0: Aklım gidiyor. Ya. Aklım gidiyor. Abi tencere düşecek, dikkat et.
1: Şöyle sizi biraz yan tarafa alsam.
0: Hayırdır burada sizi yan tarafa alıyorsunuz, ediyorsunuz.
2: Şefim anlamıyorum.
3: Hayır, benim gidip, sınırımı geçmiş
2: benim
3: şurada.
2: Benim yanımda ne yapıyorsa.
0: Sevda abla, şimdi Serena orada laf atıyordun da bu ne Allah aşkına ya? Ya bu nedir bu? Bütün koysaydın daha iyiydi. Bütün koy.
2: Şefim.
0: Ya sen boş ver onun
2: şefim,
0: sen benim yanımda yapsana.
2: Ben o soğana taktım. Şefim,
4: şefim ben boşa konuşma. Onun normal rendelemesi benim. Bakın bakın. Görür musun? Tane tane.
0: Tamam. Ben rendelemiştim bunu.
4: Ama ben Sevda Hanım'a güveniyorum. Benden daha iyi yemek çıkaracağını biliyorum ben.
1: Ben de size güveniyorum. Çünkü benim bütün yemeklerime 5 veriyor.
0: Siz hepiniz Sevda Hanım'ı iyi görüyorsunuz bugün.
1: Sen değil. Serena dedim ya. Senin
5: bugünkü favorimiz Sevda Hanım.
2: Yap nasıl olsa sana Seren 5 verecek. Kendi yemeğini tanıyamadı.
4: Bu sefer kesinlikle tanıyacağım, o hataya düşmeyeceğim.
1: Sen yemeğini tanıdın mı?
2: Tanımaya yakındım ben.
1: Yok, yakındım değil. Tanıdın mı, tanımadın mı?
2: Tanımadım.
1: Tanımadın değil mi? O zaman yapacak bir şey yok.
5: Sevda Hanım, ocağın altını yaktınız mı?
0: Evet.
2: Adem abi nasıl etkilenmişse benim benden, abi de Sevda Hanım diyor.
5: Sevda Hanım, evet.
4: Sevda Hanım, sarımsaklarınız ama buradan görünüyor. Sanki
2: seni fındık büyüttüğünde kadar.
4: Bakın soğan diyorsunuz, bakın bakın.
2: Hadi
4: bakın.
2: Annem, hadi saat doldu, sen hala soğanlarla oynuyorsun.
4: Bakın
2: hadi.
4: Sevda Hanım, bakın bakın. Bunu her kadın doğrayamaz.
0: Haydi oyun oynamayalım, haydi hızlı bir şekilde.
5: İyi yemek yapamadığı için Sevda Hanım çok konuşuyor.
2: Nasıl bir yemek yapmak,
0: evet,
2: ya?
0: Evet, hızlı bir şekilde.
1: Ya şimdi zaten birazcık bak, tad olarak benimki.
2: Ya bırak abi, rezilliğe bak Allah aşkına, bu nasıl
1: hayır,
2: bir şey ya?
1: Hayır, bir baksana bak, aynı boyutta.
2: Pisliğine bak, pisliğine.
1: Ya ne pisi, soğan bildin, soğanla ne pisi?
5: Sevda Hanım, siz niye hep Serkan'la uğraşıyorsunuz?
1: Kıskanıyor beni ya.
5: Kıskanlığından mı?
2: Kıskanacağım ben seni ya.
5: Yoksa Serkan'ı rakip mi görüyorsun sen? Yanar.
1: Yok, ne ateş olur.
5: Ama burada daha büyük rakibin var senin.
2: Kim? Seren mi?
1: Seren Hanım. Şey olarak Seren'i rakip olarak görmüyor zaten.
4: Sevda Hanım beni rakip olarak.
2: Hayır, ben kimseyi burada rakibim olarak görmüyorum.
1: E doğru, çünkü kötü yemek yaptığın
2: için. Çünkü en güzel yemeği ben yapıyorum. En temiz ben çalışıyorum.
4: Açık söylüyorum, burada hepiniz rakibimsiniz ama ben alacağım.
2: Alırsın çok.
4: Sevda Hanım çok konuşmaktan maalesef yemeklere odaklanmıyor olabilir. Bu onun sorunu.
0: Sevda abla, işi biten malzemeyi kaldır.
2: Kaldıracağım.
0: Bulaşık, yalaşık ne ararsa var burada. Lütfen temiz çalışmanızı Bakıyor. İstiyorum. Buradaki taze soğanlar niye o kadar çok büyük? Bir şey gelsin diye mi, anlaşılsın diye mi?
1: Yok, aslında küçük dolma başlı çalıştım ama.
0: Evet, soğanlar dün hatırlatmıştım.
1: İşte ben onları rendelemeyi unuttum. He. Özellikle çöpe atmayalım diye bir kenara
0: Senin
1: bıraktım.
0: Senin soğanın rendesi nerede? Burada mı?
1: Götürdüm.
0: Ha, burada. Ha, buraya rendeledim. Tamam. Hızlanalım, hızlanalım. Evet. Ne durumda bu tavanın içerisi?
4: Hocam onu ben, şefim pardon, ben onu sudan geçirdim, yıkadım, temiz koydum.
0: Ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bırak, bırak, bırak, bırak.
5: Evet, nazara geldi.
0: Tamam, tamam, yap, bak abla sen işini.
2: Yere bantımız burada. Eldiven tak ondan sonra.
0: Hemen yardım edelim, peçetemiz.
2: Her parmağım. Ölmezsin, korkma.
0: Aç parmağı, parmağı aç.
4: Oh. Şey,
2: oh. Bir şey yok, tamam. Bir şey yok.
0: Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok.
5: Geçmiş olsun. Sen
0: Adem Bey, siz devam edin, bırakın bana. Bir şey yok, korkmayın ya.
5: Ne de olsa kendisi komşum, ilgilenmem lazım ama bırak karşıdan
0: şimdi.
5: Geldiler.
0: Bırak şimdi, bırak. Saralım ablacığım üstünü. Saralım.
2: Eldiveni tak. Eldiven tak elini, bir şey
0: eldiven,
2: olmaz.
0: Şu an bir şey yok.
4: Teşekkür ederim.
0: Evet, devam edelim. Evet. Ne dedim ben sana? Bıçakla şov yapmaya kalkarsan, artistlik yapmaya kalkarsan parmak da gider, yüzük de gider. Ay, ay Seren ne yapıyorsun? Bıçak şov yapıyorsun da parmakları doğuracaksın.
4: Aman
0: heyecan
4: Allah
0: heyecan
4: korusun
0: da
4: şefim. Siz şöyle şu tarafa doğru bir baksanız da bana sonra dönseniz.
0: Of of of of, parmak gidecek, aklım gidiyor.
4: Ama şefim o kadar konuştunuz, nazara getirdiniz ve
0: vallahi
4: Sevda
0: ben
4: Hanım
0: nazar değmedim. Ben
4: şu anda mutlu olmuştur, rakibim elendi
0: niye
4: diye.
0: Niye gözlerim doldu?
5: Seren Hanım'a Sevda Hanım nazar etmiştir.
4: Evet.
2: Hayır yavrum, o senin karşında.

0: sürekli Sevda Hanım, Sevda Hanım'la uğraşıyor. Yapıyorum.
1: Şu anda şey mutlusunuz değil mi Sevda Hanım?
2: Sevda Hanım geldi taktı yara bandını bu arada söyleyeyim.
1: Evet taktı ama o içinden kıs kıs gülüyor bence. Çok mutlu.
3: Emin ol
2: Sevda ablam.
3: Doğru söylüyor.
1: Bak,
2: nasıl doğru
1: bak,
2: söylüyor?
1: Ben biliyorum.
3: Doğru söylüyor.
2: Aa, ben bir zeytin dalı uzattığını düşünmüştüm.
3: Yok canım. Ben onu insaniyetten yaptım ama düşündüğümden değil.
1: Hiç üzülmedim çünkü gerçek şefler her zaman doğru ve ben ufak da olsa bir şefim. İnsanlığına yaptım onu hala içinde bana olan dünkü 5 puan acısını bu şekilde çıkarıyor ve seviniyor şu anda.
3: Öleceğim,
1: ben onun üzüldüğüne inanmıyorum.
2: Peki bugün birbirinize 5 puan verirseniz bilmeden.
1: İnşallah.
3: Hayır o bana versin ben ona vermeyeyim.
1: Yaptığınız hatayda bugün yapmanızı bekliyorum.
3: O bana versin ben ona vermeyeyim.
0: Ama dün bana hiç kimse puan vermedi arkadaşlar. Hiç kimse
3: onu
0: bana puan vermedi.
4: Sen
0: niye
4: zaten
0: ben dışarı
4: bulamıştın ki? Yani
0: dışarıdan mı geldin?
4: Geleceğini biliyordum.
0: Ben nerede? Ben yarışmada değil miyim? Ben dışarıdan mı geldim? Ben bana niye olur siz puan vermediniz?
4: Sıcak su.
2: Of of of of.
4: Bayağı şey oldu. Sen bayağı haşladın baksana. Evet. Sanki açılmıyor bile.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Adem size acayip burada bir laf söylüyor. Hiçbirinizin umurunda
4: duymadık
2: olmadı valla.
4: Ne dedik? Tekrar alsak onu.
2: Adem seni dikkate almıyorlar. Ben
0: beni dikkate almıyorlar değil mi? Ama ben bu yarışta...
2: 5 puanı da sen aldın.
0: Dün herkes, hiç kimse yemeğini tanıyamadı. Dün yaptığınız yemeği bilmiyorsunuz. Gelip burada yemek yapıyorsunuz. Hayırdır?
3: Ya kusura bakma. Her yemeği tattığımızda Adem abi bunu yapmıştır acı. Adem abi bunu yapmıştır acı. Sen de gördün yemeğini acı. Kalktın puanını verdin.
0: Biriniz parmağınızı kesiyorsunuz. Biriniz laf yetiştiriyorsunuz. Tabii beni de şimdi modumu düşürmeye çalışıyorsunuz ama düşmeyecek benim modum.
4: Ben inan Adem'i çözemedim.
2: Ah ah ah.
4: Adem
2: gel
4: abi.
2: Kamera nerede kamera? Sevda abla.
3: Efendim.
2: Ya sen bir Arnavut gelini olarak ben... bu mudur pazı sarma?
3: Pazı Rizelilerin yemeği.
2: Rizeli.
0: Ya demeyin öyle. Ya Rizelilerin Rizesi yemeği değil bu... ben görmedim.
2: Bir dakika ya. Pazının Rizesi mi var?
1: Tabii. Şefim şu...
2: Ya böyle pazı dolma vallahi görmedim. Bu ne ya? Uçları açık.
3: Kokar mokar tok tutar. Hayır,
2: ne?
3: Çok güzel olmuş.
2: Sallamasyon mokar yemek yapıyorsun ama.
3: Çok güzel oldu. Şefimiz bunları tencereye mi koyacaktı? Bak orayı ben unuttum.
2: Yok efendim fırına atıyoruz. Fırında pişiyor kendiliğinde. Ne demek tencereye mi koyuyoruz efendim? Kusura bakmayın da dalga mı geçiyorsunuz benimle? Tencereye mi? Hayatında sap, yaprak sarmadın mı?
3: Sardım.
2: Pazıyı yaprağı nerede pişiriyorsun? Fırında mı? Enişteme şuradan ben sallar mısın? Bu pazı yetecek mi sence?
4: Akşam enişte eve alırsa...
2: O pazı yetmez. O pazı açıldığını düşün. Pazının dağıldığını düşün. Ben tabağa 5-6 tane koymanızı istedim. 4 tane pazı sarmışsın. Diyorsun ki ben pazıyı nerede pişireceğim? Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
4: Sevda böyle giderse şefimizin benimle uğraşması galiba böyle %20'lere falan düşer. Sürekli Sevda'nın üzerine gidiyor. İnşallah da böyle devam eder.
2: 30 dakikanız var. Bu 30 dakikanın içerisinde bana bir yemek sunmanız lazım. Seren Hanım. Bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii.
2: Bu parmağınızda dolma saracaksanız ben yemem.
1: Yemek zorundasınız şefim.
2: Ben niye
1: gördüğünüz
2: niye,
1: gibi parmağım.
2: Efendim ben
0: ama eldiven giymelisiniz. Eldiven giymelisiniz.
2: Dikkat ediniz.
0: Seren Hanım.
2: Ben yemek zorunda değilim. Ben puan vermek zorundayım.
1: Şefim gördüğünüz gibi elim havada bakın.
0: Ama hayır.
2: Olmaz.
0: Eldiven.
2: Bu soğanlarla falan hani uğraşacaksan bence yapma bu işi. Eldivensiz ben yara bandıyla pazı sarmanızı istemiyorum.
1: Takayım o zaman şefim.
2: İstersen takma. Direkt kafadan gidersin sıfır.
1: Zaten bu parmak gördüğünüz gibi kesik. Zaten bantlı. Yani aradan zamanla geçtiğine göre takma gereği duymadım.
2: Evet Adem, başladık.
0: Evet başladık.
2: Yani o başladın da o pazı sende olacak mı? Sevda ablanın pazısıyla aynı.
0: Ne diyorsun?
2: Git biraz eğitim al istiyorsun ondan.
0: Bakayım.
2: Git bak.
0: Sevda Hanım.
4: Nasıl bağlamışsın için ya?
2: Sevda abla tencereyi sen de kenara çek de kamera bir görsün. Heh.
0: Sevda Hanım güzel yapıyor maşallah.
2: Ha, bu mudur yani?
0: Bu çöpler oradan.
3: Ya git kendi yemeğini yap evet. Allah aşkına bırak benim için çöpümü. Evet,
2: ama efendim bunlar çiğ. Bunlar çiğ. Evet. Öbürlerini
3: sıcak,
2: haşladın.
3: Sıcak suda tuttum onları, bunları.
2: Sen bilirsin. Şey söyleyeceğim.
4: Aha.
2: Senin buradan yemek çıkacak mı?
4: Neyle?
2: Yemek diyorum, çıkacak mı senin buradan?
4: Çıkacak.
2: Sen
4: öbür sefer de dediniz çıkmayacak ama çıktı.
2: Abi bu nedir ya Allah aşkına? Ben senin yemeğini tadarken gerçekten var ya yoruluyorum ya. Ha nedir bu yani bu... Burası...
4: Siz söyleyin.
2: Ben niye söyleyeyim abi? Ben söyleyeceksem çekil kenara. Çekil kenara. Ben yapayım sana. Nerede bunun salçası, baharatı? Nerede bunun malzemeleri?
4: Baharatları az az koydum. Çok fazla koymadım.
2: He, bu salçayı yani benim açmamı falan mı bekliyorsun?
4: Hemen ben halledeyim.
2: Abi olmaz ya. Siz nereden geldiniz ya?
3: O taktik uygulu. Hiçbir malzemeyi koymuyor. Ondan sonra ben çok güzel yaptım diyor.
2: Bu ne? Gösterir misin? Öğret çocuğa ya.
3: Kafası bana ne?
2: Oğlum bu ne?
4: Hayatımda ilk defa sarma sardım ama...
2: Hayır hayır bu ne bu?
3: Kafası kadar sarmış.
2: Hayır. Eğer sen buna pazı sarması falan diyorsa... Şöyle göstereyim. Bu bildiğin... Ya bunu ben yemeye kalksam ölürüm herhalde. Adam öldürürler bunlar. Abi bu olmaz.
4: Bu o zaman...
2: Aa bir dakika bir dakika. Bunun içinde ne var?
4: Nasıl ne var?
2: Niye bu? İçindeki bu sertlik ne?
4: Şunu az yaptım ama demek ki tam yapamamışım.
2: Ya git bak bir öğren. Sevda abladan. Sevda abla. Evladın yaşında öğretsene.
3: Rakibim o benim, evladım değil. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, daha büyüğünü yap.
0: Serkan şansıyla devam ediyor. Serkan bir şey yaptığı yok. Yemek falan hiç alakası yok onun.
2: Şu an izleyicilerimiz var ya. Bak izleyicilerimiz diyordur. Bunlar nasıl evde yemek yapıyorlar diye düşünüyorlar. E seninki yok yok, seninki iyi iyi.
0: Sarmaktan
2: Adem
0: vazgeç.
2: Adem Bey'inki güzel. Evde sarıyor musun abi sarmak onu?
0: Sarıyorum tabii. Sarmam mı? He? Sarmam mı? Sarıyorum.
2: Göreceğiz.
0: Evde lahana sarma abi bulabilsem.
2: Lahana sarma mı?
0: Rizeliyiz ya. Pazı pek yemeyiz. Lahana sarma.
3: Alem desin.
2: Of.
1: Buyurun Sevda Hanım bakabilirsiniz.
2: Vallahi bir şey söyleyeyim. Evet. Buyurun.
1: Şimdi Sevda Hanımcığım gördüğünüz gibi dolma bu. Pazı dolması ve sinyörüye ait değil. Bu bizim Sivas'ta daha çok meşhur yoğurt sarımsak.
3: Sen git sarmanı yarışmada bul da sonra bana anlat. He,
1: onu da yapmaya çalışacağım inşallah. Merak etmeyin bu sefer 5 puanım size gitmeyecek.
3: Ondan sonra onu bana
1: Şefim
3: anlat.
1: Nasıl bir dolma?
2: Göster. Yapmamız gereken ve istemiş olduğum pazı bu. Hatta ve hatta bir şey daha söyleyeyim. Benim yaptığımdan da daha güzel oldu.
1: Mutlaka yüksek puan alacağımı düşünüyorum ve bu içime doğuyor. Çünkü pazıda çok becerikli ve başarılı olduğumu biliyorum bir Sivaslı olarak.
3: Bugün sarmayı en iyi ben sardım, en güzel ben yaptım diye havalara girdi. Bence çok erken havalara girdi. Daha hiçbir şey bitmedi.
4: Ben de göstereyim.
1: Şefim, sağ olun.
2: Bu mudur?
4: Yok bu değildir.
1: Onun Sivaslı olmanın ayrıcalığı.
2: Sarmanın şekline de bir puan vereceğim. Ona göre dizin. Sarmanın şekline göre de bir puan ekleyeceğim.
3: Seren sen aldın puanı.
1: İnşallah Sevda Hanımcığım dünkü hatayı yapmak istemiyorum.
4: Kendi yemeğini zaten tanımayacağı için.
2: Aa, nereye gidiyor onlar? Hayırdır? Cevizleri ne yapıyorduk? Ha, cevizler ne oluyordu?
3: Sosa giriyordu.
1: Şefim ama söylerseniz olmaz ki şefim. Olmaz ama.
2: Ama hepinize tüyo veriyorum.
1: Yok bir söylemeyin düşün. Şefim.
2: Yok ama düşünün.
3: Şefim sarmanın içine girmedi mi cevizle?
2: Vallahi ben bilmiyorum.
4: Sen sarmanın içine ceviz
1: girdi,
4: mi?
1: Girdi girdi Sevda Hanımcığım.
2: Herkesin
1: girdi.
2: Bir soru hakkı var. Unutmayın.
4: Sevda abla da doldurdu ama.
3: Şefim sosu nasıl yapacaktım? Ama soru hakkımı kullanıyorum.
2: Soru hakkını kullanıyorsunuz. Sevda abla. Soru hakkın yumurta, yoğurt, unu güzelce karıştırıyorsun. Nane yatıyorsun, pazıyla buluşturuyorsun. O kadar.
3: Şef benim yanıma geldi. Zaman geldikçe ben daha da çok panik oldum.
2: Abla senin yumurtan nerede?
3: Sarmaya attım.
2: Ne?
3: Sarmaya attım.
2: Ya siz hayırdır? Hakikat buraya eğlenmeye falan mı geldiniz?
3: Hayır hayır unuttum.
2: Bak ben seni dün gördüm. Gerçekten güzel yemek yapıyordun. Sen bugün benimle dalga geçmeye mi geldin buraya? Ha, dalga geçmeye geldiysen bilelim biz de ona göre. Ne yapıyorsun ya?
3: 3 bardak su.
2: Ben sıcak su falan oraya yani
3: gittim,
2: öyle değil. Kilitlendin galiba.
3: Şefim bak, aklım gitti. Aklım.
2: Gel benim yanıma. Bırak işleri bırak. Bırak.
3: Bıraktım.
2: Bırak. Gel. Elini şöyle yap bir meditasyon yap. Bir düşün o yemeği ben nasıl yaptım gözünün önünde bir canlandır. Yap meditasyonu.
3: Yaptım.
2: Ya gözünü yum ben sana bir 10 saniye süre veriyorum. Buldun mu?
3: Buldum.
2: Yap o zaman.
1: Şu anda ben önde gidiyorum. Evet, rakiplerim şu an için çok alabora olmuş durumdalar ama kendime son derece güveniyorum. Umarım ben kazanacağım.
4: Yalnız...
0: Kopya mı çekiyorsun?
4: En azından benimkiler yan tarafları açık diye. Seninkiler zaten şu anda dökülmeye başladı. Bir de bunun kaynaması şeyi var, süresi var.
0: Yok sen, ben onu eğerleyeceğim.
2: Valla bana göre şu an en iyi sarmayı Seren, arkasından Adem Bey,

0: Arkasından ben.
1: Şefim.
2: Arkasından sizin arkası. Oğlum otta sarmayı saracaksın. Sosla buluşturacaksın. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Anacığım ne yapıyorsun ya?
0: Çizilmesin diye şefim.
2: Hayır ben derdim tencere değil. Yoğurt nerede? Yoğurdu hocam, koydun mu da sallıyorsun böyle çeviriyorsun.
0: Ama sıcak sattığım için un pişti ondan onu şey yapıyorum.
2: Ben ilk önce dedim ki yumurtayla yoğurdu çırp, unu at, karıştır sonra su koy. Daha ne anlatayım? Bırakın yemeği ben yapayım. Burada en güzel yemeği senin yapman
3: Sevda
2: lazım.
3: Sevda Hanımcığım yayla çorbası eşliğinde yapıyoruz zaten. Beyefendi ne dedi şefimiz? Yayla adı üstünde. Yayla.
0: Nasıl olsa şefim bu hiçbir malzemelik kullanmıyor. Borç versene yumurtanı bana.
1: Ben niye vereyim?
0: Sen kullanmayacaksın.
1: Ya sen zaten daha tarifini tutmamışsın. Neyi biliyorsun?
0: Kullanmayacaksın nasıl?
1: Yumurtanın nereye gideceğini bilmiyor musun?
2: Tavuklar gıdakladı. Haydi yoğurt kesildi. Olmaz. Onu karıştır. Ben bir göreyim onu çarp. Çırp. Yayla sos diyoruz. Sen bilmiyor musun yayla sosu? Yayla çorbası yapmadın mı hayatım?
0: Hep yaptım.
2: Yayla çorbasının aynısı işte. Yayla çorbasını pazıyla buluşturuyorsun.
1: Sevda sarmaya yumurta attı. O yemekten bir daha kimse hayır beklemesin.
2: Son 20 dakika. Ana ne yaptın sen? Bu cevizi ne yaptın cevizi?
0: Bu sosa karıştırdım.
2: Dedik ya salata yapacaksınız demedi mi ben? Sana az önce, bak sen de bugün...
0: Şefim ya ben
2: bir dakika,
0: çok
2: dur. Bir şey söyleyeyim. Sen de bugün ne var biliyor musun? Sen de bugün uyanıklık seziyorum. Salatanın içerisinde soya sos, roka, nar, ceviz vardı. Bunu iki kere tekrarladım. Ve onu bununla buluşturacaktın. Burada ayrı yaptın. Nanesi nerede bunun? Ya bütün yemeği ben anlattım. Sen aklın başına gelir. Tadıma geçelim de aklın başına gelir.
0: Artık sosu da o her şeyi karıştırdım. Cevizi yemeğe atacağına, salataya atacağına gidip çorbaya attım ama taktik değildi.
2: Dün dedin ki şef bana bugün çok yüklendi, yarın şefin gözüne gireceğim. Abi benim gözüme girme, boş ver. Sen yemek yap.
1: Şefim.
2: Girme abi, vazgeçtim.
1: Hayır, sizin gözünüzde daha 5 gün var, 4 gün var.
2: He.
1: Muhakkak bir gün gireceğim. Bugün gireceğim olmasa de, yarın. He.
2: Bununla mı gireceksin?
1: Ya sarma zaten hiç yani şey.
2: Abi hem yap hem ocağın altını çalıştır. Ocağın altı yanıyor, sos yok. Yanmaya başladı. İşte, koku geliyor.
1: Hemen.
2: Evet koku var. Nerede yumurtası onun?
1: Şu an yumurtayı.
2: Abla sen ne yapıyorsun?
0: Sosu içine attım.
2: E burayı kim? Ben mi toplayacağım?
0: Yok ben topluyorum şimdi.
2: He?
0: De topluyorum şimdi.
2: Enişteyi mi çağıralım? Hızlı. Hızlı haydi. Çok hızlı bir şekilde ilerlemeniz lazım. Bu tencerenin altı niye çalışmıyor hala? Hadi. Abi hala bu ocakların altı çalışmıyor.
4: Hemen yanıyor.
2: Ortada şef. Yemek yok. Gaz, siz hala lak yapıyorsunuz ya.
4: Tüp bitti şefim tüp.
2: Nasıl tüp biter?
4: Tüp bitti yanmıyor. Aha yandı.
2: Yandı. Yeni tüp geldi. Alakası yok sen çalıştıramıyorsun.
4: Yeni geldi de.
2: Hanımefendi kek mi yapıyorsunuz? Ha kek falan yapıyorsanız bilelim. Hızlı. Haydi. Daha salata yapacaksınız. Onu süzdün mü? İçerisinde pütür pütür un kalacak farkındasın değil mi?
4: Yok iyice çırptım ama ben.
2: Ya Seren Hanım'a bakın da biraz yemek yapmayı öğrenin ya.
4: Evet doğru söylüyorsun. Seren Hanım'a baktım bildiğimi de unuttum.
2: Niye? Doğrusunu yapıyor çünkü.
4: Yanlış yapıyorum.
3: Adem Bey yemek yapmayı bilmiyorsunuz bu programda ne işiniz var beyefendi?
4: Ben yarışmaya geldim. Yemeğimi tanımaya
3: ama
4: geldim.
3: Ama yarışmaya gelmen için yemek yapmayı biliyor olmanız lazım. Bilmediğiniz halde niye geliyorsunuz?
2: Sen ne yapıyorsun?
0: Salata.
2: Nasıl bir salata o? Dikkat et parmaklarını bir doğru bir de seninle uğraşamam.
0: Ben onun gibi değilim o sakar.
2: Onun gibi mi? Nasıl sakar dedi.
4: Çırpma teliyle çırpacaksın onu. Kaşıkla değil evet.
0: Bir keseceğimi söyledi şefim bak ben kapalı gözle kesiyorum. Kapalı gözle yemeğimi bulamıyorum ama.
2: Bir nar çıkarma tekniği bekliyorum. Narın hemen, çekirdeğinden.
4: Hemen geliyorum.
2: Narın kendisine kadar kabuğundan nasıl ayrılır bana bir gösterin.
4: Hemen geliyorum.
3: Şimdi bunu kullanabilir miyim?
2: Kullanabilirsin tabii.
3: Dağılmaması için.
2: Nasıl istiyorsan bilmiyorum. Kapağını kapat. Evet.

0: Ne yapıyorsun?
1: Çiğ tane tane.
0: Oğlum öyle elini kesersin. Pat,
1: yok şöyle tutuyorsun.
0: İstediğin kadar. Onu bu bırak. Öyle ha, bir
1: tamam,
0: şey yok.
1: Tamam bunu bırak.
2: Serkan kaşıkla yapalım bak. Ben sana bak, tüyo vereyim. Kaşıkla yapalım.
0: Göster be Adem.
2: Kaşıkla şöyle arkasından tık tık
1: Adem
2: tık
1: abi,
2: tık.
1: Adem abi kaşık dediği için kaşık almayacağım.
2: Kaşık kaşık. Hayır ondan olmaz.
1: Daha iyi.
2: Sen bilirsin.
0: Şu ana kadar en güzel narı Adem yaptı. Eline eldiveni de taktı.
3: Daha kes. Burası meşhurdur çekeliği.
0: Bu unlar ne abi?
2: Yoğurtu bence. Yoğurt değil, yoğurt.
0: Un.
2: Bence yoğurt.
0: Sence yoğurt. Bence. Bana inanmıyorsun.
2: İnanıyorum size de bence yoğurt.
0: Ya sen bence de un. Ne yapacağız?
2: Tamam o zaman yapacak bir şey yok.
0: İyi.
2: Bugün iyi konsantre olamadım. Aslında dün tam konsantreydim. Bugün biraz zayıf kaldım ben. Aa, nereye geldik?
0: Bu ne? Hiç yakışıyor mu sana Seren?
3: Şefim kaynarken artık öğrüyor o şekilde. Suyunu az koydum.
0: Hayır galiba. Hayır. Bu bildiğin fırında ekmek oluyor şu an ha. Ununu sosuna fazla mı koydun?
3: Biraz sanki.
0: Görebilir miyiz?
3: Sosunu koyu yapmak istedim ama.
0: Koyu. Fazla pişmeden sos pişti, ekmek oldu o da.
3: Hiç sorun değil şefim. Siz piştiği zaman görün. Ben ona yine su ilave ederim. Merhaba.
0: Size reçete veriyorum oradan. Hiç mi görmüyorsunuz? E ne oldu? Sürekli su ekledin. Lezzet ne oldu? Tat ne oldu? Efendim siz de su eklediniz.
4: Hayır ben suyu döktüm. Güzel güzel, çok güzel.
0: Sarma nerede burada?
4: İçinde.
0: E dağılmış hepsi.
4: Birleştiririm ben onları.
0: Nasıl birleştireceğim?
4: Şefkatimle.
0: Bu salatanın içerisinde bu kabukları falan hani...
4: Yok yok alacağım şimdi.
0: Ya onu alacağım, bunu yapacağım. Onu şöyle yaptım, kocam bunu böyle yapıyor. Öbürü diyor ki efendim o yoğurt değil, un değil. Siz benim lafımı dinlemiyor musunuz ya? Ha dinlemiyorsanız ben dinletirim. Salatanın cevizi nerede? Salatanın cevizi nerede ceviz?
4: Çorbada.
0: Çorbada. Evet. Ben salatada ceviz istiyorum ama.
4: Sen kullanmıyorsun bazen.
1: Ya neyi kullanmıyorum? Bu da dur bana dönüp kullanmıyor diyor ya.
0: Adem Bey denizse belki verir. Bak cevizi
4: Adem
0: duruyor
4: oradan. Adem Bey bana borç birazcık ceviz verir misin? Hepsini kullanamazsın nasıl?
2: Vereyim bugün mü? Yarın mı?
1: Abla.
4: Şimdi. Adem Bey lütfen.
3: Adem Bey hayır.
2: Lütfen. Komşum itiraz diyor. Komşuya lazım olan öbür tarafa harammış.
3: Evet.
2: Komşuma lazım. Lütfen.
4: Vay. Bunlar gördün mü bak?
1: Oldu, ne oldu?
4: Çıkardı kendini. İçindeki canavar çıktı ortaya.
3: Maalesef dünkü puandan sonra canavar değil.
2: Ama dün bana da puan vermediler. Hiç kimse puan vermedi bana dün. Ceviz vermeyecektim. Verir gibi yapıp kandıracaktım onu ama Seren Hanım müdahale ettiği için onu kırmadım.
4: Adilim diye söylüyor ama Seren gerçekten çok kötü kalpliymiş. Bana resmen bugün ceviz vermedi ve verditmedi de.
0: Hoppa dur orada. Orada dur. Bu limonu ne yapıyorsun ya?
2: Sıktım.
0: He?
2: Kalanı attım.
0: Gerisi ne olacak? Ya bu limonun yarısı çöp.
2: Suyu yoktur şefim. Benim o kadar
0: suyu
2: gücüm yok.
0: Suyu yok. Al sana su.
2: Sıkacak o kadar gücüm yok.
0: Al. Su.
2: Çok ekşili olmasın diye yaptım.
0: Ya abi o zaman al buraya koy ya. Siz her şeyi buldunuz çöpe mi atıyorsunuz ya?
2: Hayır çöpe o...
0: Ya attın ama narın yarısı çöpte. Limon çöpte.
2: Hayır nar hepsini çıkardım.
0: Lütfen olmaz böyle. Böyle olmaz.
2: Ama Sevda Hanım kafamı karıştırdı benim ya.
4: Ya
2: geldi sizin, ceviz istedi
4: ceviz
2: buradan.
4: Ceviz istedim vermediler.
2: Ceviz istedi, ceviz vereyim diye limonu çöpe attım.
4: Senin için fesat, ondan çöpe attın onu.
0: Bu sepet kimin?
4: O sepet benim.
0: Senin. Gel. Bırak bir dakika ya. Gel. Ben size pazı yapmayı öğreteceğim. Anacığım, ablacığım, anneciğim. Ben sana pazı dolması yap dedim. Bu pazıların hepsi durdu burada.
4: Çöpe,
0: Allah aşkına bak. Ben sana çöpe attın atmadın demiyorum ki. Pazının içerisinde salçalar duruyor.
4: Aa, salça benim değil şefim.
0: Kimin bu salça?
1: Benim de değil. Ben kendimi zaten şef uyardıktan sonra attım.
0: Sizin sepetiniz.
4: Azar azar attım. Biber
0: olmaz.
4: Salçasıyla.
0: Bu ne peki açılmamış?
4: O benim değil şefim. O Serkan'ın.
1: Ablacığım, ben kendimi attım. Benimki duruyor.
4: Ya, şefim benim
0: Sevda
4: bu.
0: Sevda Hanım.
4: Ama şefim benim domatesim.
0: Sevda
4: benim.
0: Abla. Rica ediyorum. Bu biber salçası... Bu domates salçası.
4: Hayır şefim ikisini ben karışık koydum için biraz ondan koydum.
0: Rafet şef yemez. Anladın? Ben yemem. Bana anlatma hikaye.
1: Günah keçisi.
2: Bence abi, taktik yapıyor şefim.
4: Bak, salçayı bu kullanmadı.
2: Sevda Hanım taktik yapıyor.
1: Ya ben
2: yapıyor.
1: Kullandım, şef söyledikten sonra kullandım ya.
2: Sevda Hanım iyi yemek yapamıyor bence. Fakat şovunu yapıyor.
4: Dün galiba biraz yarışmacıları etkiledi, yüksek puan aldım diye. Ondan ötürü sürekli bana döndüler, benden yürüdüler.
0: Sevda abla kusura bakma, senden yani bunu beklemezdim yani. Hiç kusura bakma. O bezi de git bir yıka istersen. Geliyorsun gidiyorsun, pis bezle tezgah siliyorsun ya. Sizler hanımsınız, ev hanımlarısınız ya.
3: Şefim gördüğünüz gibi komşumun tezgahını siliyorum. Çünkü kendisi biraz
2: tezgahı daha... Tezgahı da silsen sana puan yok.
0: Ama az önce şefim, seni dinledi, ceviz vermedi Sevda abla.
2: Evet, komşuma lazım
4: şefim,
2: diye.
4: Bunlardaki beraberlik nedir böyle? Ben ceviz istedim, vermediler.
0: Bana sorma,
4: tezgahını
0: kendilerine
4: siliyor.
0: Sor.
4: Sevda Seren Hanım.
3: Ama Sevda Hanım, siz cevizinizi ne yaptınız?
4: Hayırdır, bir ceviz istedim, vermedin. Yani sen kötü bir insansın. Ama benim puan kaybetmemi istiyorsun.
3: Ama sen şimdi yüksek puan Sevda alman abi, benim işime gelmez ki.
4: Öyle mi? Tamam.
1: Gör, millet komşuların tezgahlarını siliyor. Sen burada sadece beni gör.
4: Sen bana ceviz verdin mi?
1: Ya tamam, burada, bitti, burası yarışma. Kimse kimse bir şey vermez.
4: Seren'le Adem'i ben anlayamadım. Böyle bir kanki gibi yarıştılar ve resmen ikisi de cevizi bana vermedi.
0: Son 7 dakika. Sevda abla ne yapıyorsun ya? Şu bezi alabilir miyim? Ya bu tezgahı sildiğim bezle. Bırak ya, bırak. Al, bırakır mısın lütfen? Çekil. Lütfen bırak. Geç bu tarafa. Ya bu tezgahla 30 kere tezgah sildin, gidip tabak siliyorsun ya. Çöp, yıka, sil, tertemiz yemeğini koy. ...500 kere tezgah siliyorlar, o tezgah sildiği bezle de tabak siliyorsun. Hakikaten kendimden tiksindim bugün ya. Olamaz böyle bir şey.
3: Sevda Hanım'dan rica ediyorum, biraz daha detaylı çalışırsa çok mutlu olurum. Çünkü o yemeği bizler tadacağız.
4: Ben öyle hata yapacak bir kadın değilim aslında. Ama şefin bana çıkışmasından ötürü ben direkt aldım tabağı, o bezle sildim. Asla ben öyle hata yapmam.
0: Son bir dakikanız var, haberiniz olsun.
4: Sana da gün doğdu bana bağırıyor diye.
1: Yani?
4: Ellerime sağlık, vallahi çok güzel oldu.
0: Bakayım.
1: Ya ne çok güzel olmuş.
4: Bir sos attım üstüne.
0: Patlamış bunlar. Patlaklarını kaybetmek için sosla kapatıyorsan ben yemem.

0: Şimdi tadım zamanı, pazı dolması yiyoruz. Hadi geçelim tadıma.
1: Bugün yemeğim çok iyi oldu. Şeften muhakkak bugün bir puan da olsa alırım. Benim yemeğim.
0: Hazırsak başlayalım.
2: Kesinlikle hazırım.
0: Gelsin yorumlar.
1: Haşlanmış.
3: Malzeme yok.
4: Pirinçler hiç pişmemiş.
0: Yutma, çiğne pirinçlerine bir bak.
3: Ben olsam sıfır veririm.
4: Üzülme, zaten sıfır verdin.
0: Pirinçlerin beyazlığını görüyorsun değil mi?
3: Bu kadar mı kötü?
4: Bu Serkan'ın sarması.
0: Bir daha söyle.
3: Bu yemek benim yemeğim.
0: Sos nerede sos? Çöpte. İyi roka yerim. Roka severim. Benim adım Yiğici.
4: Şefim, şurayı vurgulayabilir miyim?
0: Vurgulayamazsın. Sonu kapanmıştır. Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Şimdi tadım zamanı. İlk kimle başlasam? Sevda abla, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun.
4: Teşekkürler.
0: Bak, yemek yaparken çok başkayım. Tadım sırasında çok başka bir afiyet şef gördüm değil mi?
4: Yer değiştirsek?
0: Kıyamam.
4: Yemek lütfen yaparken böyle olsa.
0: Buyurun. Bilezikleri de takmasak olmuyor. Sevda abla, hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Güzel. Peki başlayalım o zaman.
4: Mis gibi de kokuyor yemekler. En güzel benim kokuyor galiba. Benim mis yemeğim.

0: Pirinçler hiç pişmemiş. Çok ekşi olmuş. Bu benim sarmam.
1: Puanınız?
0: 5.
1: 5. Pişmemiş sarmaya 5 puan mı verdin ya?
0: Ben kendi sarmamı buldum. Çünkü ben çok kötü yaptım sarmayı.

0: açalım.
1: Islarımın hiç tadı tuzu yok. Hiç lezzeti yok. Hiç tadı yok, hiç tuzu yok. Pişmemiş. Beğenmedim.
0: Sence kimin olabilir?
1: Adem abinin sarması. Hayır, bu biliyor musunuz kimin?
0: Evet.
1: Bu Serkan'ın. Serkan'ın sarması bu.
0: Adem dediniz az önce.
1: Hayır, Adem Bey değil. Bu Serkan'ın sarması. Adem Bey'e benzettim biraz. Gördüm çünkü çok kötü yapmıştı. Hı. Ama daha kötüsünü Serkan yapmış. Bu Serkan'ın sarması.
0: Puanınız?
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Ben demin yanıldım. Bu Serkan'ın sarması. Çünkü hiçbir malzemeyi atmadığı için salça da benim üzerime kaldı. Atmadığı salça da orada var. Bu esasında Serkan'ın sarması. Deminki Adem abinin sarmasıydı. Yok, çok lezzetsiz. Hiçbir malzemeyi atmadık. Hepsi malzemeler geri gitti. Bu Serkan'ın sarması.
0: Puanımız gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Buyurun.
1: Esasında bu sarma benim. Bu sarma benim. Demin bana 5 verdiğim sarma benim değil. Bu sarma benim. Ne yaptım ben şimdi?
0: Nereden anladın senin olduğunu?
1: Tadından anladım şefim. Tadından anladım, ekşiliğinden anladım. Çünkü ben limon sıktım. He. Diğer arkadaşlar limon sıkmadılar.
0: Sen niye limon
1: sarmasını
0: sıktın?
1: Ne bileyim, daha güzel olsun diye.
0: Sen ceviz de koydun buna.
1: Ceviz de koydum. Şefim, bu sarma benim.
0: Puanınız?
1: Nasıl yanıldım ben ya? Bu sarma benim.
0: Puanımız gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: Hazırsak gözlerimizi açabiliriz.
1: Korkuyorum şefim.
0: Niye korkuyorsun? Hiç korkacak bir şey yok.
1: İki kişiye beş mi verdim, kendime mi verdim bilmiyorum.
0: Bak bakalım kime ne vermişim. Görebiliyorsun değil mi? Sevda ablacığım senin yerini alayım. Yerinde yorum yapalım. Buyurun efendim.
1: İnanmıyorum ya.
2: Sevda Hanımcığım en son tattığınız tabak Serkan Bey'in.
1: İnanmıyorum. Kendi tabağıma sıfır verdim.
0: İki gündür Seren'e beş veriyorsun.
1: Çok üzüldüm.
2: Ama gerçekten lezzetli miydi de verdiniz?
1: Hayır,
2: ama bakın,
1: hiç lezzetli değildi diye verdim zaten. Çünkü benim çok berbattı sarmam.
2: Ama ilk tabağı denerken bu benim dediniz. Ben bu kadar lezzet yapabiliyorum dediniz.
3: Kendinle çelişiyorsun sen ya. Bir de salçayı falan hiç kullanmadın. Buradan ortaya çıktı. Bana diyordun ya hiç kullanmıyorsun bilmem ne. Limona falan dedin. Neymiş?
1: En üzüldüğüm şey yarışmada Serkan'a kalktım beş verdim.
3: İlk gün ben beş verdim. O bana sıfır verdi. Bugün de o bana beş verdi, ben ona sıfır verdim. Eşitlendik.
1: Ve o beşi geri alacağım.
0: Peki, ikinci tadımımıza geçelim. İkinci tadımımıza Serkan, senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur tadıma. Serkan hazır mısın? Hazırım. Gözlüğü takalım. Hazır mısın Serkan'cığım?
3: Hazırım.
0: Hazırsan başlayalım. Açalım. Evet, yemek hakkında ne düşünüyorsun?
3: Bunun içinde ceviz var. Artı limon sıkılmış. Bunu ben yapmıştım. Yani ceviz de koymuştum, limon da sıkmıştım. Öyle hatırlıyorum.
0: Evet. Peki puanımız?
3: 5.
0: 5.

0: kaçalım. Gelsin yorumlar.
1: Şimdi az önce ikili arada kaldım. Yanlış puan verdiğimi düşünüyorum. Bu da benim olabilir. Aynı tadı aldım. Az öncekiyle aynı tadı aldım. Ama bu biraz daha fazla haşlanmış. Yaprakları fazla haşlanmış. Bu ya Adem abinin ya da Seren'in. Çünkü onlar haşlamıştı. Bu Adem abinin.
0: Peki. Puanın?
1: Puanın sıfır.

0: bunun tadı çok kötü. Yani hiçbir tad alamadım. En azından yaprak tadını alacağımı düşünmüştüm. O bile yok. Hatta sıfır değil de eksi bir olursa buna eksi biri bile verebilirdim.
1: Eksi bir puanımız yok. Sıfırla beş
0: keşke
1: arası.
0: Keşke olsaydı. Bu büyük ihtimalle Sevda Hanım'ın. Bu yüzden sıfır veriyorum.

0: açalım.
1: Bunda tuz yok. Limon zaten hiç yok. Ot tadını aldım. Bu da çok pişmiş. Dediğim gibi. Adem abi şey yapmıştı, kaynatmıştı. Bir de seren kaynatmıştı. Bunun da serenin olduğunu düşünün.
0: Puanınız gelsin.
1: Puanım... 0.
0: Peki gözlükleri çıkartalım. Buyurun yerinizi alalım sizi. Evet, bak bakalım kime ne vermiş.
1: Gerçekten hayal kırıklığı.
2: Niye demin üzülmüştün mü? Al, Seren'e verdin ya işte. Bana verdin diye kahrolmuştun ya.
1: Hayır, zaten sana verince kahroluyorum da başkasına verince de kahroluyorum.
2: Ya boş versene sen.
1: Boş versene diye bir insan
3: ona da herkes Seren Hanım'a puan veriyor. Hayırdır? Çok mu güzel yemeği, ona göre puan vermiyorum.
1: Adem abi, anlamıyorsun sen galiba. Diyorum ki, ben onu kendi yemeğim olarak sadece bir kıvamda...
3: Ya ben anlamıyorum da sen anlıyor musun? Bak puanları nereye veriyorsun?
1: Ya kendi
3: hadi ben anlamadım. Ben anlamadım ama kendi puanına, kendi tabağına 0, rakibe 5. Bir de bu akşam, dün ve bu akşam herkes buna kendi puanını bulamıyor. Maşallah siz abiyle ona puan çalışın.
1: Adem bu kadar bana sinirleniyor. İnşallah kendi yemeğini bulur. Taktik uygulamadık sürece.
0: Şimdi bakalım tadım sırası kimde? Adem Bey buyurun, siz alalım. Gözlüklerimizi takalım. Hazırsak başlayabiliriz.
3: Başlayalım.
0: Peki. Açalım. Evet. Gelsin yorumlar.
3: Bu yemeğin tadı da yok, tuzu da yok. Pirinçler pişmemiş. İçinde ceviz de var. Sosu tamamen su gibi. Yemek sosu yok. Ben bu yemeğin Serkan'ın olduğunu düşünüyorum. Evet, Serkan'ın yemeği bu. Çünkü onlar strateji uygulayıp ceviz koydular herhalde, zannedersem. O yüzden ben bu yemek Serkan'ı düşünüyorum.
0: Puanımız?
3: Benim bu yemeğe puanım 0.

0: Bu yemekte de hiçbir şey yok, malzeme yok. Ne pirinç var, bir şey yok bu yemekte. Tuzu yok, limonu yok.
1: Kim olabilir?
0: Pirinç bile yok. Sevda Hanım'ın bu yemek. Sevda Hanım'a ben güzel bir 0 puan veriyorum.
2: Peki diğer yemeğe geçelim. Açalım.
0: Bu yemekte pazılar pişmemiş. Pirinç pişmemiş. Biraz ekşimsi, biraz da böyle iyi sarılmış, sarmalar iyi sarılmış bir yemek diye düşünüyorum. Bu yemeğin Sevda Hanım'ın, Selen Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Ben bu yemeğe 0 veriyorum.

0: Bu yemeğin pişmesi çok güzel. Gazisi de güzel pişmiş, pirinçler bile pişmiş. Kurban olduğum ben yemeğime kavuştum herhal. Bu yemek benim yemeğim.
1: Bir daha söyle.
0: Bu yemek benim yemeğim ve ben bu yemeğe 5 puan veriyorum.
1: 5 puan?
0: Evet.

0: Peki gözlüğümüzü çıkartalım. Adem abi seni yerine alalım.
1: Yanlış mı yaptım hocam?
2: Çak abi. Adem abi yaktın bizi.
0: Buyurun.
1: Adem aslında abi, ilk yemekle son yemek arasında düşünmüştüm ama
2: Ay çok şükür.
1: Sağlık olsun.
2: Adem Bey, bir önceki yemeği niye beğenmediniz? O kadar tat tuz hangi yemekte vardı peki?
1: Bir önceki yemek hiç pişmemiş. Pazesi pişmemiş, pirinci pişmemiş. Resmen
2: benim olduğumu biliyorsunuz.
1: Çakıl taşı
2: bak,
1: yedim.
2: Tahminleriniz bile doğru.
1: Sizin olduğunu tahmin ettim. Kendi yemeğimde nereden aldandım? İlk ve son yemekte aldandım zannedersem. Benim yemeğim ilk yemekti, öyle değil mi?
3: Kurban olduğun yemeğini gördük.
4: Yok, çok teşekkür ediyorum abim. Olsun. Allah razı olsun.
1: Sevda Hanım bu akşam çok morali bozuktu. Morali düzelsin diye öyle yaptık.
4: Çok yapacak teşekkür
1: bir şey
4: ediyorum.
1: Yok. Hayırlı olsun Sevda Hanım. Biraz strateji uyguluyorlar. Ben onu yapmıyorum ama bundan sonra ben de yapacağım ve bu yarışmayı alacağım.
0: Evet, son tadımı Seren Hanım seninle yapıyoruz. Gözlüklerimizi takalım. Seren Hanım hazırsak başlayabiliriz.
2: Kesinlikle hazırım.
0: Peki.

0: Excellent.
1: Bu yemek kesinlikle pişmemiş ve çok bana yaptığımız yayla sosu çok bana tatsız, tuzsuz ve tuzu kesinlikle yok. O yüzden hiç düşünmeden 0 veriyorum.
0: Sence kimin olabilir?
1: Adem abinin olabilir.
0: Ne istiyorsun?
1: Su olabilir miyim şefim?
0: Tabii ki.

0: başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Açabiliriz.
1: Bu yemek kesinlikle çok erimiş. Pazılar ağzımda daha çiğnemeden eridiğini hissediyorum. Yani sosunda hiçbir lezzet yok. Kesinlikle ne tuzu var, ne karabiberi var.
2: Sence kimin olabilir? Kim yapmış olabilir?
1: Serkan'ın tabağı olabilir. Ben Serkan'ın tabağı diyorum. Çünkü hiç tuz atmamış. Çok erimiş. Ama esasen Serkan yapraklarını hiç eritmemişti ama bu Sevda ablanın tabağı bence. Bu Sevda ablanın tabağı, evet.
2: Puanınız?
1: Sıfır.

0: çalın. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bu tabak benim tabağım.
0: Nasıl bu kanıya vardın ya?
1: Kesinlikle bu tabak benim tabağım. Çünkü son derece lezzetli. Limonu bol sıktım. Adem Bey'in söylediği gibi. O ekşim durak tadı, siz yayla çorbası ekşili olur, daha ağır basar diye. Limonu fazla sıktım. Nane kokusunu orantıyla fazla alıyorum. Aroması çok güzel olmuş. Pişimi de güzel. Biraz evet içinde sertlik var. Şöyle pirinçler biraz tıkır da olsa, bu benim yemeğim. 5 veriyorum bu yemeği ben.

0: bu yemek çok kötü olmuş. Yani kötü demek istemiyorum nimeti ama o kadar vasat olmuş çünkü hiçbir şey pişmemiş. Hiçbir şey pişmemiş ve pirinçler takır takır ağzımda. Yani keşke şefim az vermiş olsaydım, şu anda yutacak durumda değilim. Kesinlikle bu yemek tattığım en pişmemişi. En vasatı. Bu yemek benim değil, sıfır.
1: Peki gözlüğümüzü çıkartalım.
0: Gördüğünüz gibi hala yutamadım şefim. Hiç pişmemiş, hiç.
1: Buyurun siz yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.

0: kadar
1: o kadar mı kötü?
2: Çok mutluyum şefim çünkü gerçekten yani gözüm kapalı bile o kadar lezzetli geldi ki tabağım. Bu benim de olmayabilirdi ama kendi...
1: Zaten gözün kapalı seyrettin. Tabii
3: çünkü ekstradan ben
2: bir gerçekten çok lezzetliydi tabağım.
1: Ben ağlamak istiyorum ya. Bana niye puan vermiyorsunuz arkadaşlar siz hiç kimseye?
3: Ben çok üzgünüm.
4: Neden?
3: Ben hala verdiğim puanlara yanıyorum. İstediğim puanı alamadım.
1: Niye ben verdim? Sen kendin vermedin, ben verdim.
3: Kalktım Seren'e verdim. Benim sarmamı gömdü de iğrençti, kötüydü, tuzsuzdu, oydu, buydu diye.
2: Sevda Hanımcığım, biz şimdi burada gözümüz kapalı puan verdiğimiz için gerçekten ben gerçeği söyleyerekten yani... Şimdi kendi tabağıma da deminler sıfır verdim dün. Pardon, dün sıfır verdim kendi tabağıma.
3: Yemeğiydi, onaydı, bunaydı. Bir dünya Sevda laf abla. Ediyordun. Ne oldu yemeklere? Gittin sıfırı Sevda bastın abla. Orada da.
5: Konuşabilir miyim? Evet. Senin tabağına bence sıfır da fazla. Emin olabilirsin.
4: Peki, şimdi tadım sırası bende. Bakalım ben kime kaç puan vereceğim. Başlasın şefin tadımı.
2: Bugün kendi yemeğimi bulduğum için gerçekten son derece mutluyum. Çünkü inanın bana orada tadılması gereken lezzet olan bir tek benim dolmamdı.
4: Şimdi tadım zamanı, sıra bende. Bakalım kimle başlasam. İlk önce Adem abi seninle başlamak istiyorum.

0: Pirinçlerin beyazlığını görüyorsun değil mi? Gördün mü?
1: Pirinç beyaz oluyor.
0: Pirinç beyaz oluyor. Benim bildiğim pirinç piştiği zaman yumuşak gözükür, diri durmaz. Diş kıracak cinsi.
1: Bu kadar mı kötü?
0: Wow. Salata bol soslu.

0: yaptın? Soya sosunu basmışım buna.
1: Çok bu soya sosu.
0: Adem abi senden bir şey rica edebilir miyim? Bu yarışmadan sonra gel benim yanıma. 10 gün ben seni eğiteceğim.

0: Şimdi sana bir verdim ama inan üzüldüm. Yüreğim de soğumadı hala.
1: Bir puan verdiniz için mi?
0: Evet. Şimdi bak, sana bir şey tattıracağım. Ama bana adil olacaksın. Gerçekten doğruyu söylemeni isteyeceğim. Aç. Yutma, çiğne pirinçlerine bir bak.
1: Olmamış hiç. Ben olsam sıfır verdim. Size
2: zaten
1: teşekkür ederim.
2: Sıfır verdin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Maalesef.
2: Üzülme, zaten sıfır verdin Adem abi.
1: Ben zaten kendi yemeğime sıfır verdim.
3: O yüzden biz sıfır verdiğimizde de tribe girme. Niye sıfır verdiniz diye.
1: Hayır ama yanlışlıkla insan üç puan verir.
0: Tartışmayı keselim. Şu an tadım sırası bende.

annelerimizin böyle bir pazı dolması yaptığını hiç hatırlamıyorum. Yıllardan beri şeflik yapıyorum, böyle bir pazı dolması. Evet, gençlik olabilir. Sıkıntı yok. Sadece eleştiriydi. Tadı güzel olabilir. Bakacağız.

0: Benim önüme sadece doğranmış ot koyun demedin. Nerede bunun sosu? Sos nerede sos? Çöpte. Ben görmedim mi zannediyorsunuz? Ben size salata yapın dedim. Doğranmış roka önüme koyun, üstüne ceviz, nar atın demedim. Ha, tadına baksam da rokanın tadını zaten dünyada en iyi bilenlerden bir tanesi. İyi roka yerim. Benim adım Yiğici.
1: Belki iyi olmuştur ya, bence deneyin.
0: Yok, sıkıntı yok. Ben roka severim.
1: Çok korkuyorum.
0: Dünyadaki kıtlık, açlık neden?
1: İsraftan.
0: İsraftan, değil mi? Sen her şeyi çöpe attın. Sana puanım. 0.

0: İsraftan dolayı mı sıfır aldın?
1: Pirinççi, pazıçı, yayla sosu yayla olmamış orman olmuş. Rokayla birleşmiş. İstiyorsan sana da tadına baktırabilirim. Un içerisindeki unlara görelim. Un tanelerini göstereyim mi? Göstermemi ister misin? Çırpılmamış un, kesilmiş yumurta sayayım mı daha? Tat yok, tuz yok. Hiç olmazsa... Hiç olmazsa soya sosu var, zeytinyağı var, bir şey var.
0: Peki şöyle
1: burada
0: bir şey...
1: Burada benim adaletimi tartışmayın. Tartıştığınız an burada noktayı koyarım.
0: Yok kesinlikle en doğru bir, kararı veriyorsunuz.
1: Ben da. Bir vermiş olabilirim. Vermemdeki sebep hiç olmazsa senin gibi soya sosunu çöpe atmamış. Kötü de olsa olabilir, kötüdür. Ama çöpe atmamış. Ben yarışmanın içerisinde ne diyorum? Çöpe hiçbir şekilde malzeme gitmeyecek, her şeyi net bir şekilde kullanacaksınız. Çiğ olabilir. Bir puan verdim ama seninki çiğ. Çöp, israf, yumurta, omlet gibi kalmış, un duruyor içerisinde, yoğurt kesilmiş. Çok.
0: Peki...
1: Konu kapanmıştır. Peki. Sevda Hanım.

0: Siz evde yemekleri tuzsuz mu yiyorsunuz?
1: Evet.
0: Sağlıktan dolayı mı?
1: Evet. Şefim, şurayı vurgulayabilir miyim?
0: Vurgulayamazsın. Sevda abla.
1: Evet.
0: Bir,

0: hanımefendi olarak, bir ev hanımı olarak senden çok lezzetli bir pazı dolması beklerdim. Bol narlı, yağsız, soya soslu.
1: Ya çok azalttım. İyicen ölmesin diye bu kadar.
0: Hala arada kaldı. Bir kez daha tadına bakacağım.
1: Şefim ama bir tek ben de yaptım.
0: Sana puanım. 4.
1: Şeften 4 puan aldığım zaman gerçekten bana gaz geldi. Motive oldum. Çok mutlu oldum. Bundan sonra beni kimse tutamaz.
0: Gelelim son yemeğe.
1: Çok iyice oldu.
0: Muhteşem sarılmış bir pazı. Ama bir hile var. Hilemizi de gösterelim. Şöyle yoğurdun üstünü alalım. Sosla üstünü kapatılmış bir pazıyı siz yer misiniz? Ben yemem. Çiğ pişmemiş bir pazı. Daha tadına bakmadım. Belki
2: buyurun
0: yanıyor
2: şefim,
0: olabilirim.
2: Bakın.
0: Pişmemiş bir pazı. Hayırdır? Erken
1: ben çok
0: sevinmiş.
1: Mutlu oldum şefim.
0: Belki içi çok lezzetli canım.
1: Sanmıyorum.
0: Sarma şekli inanılmaz güzeldi. En iyi pazı sarmayı saran kişi. Seren.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Şimdi ben puanlamadan önce sizi vicdanınızla baş başa bırakacağım. Sizi buraya almak istiyorum. Açalım lütfen. Yutmadan bir çiğneyelim.
2: Evet şefim, az pişmiş.
0: Az pişmiş mi, hiç pişmemiş mi? Doğruyum. Pirinçlere isterseniz bakın.
2: Şefim, az pişmiş çünkü hiç pişmemiş olsa kırmızı olurdu o et.
0: Pişmiş olsaydı bu pazılar da pişerdi değil mi?
2: Kesinlikle çok pişmiş değil, orta pişmiş. Yani aza yakın bir orta. Çok değildi.
0: Seren Hanım. Buyurun sizi yerinize alalım. Çok güzel yemek yapıyor olabilirsiniz. Muhteşem pazı sarmış olabilirsiniz. Ama pirinç Adem abininkinden daha sert. Az pişmiş değil.
2: Doğru şefim.
0: Çiğ ve hala çiğniyorsunuz bak.
2: Az piştiğini evet ben de dile getirdim.
0: Sizin farkındayım. O güzel sarış şeklinizden dolayı. Salatada yağ nerede? Salatanın saplarını...
2: Şefim döktüm ama çok az, bir iki damla.
0: Salatanın saplarını ne yapacağız? Ben sap yerim.
2: Şefim şimdi
0: bakın,
2: şöyle...
0: Bakın hep söylüyorum. Ben yiyeceğim. Yerim. Yağ olmayan bir salata, kusura bakmayın.
2: Bir iki damla koydum şefim. Çok olmasa da koydum.
0: Size puanım. Damla. Çok üzgünüm ama maalesef.

0: Seren'in sıfır alması kesinlikle beni mutlu etti. En azından tek başıma gitmiyorum sıfır olarak. Eşlik etti bana.
1: Şimdi iki günün sonunda toplam almış olduğunuz puanları bir açıklayayım. Adem abi 7. Serkan 10. Sevda abla 17. Seren 23. İki gün içerisinde totalde almış olduğunuz puanlar. İnşallah yarın daha iyi hazırlanırsınız, daha iyi puanlar alırsınız, daha lezzetli yemekler yaparsınız. Değil mi Serkan'cığım?
0: Evet.
1: Değil mi Adem abi?
0: Üç günümüz var.
1: Üç gününüz var.

0: Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi, gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezos Adası var asıl. Safo'nun adası var.
0: Safo.
1: Karşıdan antik görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz ve var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezos Adası'yla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezos'un işte ünlü tarihçisi Hellenikos bu kentin, Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mitinalılar,
0: evet,
1: o şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Hı hı. Aeoller dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeollerin olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Hellenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale'li Ayvacık ilçesine bağlı Behram Kale'de Behram Köy olarak isimlendirilen yerleşme içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada, biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı
1: Batı'yı anlamda, böyle sarsan.
0: Evet, Batı'yı sarsan
1: kökünden,
0: bile
1: romantik
0: yazan,
1: dönemde. Evet. Evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı evet. Homeros, ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve o Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir. Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla Çayı'nın yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp Kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
0: Biz yani anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
1: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Assos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: Tarihçiler kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok küçük buluntu dediğimiz objelerden oluşuyor.

0: baltalar bunların başında geliyor. Milattan önce 2. bin, bizim bronz çağı dediğimiz döneme kadar gitmekte.
1: Ama bir antik kenti anlatırken konumundan da söz etmek gerekiyor. Biz şimdi en tepedeyiz hocam. Athena Tapınağı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamıza bir dönüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi böyle masmavi bir Ege Denizi. Sonra Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası. Sonra antik kente yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları. O nekropol caddeleri. Agora. Agora'nın yanında Boleterion. Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro. Yani yok yok tapınakları. Her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
2: Aslında mesela şunu yapabiliriz. İlk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerleri dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz.
1: Güneşi
2: batırabiliriz. Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde, caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da ki öyle net yerler var, açılmış caddeler var. Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
1: Evet.
2: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
1: Evet.
2: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias. Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır, onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
1: Felsefecilerin kenti Asos diyebilir miyiz?
2: Kleantes'ten bahsedebiliriz. Evet, yani
1: ve hepsi Platon'un öğrencileri.
2: Platon'un öğrencileri ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
1: Ama kaderlerinin ortak noktası, kesiştiği yer Asos olmuş.
2: Yani. Asos olmuş.
1: Çok güzel bir şey bu.
2: Hermias'ın bir rolü var tabii bunda. Yönetici olmasında bir şey var, etki
1: Hermias
2: var.
1: Hermias imparator olarak seçildikten
2: İmparator değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onun da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
1: Yani ayrı bir hikaye olursa.
2: Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz
1: evet, artık. Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
2: O zaman gel.

Assos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Assos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer alır.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani dediğiniz gibi akropole, yani şehrin en yükseğine konumlanmış. Ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tök örneği. En evet, önemli özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi sunağın ortasındayız.
0: Tam sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya ait de bir takım eşyalar burada duruyor.
0: Evet.
1: Kutsal
0: evet.
1: Eşyalar.
0: Evet.
1: Aslında biz ters taraftan girdik. Yani asıl buranın giriş tarafı doğu.
0: Doğru. Biz batıdan girdik. Girmiş olduk. Şimdi bazı gezginler, özellikle Charles Texier 1883 ya da 84 gibi yıllarda geliyor burayı. Keşfediyor ve keşfettikten sonra burada böyle bir takım kazı çalışması yapmak için hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor. 1830'larda. O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen bunun frez alınlığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler. Evet, çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama
0: burası için geçerli değil.
1: Çoğu da ya her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Assos bölümü var. Orada da buradaki bu tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde ufak tefek bir şeyler var.
0: Evet.
1: Boston'da olduğu
0: Amerika'da
1: yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor, öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Texier'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltlik kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Assos'taki tapınağa ait, Athena tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya ve onun için küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalarda o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şey, şapeller ve işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeniyle Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13. yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Karasir Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
0: Evet.
1: Bu şeye
0: geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Bir Osmanlı camii var.
0: Camii. Hüdavendigâr camii. Caminin
1: var.
0: De yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde bir sürü yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
0: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları, arkeologlar. Evet.
1: Yani
0: buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
0: Evet, o da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor.
1: Yani. Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti, yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
0: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Ama çok define arayıcısı. Evet, define arayıcısı tabii yani.
0: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
0: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir. Haklısınız. Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ki hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor? Bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi yani bir tapınak girişi.
0: İlla
1: bir alınlık, çok basit bir evin alınlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların.
0: Kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendigâr Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki Birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati yeterli mi yetersiz mi?
0: Orası padişan o kadar buyruğu oluyor.
1: Buyruğu oluyor.
0: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
1: köprü var.
0: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi tarzı.
1: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
0: kent konumu
1: yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı burası.
0: Etekleri gibi.
1: Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
0: çok
1: var.
0: Çok büyük bir deprem.
1: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
0: Söz konusu.
1: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir şehir var.
0: Tapınağın etekleri, kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alan olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
1: Ama yani, o daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun sen. Ben ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
0: Depreme kadar.

0: Şimdi şehrin batı nekropolündeyiz. Böyle bir ana cadde var. 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Aslan Hoca'nın önderliğinde yapılan kazılarda 200 metre kadar açılmış. Yolun genişliği 6-7 metreyi buluyor. Sağında ve solunda hep görüldüğü gibi zaten mezarlar ve lahitler mevcut. Bu aslında Assos'un şey kültürünü, nekropol kültürünü yani mezarlık kültürünü dönemlerde incelenebilir. Arkaik yol, zaten bu caddeye de arkaik cadde deniliyor. Bir Helenistik dönemdeki ölü gömme nekropol şeyi, bir Roma döneminde gömme şeyini lahitlerinden anlayabiliriz. Bir arada böyle çok az bir dönemde Assoslular ölülerini yakıyorlarmış. Yaktıktan sonra kalan kemiklerini mezarların içine, aynı zamanda özel eşyalarıyla gömüyorlarmış. Bir de çocukların mezar tipleri var. Onlar da böyle 6 tane blok taştan oluşup içerisine ya da amforaların içerisine konularak gömülüyormuş.
1: Amforayı
0: ortasından kırıyor herhalde.
1: Küp şeklinde blok taşların içine ya da lahitlere yerleştirdikleri söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. Cadde tabii çok ilginç, çok kavisli giden bir cadde. Kent planı içinde de böyle kavisler çizen caddeler var ama her zaman bu kadar net göremiyoruz biz kent planını.
0: Evet.
1: Çünkü işte hep söylediğimiz gibi bir sarp kayalığa kurulmuş bir kent. Hı hı. Dolayısıyla o caddelerin gayet planlı, işte hani ızgara planlı, paralel sokaklar filan, onlarla dolması mümkün değil böyle bir topografya içinde. Hep böyle kavisler gösteriyor ve kazılmadığı için de bazı yerler tam çıkartamıyoruz. Yani kentin tamamını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Nasıl gidiyordu bu cadde? Bir tek tiyatronun orada bir cadde gene çok belirgin.
0: Evet, çok belirgin.
1: Orada bakabiliriz.
0: Yapılan kazı çalışmalarında yerde tabanda andezit taşların kullanıldığı, andezit kayalardan yapılan büyük iri taşların kullanıldığı görülüyor. Bir de çok önemli bir özellik daha var. Hiç dikkat ediyorsanız tekerlek izine rastlanmıyor. Demek ki bu cadde sadece yayalara açık bir cadde. Bir de yine Assoslularda denize bakan yere gömülmüyor ölüler. Daha çok şehrin batı ve dış kapısında. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaki surlar Bizans zamanında yol biraz daraltılarak inşa edilmiş. Bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizans'ın en büyük mimari özelliklerinden biri şehrin etrafını surlarla kaplamaydı. Bu kapının girişini de öyle bir daraltmış ki bundan sonra göreceğimiz olan cimnazyum, agora, boleterion hepsi şehrin denize bakan kısmında kalıyor.
1: Evet. Şöyle bir gidebiliriz belki.

0: Bak bu anlattığın lahitlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Çocuk mezarı için.
0: Evet, yani onlar küp şeklinde evet. taştan oyulmuş ufak lahitler
1: evet.
0: ve kapağı da var. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir bu. Tabii bunun içine yine senin söylediğin gibi bir seramik küp
1: amfora.
0: Oturtuluyor. Aha. Amfora oturtuluyor. Herhalde o amforalar müzelerde falan görülebilir artık. Buralarda evet, kalmaz tabii. O amfora.
1: Zaten bir şey dikkatinizi çekti mi? Bütün lahitler parçalanmış.
0: Evet parçalanmış. Bunlar... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu ölüler yakıldıktan sonra da yani hı-hı. onların küllerinin konulduğu küpler de evet. yine lahitlerin içine doğru. oturtuluyor. Ve onların da yine böyle bir küp şeklinde ufak lahitlere oturtulması söz konusu olabilir. Doğru. Yani ille böyle insan boyu lahitler değil.
1: Tabii tabii tabii.
0: Şeyde,
1: kendi özel eşyaları da onların içerisine konuluyor.
0: Bir ara evet bir ara yani ara veriliyor bu yakılmaya burada ama evet. Helenistik dönemde tekrar bunların gündeme gelmesi evet görülüyor.

0: Hocam hani söylemiştiniz ya milattan sonra 1. ve 3. yüzyılda kentte
1: hanut mezarlarda
0: evet Romalıların yapmış olduğu hanut mezarlar. İşte o anıt mezarlardan en önemlilerinin için önündeyiz.
1: Şu anda en belirgin olan bu.
0: En belirgin. Publius Varius. Romalı bir tüccara ait mezar.
1: Publius Varius.
0: Publius Varius kesme taşlardan tonoz biçiminde yapılmış. Hatta Amerikalı arkeologlar bunu kaldırma çalışması yapmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: 1880'lerin
0: evet.
1: başındaki.
0: Bazı kaynaklarda onların gravürlerine bakarak anlıyoruz. Bunun üstü böyle piramidal geliyormuş. Ve üstünde de bir kadın heykeli varmış.
1: İlginç. Bir içeri baksak
0: mı? Bir bakalım. Pek bir süslük bir durumu da yok değil mi?
1: Ama tabii bu işte demek ki bir takım heykeller, bir takım resimler falan olabilirdi burada.
0: Şimdi şuraların böyle tahrip edilmesi boşuna değil. Bence buralarda bir şeyler var. Bakın hep çünkü karşılıklı.
1: Aramışlar işte.
0: Evet. Bir şeyler yani, aramışlar.
1: Publius Varius'u görmek için değil herhalde bunlar içeride ne var diye baktılar.
0: Evet tam böyle hani bir de bunlar makineyle kesilmiş gibi. Acaba içeride bir şey
1: bir
0: var
1: şey
0: mı?
1: Var mı?
0: Falan.
1: Evet.
0: Bir de mezar odası olmasından kaynaklı bir şey. Bunlar kesin özel eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla gömülmüş diye düşünülmüş.
1: Nitekim de oluyor öyle.
0: Evet, lahitlerin yani, tamamı o halde.
1: Evet, lahitlere baktığımız zaman hepsi delik deşik zaten. Kırık evet. dökük halde duruyor.
0: Bu Batı nekropol alanının en anıtsal yapısıydı. Şimdi bu ana kapıdan girelim isterseniz.
1: Girelim ve artık şehre Asos, bir bakalım.
0: Evet, Assos bize bir merhaba desin.
1: Yani. Desin çünkü Assos hakkında konuşacağımız çok şey var. Nekropolde biraz fazla
0: zaman geçirdik.
1: Nekropoller
0: sizi tutuyor, bunu anladım.
1: Evet, belki de.

0: Hocam, şimdi Batı Kapısı Nekropolü'nden yürüdük. Andezit taşları takip ettik ve hemen solumuzda bizi Assos kentinin cimnazyonu karşıladı.
1: Evet.
0: Cimnazyon, burası güney cephesi. Bazı gravürlerden ve fotoğraflardan, seyyahların çekmiş olduğu fotoğraflardan buranın aslında 3 basamaklı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, galiba 19. yüzyıl sonu filan yapılan işte o kazılar sırasında burasının 3 basamaklı olduğu çizimlerde tespit edilmiş.
0: Evet,
2: fotoğraflar var. Yine evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hep 3 basamaklı dediğin doğru.
0: Evet, şimdi cimnazyum dedik. Cimnazyum antik dönemde çocukların eğitim gördüğü kurum.
2: Gençlerin.
0: Gençlerin. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, fen olabilir, spor olabilir. Hepsinin yapıldığı bir eğitim kurumu burası. Burası da yapı olarak, şema olarak Pergamon'la aynı mimari özellikleri gösteriyor.
2: Pergamon'la, şimdi mimari özelliklerini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben. Bu yuvarlak merdiven var ya.
0: Evet.
2: Bu yuvarlak merdiven diyor. Bir tek Assos'ta vardır ve bir de Pergamon'da vardır.
0: Pergamon'da
2: başka
0: var.
2: Bir yerde rastlanmamıştır bu yuvarlak merdiveni
0: evet.
2: diyor. Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: Pardon, parantez içinde. Bu hani senin biraz önce saydığın jimnazyumda yapılan faaliyetler.
0: Hı hı.
2: İşte spor, müzik, fen, edebiyat vesaire.
0: Felsefe. Burası çok felsefik bir kent biliyorsunuz.
2: Bunlar spor ve sanat olarak ikiye ayrılmalı.
0: Evet.
2: Yani işte hep o belirttiğimiz durum. Platon'un bir gencin iyi yetişebilmesi için, ideal bir vatandaş olabilmesi için hem sporu hem sanatı aynı anda öğrenmesi lazım meselesinden yola çıkıyor. Ve jimnazyumlar da buna hizmet ediyor aslında.
0: Evet.
2: İlk önce Platonvari bir durumla spor ve müzik.
0: İkisi.
2: Sonra işte edebiyat, sonra senin dediğin gibi fen işin içine giriyor vesaire. Sonra mesela retorik başlıyor, sonra hukuk başlıyor. Ve giderek böyle hafif üniversitemsi bir duruma dönüşmeye başlıyor.
0: Evet, doğru.
2: Kapattım parantezi.
0: Haklısınız. Yine cimnazyonlarla ilgili şöyle bir bilgi daha verebiliriz. Bazı dönemlerde cimnazyonlar kentin dışına konumlanıyor. Daha ormanlık araziye konumlanıyor ama burada antik kentin güney cephesine doğru konumlanmış ki güney cephe daha çok konutların bulunduğu.
2: Hmm.
0: Çünkü kuzey cephe
2: şehrin içine doğru gelmiş.
0: Evet, şehrin içine doğru gelmiş.

0: Cimnazyonu da geçtik, ara sokaktan devam ediyoruz.
1: Stoa'ya gelmek istediği, Stoa'nın duvarını görüyoruz zaten. Caddeye doğru dik olarak geliyor. Evet. Bundan sonra Agora başlayacak. Fakat o duvara kadar, yani hep o batıdan, caddeden yürüdüğümüz yerlerde kuzeyden ve güneyden gelen dik sokaklar bu caddeyi kesiyor.
0: Evet.
1: Onlar da konutların arasından gelen sokaklar. Hem aşağıdan hem yukarıdan gelen sokaklar hep konutları geçerek buraya geliyor.
0: Bu sokaklar aşağıda hamam, tiyatro ve limana mı bağlanıyor?
1: Evet, aşağıda hemen bunun altında bir hamam var. Daha sahile doğru indiğimizde. Biraz daha ileride Brüteryon var. Ve biraz daha ileride de aşağıda güneyde Güney Stoa'nın ötesinde de tiyatroyu göreceğiz.
0: Şimdi şeyden girdik.
1: Şimdi Agora'ya giriyoruz ve girdik.

0: Şimdi hani Asos diyoruz, felsefeciler diyoruz. Hani hatta sunum yaparken de dedik ki böyle felsefecilerin yönettiği.
1: Tabii Stoa deyince akla felsefede geliyor. Yani sadece Stoa tarihte agoralara ait ya da alışverişe ait bir yer değil. Yani Stoa felsefecileri tabii hemen aklımıza düşüyor. Şimdi aslında Asos'un felsefecilerle olan muhabbeti bir parça siyasi bir taraftan da değerlendirilmeli. Yani kendi tarihi açısından da değerlendirilmeli. Bir kader belki bu felsefecilerin buraya gelmesi. Şöyle bir şey var. Mesela milattan önce 560'a şöyle bir göz attığımızda Asos'u Lidya içinde görüyoruz.
2: Kuşatma altına alıyor.
1: Hayır, almıyor. Lidya'nın Lidya krallığına bağlı. Ancak Persler Lidya'yı ortadan kaldırdıktan ya da dağıttıktan sonra diyelim.
2: Hermoge.
1: Bunlar kendilerine bir satraplık elde ediyorlar.
2: Evet.
1: Yani işte bu satraplık bir parça bağımsızlık da getiriyor aslında onlara. Fena bir durumda değil. Hellaspontos Frigyası diye bir satraplık var. Hatta bunlar mesela gene milattan önce 477 ile 401 arasına baktığımız zaman Attik Delos Deniz Birliği, yani Yunan Deniz Birliği'nin içinde de yer alıyorlar. Bu deniz birliği aslında 300'e yakın kentin şehir devletin meydana getirdiği büyük bir birlik

0: güç. Evet. Kime karşı? Perslere.
1: Perslere
0: fakat karşı. Perslerin karşısında bunların dayanması çok zor. Evet. Persler bu deniz birliğini de dağıtıyor bir şekilde. Onun da hikayesi uzundur. Biz kısa keselim. Böyle işte çalkantılı bir siyasi uzun dönemden sonra kendilerine yeniden bir bağımsızlık fırsatı yakalıyorlar. Çünkü Ario Barzanes diye bir vali gene, bir satrap, Frigya satrapı ayaklanıyor Perslere karşı. Onu da destekleyen çok zengin biri var. Her türlü desteği veriyor. Yani banker bu adam. Ya da sarraf mı diyelim, ya da işte büyük bir tüccar. O da Ebulus. Ebulus işte Assos. İşte bu Ario Barzanes'te Ebulus arasındaki ilişki aslında iyi bir sonuç veriyor. Buna göre şeyler, yani Persler kuşatmayı başaramıyorlar. Yani Assos'tan çekilmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Ebulus Assos'un yöneticisi oluyor. Şimdi felsefe meselesi bundan sonra başlıyor aslında. Yani tam işte kader ağlarını örüyor derler ya. Ebulus aslında çok uzun süre yöneticilik yapmıyor. Fakat sağlığında kendisine bir yardımcı ediniyor. Bu yardımcısı da en güvendiği, en sevdiği kölesi Hermias işte. Bir müddet sonra Ebulus öldükten sonra Hermias, köle Hermias, Assos'un yöneticisi oluyor.
2: Ve hemen yakın arkadaşı.
0: Hermias bir köle ama ilginç bir köle.
2: Evet.
0: Çünkü Ebulus bunu Atina'ya, Platon okuluna göndermiş. Evet. Felsefe eğitimi almış ve buraya da yönetici oluyor. Sonra ne oluyor? Biraz daha dolaşalım, dolaşırken anlatırız.
2: Hocam, çok güzel anlatıyordunuz aslında.
0: Ama daha güzel bir yere geldik.
2: Evet.
0: Şimdi buradan daha güzel anlatılabilir.
2: Evet.
0: Ege Denizi ve Lesbos'a karşı.
2: Evet.
0: Hermias'a
2: kadar getirmiştiniz.
0: Getirdik. O yönetici oldu. Ama dedik ki Platon okulu.
2: Oraya gönderdiler
0: oraya
2: onu.
0: Ebulus gönderdi. Ölünce de işte bir felsefeci yöneticisi oldu buranın. Şimdi Hermias aslında iyi yönetici miydi, kötü yönetici miydi onu bilmiyoruz yani. Evet. Pek isminden hani öyle siyasi anlamda aman aman bahsedilmez. Çok fazla da galiba kalmadı yöneticilikte. Çünkü başına bir iş geldi. İşte bu gene uzun hikaye, bir Rodos kralı bunu tuzağa düşürdü. Pers kralına teslim etti. O da, Pers kralı da buna işkenceyle bir kağıt imzalattı ve Assos'u tekrar Perslere bağladı, hile yoluyla derler filan falan. Yani böyle bir macerası vardır. Ama Hermias'ın asıl Assos'u ön plana çıkarttığı bir hareketi vardır ki o da Aristoteles'i buraya davet etmesi. Yani milattan önce 348 yılında zannediyorum buraya çağırıyor. Çünkü Aristoteles Platon okulundan bunun arkadaşı.
2: Evet.
0: Diyor ki gel burada ders ver.
2: Evet.
0: Ondan sonra...
2: Hatta okul da kuruyorlar galiba. Burada.
0: Evet. Aristoteles Xenokrates'i de yanında getiriyor. O da aynı okuldan. Ve burada bir okul kuruyorlar. Üç sene boyunca da ders veriyor Aristoteles burada. Assos'ta. Belki işte bu Stoa'dan falan bahsettiğimiz zaman hani onun önünden geçmişliği de vardır.
2: Evet. Bu topraklarda yürümüşlüğü
0: bir yürümüşlüğü mi? Bir işte anlatırken şuradan önümüzden bir geçmişliğini hissedebiliriz. Ancak işte yani o dönemin şehirleri ya da hayatı çok kolay değil. Hani bugün de kolay değil ama o zaman da pek böyle romantik hikayeler falan kurmanın bir anlamı yok. İşte Hermias tuzağa düşürülüp sonra da öldürülünce Pers kralı tarafından ve Assos da Perslere böylece geçince Aristoteles burada kendisini hiç rahat hissetmiyor. Yani burayı bırakıyor tabii. Evet. 348'de.
2: Tekrar Atina'ya dönüyor galiba.
0: İlk önce şu Lezos adasına dönüyor.
2: En yakın mesafe olduğu için.
0: Hemen oraya atıyor kapağı. Ondan sonra Makedonya'ya gidiyor. Biliyorsun şeyin Büyük İskender'in hocasıdır.
2: Makedon kralı Büyük İskender.
0: Büyük İskender'in hocalığını yapıyor. Ondan sonra da Atina'ya dönüyor. Atina'ya.

0: gene tabii buraya gelmesinde de en son onu da söyleyeyim. Hani uzatmayalım işi. İlk başta Aristoteles'in buraya gelmesinde de gene bir problem neden oluyor buraya gelmesine. O da şu. Platon'dan sonra oranın başına geçmeyi düşünüyor aslında.
1: Fakat müsaade etmiyorlar galiba.
0: Platon en iyi öğrencisi de Aristoteles.
1: Evet.
0: Kendisine de çok güveniyor ve nasıl olsa ben geçeceğim diyor bunun başına. Evet. Platon okulunun başına. Fakat bir bakıyor ki Platon başka birisini tayin etmiş kendi yerine. Evet. Gene aynı bugünkü dönemden bahsedebiliriz. O tayin ettiği filozof da, okulun başına getirdiği filozof da hiç adı duyulmayan ve hatta ondan sonra da hiçbir şey yapmayan bir filozof aslında. Ama neden onu getiriyor? Platon'un yeğeni çünkü. Yani yine böyle bir kayırma meselesi var. Aristoteles işte onun için Hermias'ın teklifini başta kabul edip buraya geliyor. Yani kader bir sürü macera.
2: Cleanthes adlı bir kişi var. Bu da Assos'ta doğmuş. Assoslu bir kişi. Kendisi Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş olan bu stoacılık var. Bu okulunda Cleanthes'ten sonra başına geçen, yani hocasının Zenon'dan sonra bu okulun başına geçen bir kişi. Arkadaş tabii kendisi boksörlük yapıyor. Çünkü spor Yunanlar tarafından kutsal sayılan bir aktivite.
1: Şu anda neredeyiz biliyor musun?
0: Aslında evet, ben lafa daldım ve şu anda nereye geldik onu bilmiyorum.
1: Agora'nın kutsal tapınak alanındayız.
0: Geldik evet, tam önünde
1: o
0: duvarın.
1: Hani Amerikalıların gelip de burada böyle hani arkeolojik kazı çalışma yaptıkları zamanda buranın da böyle bir fotoğrafı var ama burayı açıkçası biraz böyle şey yapıyorlar, tahrip ediyorlar. Buranın bir kutsal alan olduğunu biliyoruz ama hangi, kime ait, kime adandığını bilmiyoruz. Çok da fazla bir bilgi yok. Görmüş
0: yani,
1: olduğumuz alan kadar.
0: Şunu diyebilir miyiz? Şu anda kerameti kendinden kutsal bir alan içindeyiz.
1: Evet.
0: Ne olduğu belli değil ama kutsal alan.
1: Evet. Ama sohbetiniz o kadar güzel ki ben çok fazla şey öğreniyorum. Tam da sizin konunuz olduğu
0: rica
1: için.
0: Rica ederim, ne demek?
1: Buna Kuzey Stoa'da başladık. Güney Stoa'da devam edelim mi?
0: Valla artık başka bir laf bulabilirsem ederim tabii.
1: Evet, yok, benim size soracaklarım var.

0: Hocam, geldik Güney Stoa'ya. Burası kod farkından dolayı karşıdaki Kuzey Stoa'dan daha katlı yapılmış. 4 katlı yapılmış ki aynı seviyede olsun diye. Karşıdaki Kuzey Stoa'nın uzunluğu 111 metreydi. Genişliği de işte 12 metre gibi bir şeydi. Şimdi bu...
1: Duvarlar güzel görünüyor.
0: Duvarlar güzel görünüyor, evet. Burası aşağıya doğru kaydığı için burada sadece sütunlar görülmüş. Evet. Bu sütunlar da dor biçiminde yapılmış. İçleri böyle oyularak yapıldığından dolayı biz buranın dor olduğunu anlıyoruz. Burada da tabii ki felsefe konuşuluyordu. Orada hani çok güzel anlattınız ya. Onun devamını burada da anlatın diyorum ben.
2: Bir 2-3 satırla daha bağlayayım istiyorum bu felsefe meselesini. Aslında yani Aristoteles meselesini bağlayayım. Büyük İskender ayrıldıktan sonra artık Makedonya'dan Atina'ya dönüyor gene. Fakat bir bakıyor, Platon ölmüş.
0: Evet.
2: Onun yerine geçtiği adam da zaten kendisi sallantıda bir adam.
0: Evet.
2: Diyor ki bu sefer tamam artık. Yani benden başka kimse kalmadı.
0: Evet.
2: Fakat biraz önce konuştuk ya, buraya hangi arkadaşını getirmişti felsefeci ders vermek için? Xenokrates.
0: Evet.
2: Bir bakıyor Platon okulunun başına Xenokrates
0: en yakın
2: şey yapıyor, bastırıyor ve o geliyor ve Aristoteles için bir hayal kırıklığı daha. Sonra Likeon'da, Atina'da bir kendisine bir okul açıyor ve hayatını orada devam ediyor.
0: Platon bu meseleyi... okullarında hep öğrenci olarak kalıyor yani.
2: Evet, akademiya işte bir türlü Aristoteles'e kısmet olmuyor açıkçası. Evet. Neyse, o felsefe meselesini artık kapatalım Aristoteles'in kötü kaderiyle. Buralardan biraz bahsedelim.
0: Güney Stoa'nın önündeyiz madem ki, altında çok güzel bir antik kentte konumlanmış Roma mimarisiyle yapılmış bir hamam var.
2: Evet.
0: Hamam tam tiyatroyla aşağı agora arasında sıkışmış.
2: Onun agora, hamam aşağısında. Ve tiyatro çok yakın bir
0: çok bilim. Yakın evet, ama aşağı agora diye tanımlanıyor.
2: Evet.
0: 1883'lü yıllarda işte o Amerikalı arkeologların yapmış olduğu kazı sırasında çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ama sonra araya zaman giriyor, üstüne toprak örtülüyor, makiler bitiyor. Roma hamamının duvarı çok güzel bir şekilde günümüze kadar geliyor. Çıkan bir kitabede Lollia Antiokles'in bu hamamı yaptığı ...na dair bir kayıt buluyoruz.
2: O kimse?
0: Yani herhalde Romalı birisi. Evet, kitabı.
2: Bir daha söyle bakayım.
0: Lollia Antiokles. Bunu da kazı başkanımız Sayın Nurettin Arslan'ın kitabında... ...çok güzel bir kitabı var burası ile ilgili. Evet. Omer kitabevinden çıkan.
2: Evet, Assos kitabında.
0: Assos kitabında. Orada çok güzel resmedildiğini de görüyoruz bunu.
2: Evet.
0: Geriye ne kalıyor? Bu Letterion.
2: Letterion'umuz var.
0: Ve tiyatromuz var.
2: Ve tiyatro.
0: Tiyatroda da ben anlatacağım artık, değil mi?
2: Tiyatrocu olarak tabii her defasında olduğu gibi.
0: Bunu söylememe gerek yok yani.

0: Hocam, bir antik kentte beni en mutlu yerlerden birindeyiz. Gerçi en mutlu eden yerden ince bir tane olması gerekiyor değil mi? O da tiyatro. Ya hocam, tipik Yunan tiyatrosu. Sırtını yamaca dayamış sağlamlığından dolayı. Sahnenin ortasında kısık sesle bile konuşsanız o kadar güzel bir akustiği var ki buradan her fısıltınız çok rahat bir şekilde seyirciye ulaşıyor. Önü açık. O dönemde tabii ki ışıklandırma falan yok. Ama sahnenin kurulduğu yer özellikle böyle gün batımları, gün doğumlarında falan deniz doğal bir dekor ediliyor. Masmavi Ege Denizi var ve karşıda sizin adanız...
1: Lesbos.
0: Lesbos yani Midilli Adası.
1: Safon'un adası.
0: 4000 ya da 5000 kişilik bir kapasitesi var. Yunan tiyatrosu olarak Yunan mimarisinde çok güzel bir şekilde inşa ediliyor. 1-2-3 bloktan oluşuyor.
1: Evet.
0: İki tane seyircilerin girmiş olduğu kapı var. Bir tanesi konukların bulunduğu kapı yani doğu tarafında. Bir de batı tarafından aşağı Agora'dan gelen bir yol var. Roma Hamamı'nın önünden gelen bir yol
1: biraz
0: var.
1: Biraz önce oradan geçerek geldik
0: evet,
1: buraya.
0: Evet biz oradan geçerek geldik.
1: Ve o yol limana kadar devam ediyor. O yol aslında buraya indiğimiz yol limana giden bir küçük de olsa bir sokak gibi de olsa bir ticaret yolu aslında. Evet. Develerle oradan taşırlarmış limana.
0: Yukarıya.
1: Meşe palamutu.
0: Evet.
1: Evet çok para ediyor o zamanlar.
0: Bir de tiyatronun gerçi bunu Nurettin Hoca anlatmıştı. Kazı Başkanı Nurettin Hoca. Tiyatrolarda o
1: Nurettin
0: dönemlerde
1: Aslan.
0: Nurettin Aslan. O dönemlerde loncalar var. Bir takım ticari loncalar var. Demirciler, işte ahşap işçileri,
1: demirciler,
0: mermerciler, dericiler. Bunların oturdukları bölümlerde kendine eline ait yazıtları var.
1: Daha önceki tiyatrolarda da hep bunları görmüştüm. Aslında.
0: Evet, evet. Ama buralarda çok daha belirgin görüyoruz.
1: Onlara ayrılan yerler üzerine kazınarak yazılmış.
0: Evet.
1: Bu belki şimdi gene bizim stadyumlarda kombine bilet almak gibi.
0: Bir takım ya da derneklere falan veriyorlar.
1: Şirketlerin, derneklerin kombine bilet almaları gibi bir şey. Aynı zamanda burada işte o kesimler ya da toplumsal iş alanları da demek ki toplu halde gidiyorlar ve geliyorlar.
0: Statünüze göre oturuyorlar.
1: Statüye göre oturtuyorlar.
0: Ondan sonra Roma dönemine geçişte bir takım tahribatlar oluyor. Ön sıraları kaldırıyorlar.
1: Evet.
0: Buraya korkuluklar yapıyorlar. Şurada karşımızda da belirgin çok bir şekilde.
1: Şimdi milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda ya da 4. ve 3. yüzyıllarda yapıldığı söyleniyor buranın.
0: Evet.
1: Ama dediğin gibi Roma döneminde pek de artık o helenistik tiyatro görünümünde değil.
0: Evet.
1: Yani birçok şey bozuluyor.
0: O sanatsal estetiğini kaybediyor bence.
1: Elbette çünkü sanat yapılmıyor,
0: yapılmıyor
1: artık genellikle. Dediğim gibi
0: daha çok gösteriye
1: gösteri
0: yöneliyor. Tabii şehirle birlikte üstü kapanıyor.

0: Bunları gidip bir yakından görelim. Bu duvarlar elbette Helenistik tiyatroda yok.
1: Yok. Evet. Onlar bu sıraya kadar geliyorlar.
0: Tabii o buraya kadar geliyor. Bakın orada şey kesmişler evet. Birinci sırayı.
1: Tıraşlamışlar
0: böyle. Tıraşlamışlar ve bu duvarları koymuşlar ki...
1: korunaklı olsun diye.
0: Vahşi hayvanlar seyircilere saldırmasın.
1: Ya da sinirlenen gladyatörler buradan birinin kellesini götürürsün
0: ya da
1: diye.
0: Tam tersi yani bir gladyatöre sinirlenen birileri de taraftan. Buralara çok kolay giremesin filan diye. İşte hakikaten estetik
1: 1, 2, 3, 4, 5 tane de ara yolu var. En dipleri evet. Saymazsak bu ara yollardan da işte bu bir takım sözünü ettiğimiz o ticari longaya mensup insanların yerlerine bu ara yollardan geçiliyormuş hocam.
0: Tabii bu tiyatronun birçok yeri orijinal hali değil.
1: Evet.
0: Evet şunları görüyorum. Bu sıra orijinal sıralar, taşlar. Fakat iki tarafa baktığım zaman oralarda taşların nitelikleri değişiyor, evet. Kaliteleri değişiyor.
1: Belli ki çok yakın tarihte yapılmış.
0: Yakın tarih, Ümit Serdaroğlu'nun şeyiymiş döneminde. Bu, restorasyonu, orkestra dediğimiz şu alan, tiyatronun alanı, Helenistik dönemde daha küçük.
1: Evet.
0: Tabii Roma dönemi gene bu gösterilere sahne olduğu
1: tamamen
0: için.
1: Tamamen kapatılıyor.
0: Şey yapıyorlar, genişletiyorlar.
1: Evet, arkaya doğru.
0: Evet, iki katlı bir sahne daha önceden ilave edilmiş ama daha sonra da bu orkestra genişletilmiş.
1: Nurettin hocamızın yani Kazı Başkanımızın şöyle bir şeyi vardı. İlk olma özelliğini taşıyan. Burada ön tarafta sahnenin arkasında yapılan kazı açmalarında buraya ait vazolar ve vazoların üstündeki şekiller, tarihlendirmeler aslında buranın Batı Anadolu'daki ilk sayılabilecek tiyatrolarından birine
0: evet öyle demişti.
1: Denk geldiğini söyledi.
0: Formu üzerinde de, biçimi üzerinde de bir şey söyledi.
1: Evet, atnalı biçiminde yapılmış.
0: Bu kadar iki ucu kapalı bir tiyatroya çok az rastlanır dedi. Hatta burada bir tek vardır dedi.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yamaca dayanıyor, sırtını böyle evet. Güvenli bir yere veriyor. O yamaca dayamak sadece sırt güvenliğinden değil, yani toprak kaymasından dolayı değil. Aynı zamanda o hani en önemli şey akustik. Akustik çok önemli.
0: Doğru. Bu tiyatronun da yine Hristiyanlıkla ilgili bir hikayesi var. Her ne kadar yarı efsane, yarı işte yakıştırma gibi duruyorsa da o hikaye bir gerçek payının da olabileceğini düşünürüz yani.
1: Hangisi hocam?
0: Soyunma odalarına doğru gidip.
1: Evet doğru. Soyunma odalarına doğru bir gidelim bakalım.

0: Tiyatrodan beni öyle bir çıkarttınız ki anlatacağınızı gerçekten çok merak ediyorum.
1: Yo, dediğim gibi yani yarı gerçek yarı üstüne ilave edilmiş efsanelerle ilgili bir durumdan bahsediyorum.
0: Burasıyla ilgili bir efsane.
1: Şu yolla ilgili bir şey var. Bu yol işte limana inen yol biliyorsun.
0: Antik herhalde.
1: Evet, milattan sonra 56-57 gibi yani 1. yüzyılda buraya bir misyoner geliyor. Daha doğrusu buraya değil, Aleksandria Troya'ya geliyor. Aziz Paul ya da
0: din misyoneri
1: Paulos,
0: değil mi?
1: Paulos tabii. İşte Hristiyanlığı yaymak için. Ve orada faaliyetlerini tamamlıyor. Sonra diyor ki arkadaşlarına, birlikte geldiği arkadaşlara, ben diyor şimdi Assos'a geçiyorum. Siz de sonra limanda beni bekleyin, Assos limanında.
0: Beni buradan alın.
1: Beni buradan alın diyor. Nitekim işte burada bir müddet geçiriyor. Sonra denir ki işte bu limana giden eski çağ yolu, antik yol, buradan Aziz Paul son defa geçti ve Midilli'ye ulaştı. Midilli'den de tabii ki deniz yoluyla Roma'ya gitti ve bu onun son yolculuğuydu. Son yolculuğu. Aziz Paul'ün böyle bir buraya ile ilgili bir hikayesi var. Fakat şunu da belirtmek lazım tabii. Burada mesela ilk Bizans kiliselerini biz genellikle milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda evet. görüyoruz. Patlama o zaman oluyor. Evet. Fakat Aziz Paul'ün buraya gelişi milattan sonra 1. yüzyıl. Yani demek ki çok başarılı olamamış. Evet. Ama böyle buradan son yolculuk gibi bir hikayesi de asla sahip.

0: Şimdi alandan içeri girdik.
1: Evet.
0: Önce sizi bir tanıyalım mı? Kimsiniz siz?
1: Ben Gözde Yılmaz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Aha. 4. sınıf oldum bu sene. 3 yıldır Asos kazılarında çalışıyorum.
0: Harika.
1: Staj gibi diyebiliriz.
0: Evet. Mezun olduktan sonra da
1: devam edeceğim. Akademik olarak devam etmek istiyorum tabii, olursa inşallah.
0: Şimdi böyle bir alandan içeri girdik. Bu evet. Alan daha henüz yeni kazılan ve yeni keşfedilen.
1: Geçen yıl kazılarına başladığımız ve henüz bu aşamaya geldik.
0: Bilimsel olarak da daha net isminin konmadığı bir
1: henüz konmadı.
0: Alan değil mi?
1: Evet.
0: Ne olması düşünülüyor böyle bölümlerde?
1: Buraya biz henüz belli olmadığı için Agora'nın aşağı kısmında kaldığı için ve büyük bir yapı olduğu için aşağı Agora büyük yapı dedik.
0: Hı hı. Biz şimdi çok... kentin hangi bölgesindeyiz? İsterseniz yön de belirtelim.
1: Biz kentin güneyinde kalıyoruz. Güneyinde aşağı kalıyoruz. Kısmındayız.
0: Evet. Hangi dönemleri görüyoruz hocam burada?
1: Burası öncelikle henüz kuleme tarihlenen ikinci bir cimnazyum olabilir. Fakat dediğim gibi henüz kesin değil. Sonrasında üzerine Roma döneminde ve Bizans döneminde konutlar yerleştirilmiş.
0: Böyle bir ilerleyelim mi hocam? Tabii orada ki. Da size bir şey sormak istiyorum. Şimdi böyle ara duvarları İçine girebiliyoruz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Böyle aradaki taşları hangi şeye ait olduğu, döneme ait olduğu, hangi katmana ait olduğu belirli.
1: Burası şu an erken Bizans dönemi.
0: Evet.
1: Tarihleniyor. Zaten duvarların arasında işte kiremitler, düzensiz taşlar. Şurada mesela görüyorsunuz arada bir kesme taş var.
0: Kabartma var.
1: Triglif diyoruz ona. O başka bir yapıdan alınıp Bizans döneminde bu duvarın içine Devşirme taş olarak. Kullanılmış. Bir taş. Bizans döneminde böyle
0: peki,
1: zaten.
0: Peki cimnazyum olduğunu farz edelim.
1: Hı hı.
0: Şu aradaki duvarlar o zaman tamamıyla kalkmış olması gerekiyor değil mi?
1: Bu duvar, şu duvar daha sonra yapılmış konutun duvarları. Hı. Şurada gördüğünüz duvarlar alttaki yapıya, yani cimnazyum olabilecek yapıya ait duvarlar.
0: Şimdi buradan 3'e geçebiliriz. 3'te sanki böyle bir kanal var değil mi?
1: Evet.
0: Bu sene, yol olabilir mi bu?
1: Burada bu sene kazıldı burası da. Bu gördüğünüz gibi burası taşlık bir alandı geçen yıl çalışmalarımızda.
0: Evet.
1: Bu sene kazdık ve buradan sıvı depolama kapları çıktı.
0: Depolama
1: alanında olabilir.
0: Anladım.
1: Gideceğiz bugün.
0: Mozaiği burada mı bulmayı şey yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir şey.
0: Hesaplıyorsunuz.
1: Yan tarafta bir mozaik var, onu anlatacağım evet. Aslında size.
0: Evet.
1: Yakın bir yerde ama onun devamı olabilecek bir mozaik olamaz. Yani farklı bir mozaik olabilir.
0: Taban mozaiği değil mi bu?
1: Taban mozaiği. Onu nereden anladık? Dünkü eleme sonuçlarında toprağı eliyoruz biliyorsunuz. Mozaik parçaları, sıva parçaları gelmeye başladı. Küçük taşlar.
0: Evet.
1: Mermer, kireç taşından oluşan. Bunun sonucunda gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyoruz ama çıkmayabilir. Yani şu an gördüğünüz gibi çok belirgin bir şey yok. Burada bir devrimli sütun parçası var.
0: Evet. Burayı böyle çok korunaklı yapmışsınız. Evet. Etrafı dikenli tellerle. Muşambanın üzerine bir plaka örtmüşsünüz. Hiçbir şekilde oradan görüntü alamıyoruz.
1: Alamıyorsunuz.
0: Orada ne var? Bunu yapma amacınız nedir?
1: Orada geçen yılki çalışmalarımızda M.Ö. 3. yüzyılda tarihlenen Helenistik dönemi. Yani aşağıdaki yapının zemini olabilecek çok güzel bir mozaik çıktı.
0: Evet. Biz bunu görebileceğiz mi?
1: Sizin arşivimizde
0: var ya da Asos'un kazı sayfasında internet.
1: Sayfamızda da görebilirsiniz. Oradan güncel olarak paylaşıyoruz çalışmalarımızı.
0: Tamam.
1: Arşivden de fotoğraf alabilirsiniz.
0: O ne kadar kapalı kalacak?
1: O şu an için kapalı. Bu alanda biraz daha biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuzeye doğru devam eden bir mozaik o.
0: Evet.
1: Hocamız devamını açmaya karar verdiği anda onu açıp devamını kazacağız. Tabii buradan başlayacağız. İçinde bir de onun koruyucu kumları var.
0: Koruyucu kumlar da var. Merak ettiğim için soruyorum. Toprak her zaman daha iyi saklar değil mi?
1: Evet, açtığımız zaman tabii ki bütün yağmura, rüzgara, kara her şeyi açık bırakıyoruz.
0: Tabiata maruz kalıyor.
1: Bozulmasına sebep oluyor.
0: O zaman şimdi şöyle yapalım. Geldiğimiz yerden çıkalım. Bir de yapının dış cephesine bakalım.

0: Açmasını yaptığınız büyük yapının dışına çıktık. Andezit taşlardan döşeli bir yol var.
1: Evet, aynı şekilde yapının dış duvarlarını da görüyoruz. Yine evet. Andezit kesme bloklardan oluşan. Yani bu bizim ana yapımız.
0: Ana yapımız.
1: Evet. Üzerine daha sonra başka konutlar yapılmış daha geç dönemlerde.
0: Bir de mozaiklerle ilgili çok önemli bir şey söyleyecektiniz bize.
1: Evet, mozaiğimiz bizim geçen yıl bulduğumuz mozaiğimiz. Milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen ama günümüze kadar en iyi korunmuş mozaik.
0: Troas bölgesinde mi? Yoksa bütün Batı Anadolu'da mı? O tarih içindeki mi?
1: O tarih içindeki. Yani milattan önce 3. yüzyıla tarihlenip koruna gelmiş. En koruna gelmiş mozaik. Bizim için en güzeli bir mozaiğimiz var.
0: Evet, bir de siz bulduğunuz için herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ben buradayken benim açma sınırlarımda çıktı. Sonra okul açılınca ben okuluma döndüğümde o arkadaşım devam etti.
0: Harika. Peki, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok bilgilendik. Bizi misafir ettiniz.
1: İnşallah daha sonra ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz, birlikte oluruz yeni yapılarımızla.
0: Siz açın, biz mutlaka geliriz.
1: Biz açmaya devam edeceğiz, sizi de bekleriz.
0: Teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile her zamanki gibi karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Berkan Bey aramıza yeni katıldı. Merhabalar.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi tanıyalım mı?
2: Tabii ki. Berkan Yüksel. İstanbul'dan katılıyorum. 30 yaşındayım. Özel bir sektörde, bankada çalışıyorum. Özel bir bankada çalışıyorum.
0: Siz de bankacısınız.
2: Ben de bankacıyım.
0: Benim hanım da bankacı.
2: Benim gibi. Evet. Doğrudur.
0: Aynı banka mı?
2: Farklı bankalar.
0: Farklı bankalar.
2: Rakipteyiz.
0: Nasıl katıldınız?
2: Bir akşam Serhat Bey vardı, bir yarışmacı. Aslında ondan esinlendim. Oldukça böyle güzel bir şekilde bir yarışıyordu. Dobra dobra gidiyordu. Ben de katılmak istedim. Başvurumu yaptım. Eşim istedi başvuru yapmamı. Şansıma da kabul ettiler. Geldim, buradayım. İyi ki de buradayım. Oldukça da böyle bir güzel bir heyecanım da var şu anda. İnşallah yarışma esnasında heyecanımızı yeniyor olacağız.
0: Hoş geldiniz. Serhat Bey tabii bu yarışmaya damga vuran isimlerden birisi.
2: Evet.
0: En fazla katılan, en çok finale çıkan, en fazla para ödülünün sahibi. Bir unvanı daha vardı kendisinin puan konusunda. Ama Sezer Bey şu anda puan rekortmeni olarak yine aramızda. Dün bir kez daha finaldeydi ve yine cevap vermeme hakkını kullandı Sezer Bey.
3: Sessiz kalma hakkımı kullandım yine. Bugün de bankacıların arasına düştük. Neyse ki doktorum yanımda. Bakalım. İnşallah iyi geçer yine Ersin Bey.
0: Selda Hanım, artık bugün bir final bekliyorum sizden.
1: Ben de bekliyorum kendimden Ersin Bey. Bakalım.
0: Pelin Hanım, sizin son anda o üçüncü etaptaki arka arkaya doğru cevaplar bir anda yarışmanın aslında seyrini değiştirebilirdi, kaderini
4: evet.
0: değiştirebilirdiniz. Bugün ilk iki etapta da sizden iyi performanslar bekliyoruz.
4: Ben de kendimden artık attım o heyecanımı. Daha iyiyim. Bakalım bomba gibi yarışacağız.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez 2000 puan değerinde olacak sorular. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı. Soruların değeri 3000 puan. Bir yarışmacı bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lirada para ödülümüz var. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer sizler hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Güney yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Nostaljik dizilerle başlıyoruz.

1986-1990 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan popüler komedi dizilerinden biridir. Dizi Mermak gezegeninden dünyaya gelmiş bir uzaylının maceralarını anlatmaktadır. Gemisi bir Amerikan ailesinin evinin çatısına düşünce bu sevimli uzaylı davetsiz bir şekilde onların hayatına girer. Karakterin en önemli özelliği sürekli olarak ailenin evcil kedisini yemeye çalışmasıdır. 99 bölüm çekilen dizi yayınlandığı yıllarda ülkemizde de büyük ilgi gördü. Dizinin bu ünlü uzaylı karakterini usta isim Müşfik Kenter seslendirdi. Sorumuz gelsin. Tüylü bir uzaylının maceralarının anlatıldığı 1980'li yılların bu ünlü dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: kadar popülerdi ki bir ara neredeyse birçok otomobilde, hatta minibüslerde falan dolmuşlarda böyle aynanın olduğu yerde o asılıydı. O karakter. Bilmiyorum hatırladınız mı? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Alf.
0: Selda Hanım.
2: Alf.
3: Ben oraya yetişemedim demek ki. E.T. dedim.
0: Berkan Bey'in cevabı.
3: Alf'e yetişemedim.
0: Pelin Hanım.
4: Charlie. Hatırlamıyorum, bilmiyorum.
0: Siz de Charlie dediniz.
4: Evet.
0: E.T. ve Alf konusunda düşünceniz nedir?
4: Alf'e katılıyorum.
0: Alf'e katılıyorsunuz.
4: Kesinlikle doğrudur.
0: Bakalım biz de katılacak mıyız acaba Alf'e? Doğru cevabı görelim. Alf olacaktı. Doğru cevap 500'er puanla başlıyor Sezer Bey ve Selda Hanım. Bir ara anneler çocuklarına yani yemek yemek konusunda falan böyle bak yemeğini yemezsen Alf'i çağırın falan diyorlardı. Haberlerde falan çıkmıştı. Hatırlıyorum ben o yıllardan. Bayağı bir popülerdi.
1: Ürkütücüydü. Ben de küçüktüm o yıllarda. Çok küçüktüm yani.
0: O da kediden dolayı. Kediyi sürekli yemeye çalışıyordu ya.
2: Evet.
0: Yani en sıkıntılı şeyi oydu aslında.
2: Ama Müşfik Kenter'in seslendirmesi muhteşem.
0: Evet. Yani
2: çok ayrı bir karakter kazandırıyordu. Kendisi.
0: Kesinlikle öyle. Saygıyla anmış oluyoruz buradan da aynı zamanda. Ve ikinci saygı sorumuza da hemen geçelim. Dünyada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim şimdi. Dünya üzerinde bulunan en önemli noktalardan biri kabul edilmektedir. Çünkü teknolojinin kalbi burada atmaktadır. Amerika'da San Francisco Körfez bölgesinin güneyinde yer alır. İsmini bu bölgede yoğun çip üretimi yapılmasından dolayı almıştır. Dünyanın en büyük 2000 teknoloji şirketine ev sahipliği yapmaktadır. Önemli uluslararası firmaların konuşlandığı bölgede yaklaşık 250 binden fazla çalışanı ve 2 trilyon dolardan fazla pazara sahiptir. Günümüzde teknoloji devleti olarak da anılmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika'da bulunan ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan bölgenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Sezer Bey.
1: Silikon Vadisi dedim ben.
0: Selda Hanım.
2: İşte o silikon aklıma gelmedi.
0: Vadisi olarak. Berkan Bey.
3: Silikon Vadisi olduğunu aslında biliyorum. Ama bir türlü o anda aklıma gelmedi. Herhalde heyecandan olsa gerek. İlk soruda bir boş geçmiş olduk.
0: Pelin Hanım.
4: Hatırlayamadım.
0: Silikon Vadisi olduğundan eminim diyor yarışmacılarımız. Siz duydunuz mu Silikon
4: Vadisi'ni?
0: Duydum
4: ama hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız.
4: Yanlış bir şey de söylemek istemedim.
0: Şu anda bir tek cevap görüyoruz. Evet. Sezer Bey'den görüyoruz o cevabı da. Bakalım doğru cevap ne? Silikon Vadisi doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz Sezer Bey'i.
1: Teşekkür ederim.
0: 2000 puan aldı çarpı 2 ile birlikte. Yine başladınız mı?
1: Bakalım. Diğer etaplarda daha çok belirginleşiyor ya. Puan farkı daha çok olduğu için. 2000 ve 3000 puanlar var. İnşallah böyle devam eder. Gideceğiz.
0: Sezer Bey şu anda 2500 puana ulaştı. Henüz ikinci soruda rakipleriyle arasındaki farkı arttırmak.

0: Almayı başardı ama daha önümüzde çok soru var. İşte yeni sorumuz.
1: Tarzan!
2: Valiliğe yürümüşsünüz.
3: Ben yürümedim. Manisa yürüdü.
1: Ama halk sizden yana. Karayollarını da engellemişsiniz.
2: Bir de sevgiliniz varmış. Maral.
1: Böyle üşümüyor musunuz?
3: Siz evinizde üşür müsünüz?
2: Yani Spil sizin eviniz mi?
1: Çok ilginç. Bir resminizi çekebilir miyim?
2: Üstelik buzu kırıp suya girdiğiniz söyleniyor.
1: Spil'de yaşıyorsunuz.
2: Boynunuzda 5 metre yılanla dolaşıyormuşsunuz.
1: Ormana her girdiğinizde ortalık ışığa
0: İlginç çekiyor. Karakterler. Konu başlığımız. Ahmet Dincarlak 1899'da Samara'da doğdu. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Savaştan sonra Spil Dağı'nda bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürdü. İşgalci düşman orduları Manisa'nın yemyeşil manzarasını katran karasına dönüştürdüğü için ağaç dikmeye başladı. Her öğle vaktinde Topkale'deki topu ateşleyerek günün o saatini duyurmak için bir görev saydı. Çalışmaları kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin sembolü olan Carlak bir şehrin simgesi haline geldi. Tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan'a benzetildi. 1963 tarihinde hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan'a benzetilen Ahmet Dincarlak'ın lakabı nedir? Süreniz başladı.

0: her yıl ölüm tarihi olan 31 Mayıs'ta Manisa'da anılır, törenler yapılır. Hatta Manisa Futbol Kulübü'nün de bilir misiniz lakabını? Tarzan olarak söylenir. Oradan gelmektedir. Bakalım bulabildiniz mi bu ismi? Buyurun lütfen cevaplar. Sezer Bey.
1: Manisa Tarzan'ı.
0: Selda Hanım.
2: Farkan yazmış, bir fikrim yok.
0: Berkan Bey.
3: Gol istiyorum gol replikleriyle Manisa Tarzan'ı.
0: Manisa Tarzan'ı cevabı geldi. Pelin Hanım.
4: Hiç bilmiyorum, ilk defa duydum.
0: İlk defa mı duydunuz?
2: Evet. Ben de.
0: Pelin Hanım, Manisa Tarzan'ı diye bir ifade duymadınız mı hiç?
4: Duymadım.
0: Hiç duymadınız. Tarkan'ı duydunuz ama.
4: Tabii ki. Tarkan'ı duydum, çok severim.
0: Peki, o zaman doğru cevabı görelim hep birlikte. Manisa Tarzan'ı doğru cevap olacaktı. Sezer Bey ve Berkan Bey doğru cevabı bildiler. O dönemlerde okuduğum ve gördüğüm kadarıyla tabii, hatta filmi de izlemiştim. Şort giyermiş. Daha sonrasında Tarzan filmi sinemalarda yayınlanmaya başladıktan sonra Tarzan'ı kendine bir yaşam biçimi olarak görmüş. Onun gibi yaşamaya başlamış. Ve adeta bir Tarzan gibi sürekli doğayla iç içe ve hatta rivayete göre bir Müzeyyen Sener hayranı olarak İzmir'e konseri gittiğinde Müzeyyen Sener, daha sonrasında Manisa'ya sürekli uğruyor ve o her Manisa'ya gittiğinde sürekli olarak çiçek götürülmüş gizli bir hayran olarak. Bilmiyorum doğru hatırlıyor muyum ama bir fotoğrafları da var sanki.
1: Filmde sahnede geçiyor mu acaba? Ben de izlemiştim ama hatırlamıyorum.
0: Efendim?
1: Belki filmde acaba buna atıfta bulundular mı? Önemli bir bilgiymiş.
0: Enteresan. Yani evet. Ben de...
1: Hatırlayamadım. İzlemiştim ben de filmi.
0: Bir Müzeyyen Sener hayranı olduğunu biliyorum Manisa Tarzan'ın. Rahmetle saygıyla almış olalım buradan. Ve sıradaki sorumuza da geçelim.

Tarihte yine bir yolculuk yapacağız. Batı Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanındaki gelişmeleri ifade eder. İlk olarak İtalya'da 14. yüzyılın sonlarında hümanizmin etkisiyle ortaya çıktı. 15 ve 16. yüzyıllarda tüm Avrupa'da etkili oldu. Kelime anlamı yeniden doğuştur. Bu dönemde resim ve tasvir anlayışı gelişti. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu bu dönem resim sanatına iyi bir örnektir. Michelangelo ve Rafael ise dönemin bilinen diğer sanatçılarıdır. Sorumuz gelsin. Batı Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanlarında gelişmelerin yaşandığı dönemin adı nedir? Süreniz başladı.

0: etkileyici bir resim, bir fotoğraf ya da herhangi bir şey gördüğümüzde nokta nokta tablosu gibi ya filan diye bir ifade kullanılır.
1: Evet.
0: Bakalım o ifadeyi bulabildiniz mi? Pelin Hanım eyvah dedi. Buyurun cevaplar. Sezer Bey.
2: Rönesans.
0: Selda Hanım.
3: Rönesans.
4: Nokta noktayı dediğiniz gibi Rönesans olduğunu biliyordum ama o anda yine yazamadım.
0: Hatırlayamadınız.
4: Hatırlayamadım.
0: Ve Pelin Hanım.
1: Rönesans.
0: Karşılıklı böyle bakıştık. Ben de öyle bir reaksiyon gösterdiniz ki yanlış bir şey yazdınız.
1: Ben başka bir şey yazdım. Aslında öyle zannettim. Sonra Rönesans olduğunu anlayınca oh dedim, sonra da doğru cevap verdim.
0: Farklı bir şey düşündünüz.
1: Evet.
0: Ben öyle söyleyince.
1: Evet.
0: Peki. Berkan Bey, hatırlayamadık.
4: Bir heyecan yaptık herhalde.
0: Nasıl kaybedeceğiz o heyecanı?
4: Dikkat sorularıyla beraber o heyecanımızı yukarıya doğru çekeceğiz.
0: Peki, 3 Rönesans var. Doğru cevabı görelim. Doğru cevap tabii ki Rönesans olacaktı. 4. sorumuzu da geride bıraktık. Yani bilgi etabı bitti. Puan durumunda Sezer Bey ne kadar şaşırdık ki liderlik koltuğunda.
3: Evet.
0: 3350 puanınız bulunmakta. Selda Hanım 850 puanınız var. 2. sıradasınız. Berkan Bey 500 puan. 3. sırada. Pelin Hanım 350 puandasınız. 1. etapta yine son sıradasınız.
1: Sonra yükseleceğim.
0: Böyle bir sıralanmışsınız yalnız şu anda. Puanlar da o şekilde. Ama Pelin Hanım için yarışma her zamanki gibi 3. etapta başlayacak. Bu etabı da pas geçeceğiz değil mi?
1: Evet.
0: O zaman başlayalım mı? Dikkat
3: evet,
0: etabına.
3: Evet, başlayalım.
0: Yeni etabımız başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Artık dikkat etabındayız ve her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Yırtıcı kuşlar konu başlığımız. Şahinler Türkiye'nin her yanında, her türlü arazide yıl boyu görülebilir. Özellikle fareyle beslendiği için yararlı bir hayvandır. Yüksek dağ veya ağaçlarda yuva kurarlar. Yuvalarının içine yosun, hayvan kılı gibi yumuşak maddeler de döşerler. Baykuşlar 130'u aşan türüyle yerkürenin neredeyse her noktasına dağılmışlardır. Kaplumbağalar, kertenkeleler, böcekler ve küçük kuş türleriyle beslenirler. Atmacalar ormanlarda ya da benzeri ağaçlık alanlarda yaşarlar. Alçaktan uçarak küçük kuş sürülerine baskın yaparlar. Doğanlar ormanlarda ve kayalık açık arazilerde bulunurlar. Son derece hızlı uçabilirler. Çok yukarıdan yaptıkları ani dalışlarla güvercin, keklik gibi kuşları avlarlar. Sorumuz gelsin. Şahinler özellikle hangi hayvanla beslenir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Göreyim lütfen cevaplarınızı. Sezer Bey.
1: Fare.
0: Selda Hanım.
2: Fare.
3: Harika, balık.
0: Berkan Bey.
3: su hayvanları olarak yazdım, balık şeklinde yazdım.
0: Balık ve su hayvanları olarak yazdınız. Ve Pelin Hanım.
4: Fare.
3: Fare, doğru cevap.
0: Hangisi doğru?
3: Fare.
0: Fare mi?
3: Kesinlikle.
0: Peki, Berkan Bey öyle diyorsa bir bildiği var demek ki. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Şahinler Türkiye'nin her yanında, her türlü arazide yıl boyu görülebilir. Özellikle fare ile beslendiği için yararlı bir hayvandır. Cevap soruda. Fare doğru cevap olacaktı. Sezer Bey, Selda Hanım ve Pelin Hanım böylelikle yeni etaba puanlarla başladılar. Berkan Bey de başladığı gibi devam ediyor.
3: Düzeleceğiz.
0: Peki o zaman yeni sorumuza geçelim. İşte 6. sorumuz. Chitaslow olarak bilinen sakin şehir uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Bu felsefe dünyaya zarar vermeden, hayattan zevk alarak, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırarak yaşayabilmek, yani yavaş yaşamak anlamına geliyor. Nüfusu 50 binin altındaki şehirlerden 7 ana kriter ve her bir kriterdeki şartları yerine getirenler bu uygulamaya başvurabiliyor. Bugün tüm dünyada 31 ülkeden 278 kent bu unvanı almış durumda. Türkiye'den ise bu unvana sahip 18 kent bulunuyor. 2009 yılında bu unvanı ilk alan yer İzmir Seferihisar oldu. Ülkemizdeki sakin şehirlerden bazıları şöyle. Muğla Akyaka, Isparta'dan Yalvaç ve Eğirdir, Çanakkale'den Gökçeada, Erzurum'dan Uzundere, Bolu'dan Göynük ve Mudurnu, Şanlıurfa Halfeti, Ordu'dan Perşembe, Artvin Şavşat, Sakarya Taraklı, Kırklareli Vize ve Aydın Yeni Pazar'dır. Son olarak Ankara'nın Güdül ilçesi de bu ağa dahil edilmiştir. Şimdi sorumuz gelsin. Sakin şehirlerden Uzundere hangi ile bağlıdır? Süreniz başladı.

0: Havanın, suyun temizliği, içme sularının temizliği, yeşilliği, işte insanların yaşayışı, nasıl yaşadıkları, yollar, altyapı, özellikle bisiklet yolları gibi birçok farklı farklı kriterler var. Bu şehirlerin arasında yerinizi alabilmek için Türkiye'de de bir ofisi de bulunmakta aynı zamanda. Acaba nerede Uzundere? Buyurun, cevaplar lütfen. Sezer Bey?
1: Rize dedim ama inşallah oradadır.
0: Selda Hanım?
2: Keşke demeseydin orada. Rize diye hatırlıyorum.
0: Keşke'yi %100 emin olduğunuz için mi söylediniz?
2: Yani yanlış da olsa tek söylemek istedim.
0: Ha, yeter ki Sezer Bey puan da almasın. Alacaksa da...
3: Peki. Hayır alın.
0: Berkan Bey?
4: Ben Ordu'nun derelerinden yola çıkarak Uzundere cevabını verdim.
0: Uzundere ise...
2: Ordu Perşembe
4: olarak
0: Ordu
4: işte.
0: Ordu Perşembe. Evet, peki. Doğru. Pelin Hanım?
5: Bolu dedim ama...
2: Göynük Mudurnu.
5: Kaçırdım.
4: Evet. Ben İtalya'ya başladığı yere odaklanmıştım.
0: Orada kalmışsınız.
4: Orada da kaldık.
0: Peki bu kadar il, bu kadar yer saydıktan sonra karşımıza farklı farklı iller çıktı. Acaba ben ne demişim? Buyurun gör.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: patlamış.
1: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
2: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
0: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş. Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime? Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
2: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etme, değil mi? Tamam mı?
3: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
0: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
4: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
5: He. Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
0: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
2: Hem de delice.
6: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
2: Hayır. Hiç biliyordum.
7: Tanrı Misafiri bugün 18'de TV4'te.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Ülkemizdeki sakin şehirlerden bazıları şöyle. Muğla Akyaka, Isparta'dan Yalvaç ve Eğirdir, Çanakkale'den Gökçeada, Erzurum'dan Uzundere, Bolu'dan Göynük ve Mudurnu.
4: Erzurum.
3: Erzurum olacaktı doğru cevap.
5: Kimse puan alamadı.
3: Bir anda Selda Hanım Rize diyeceğim diye bekliyordu merakla. Puanların almanın mutluluğunu yaşayacak.
6: Beni de heveslendirdi ama.
4: Sezer Bey de diyor ki bana yoksa kimseye yok puan. Bu da güzel.
6: Aramızda kalacaktı ama.
3: Ve isterseniz yeni sorumuza geçelim.
4: Geçelim.
3: Bakalım konu başlığımız ne?

Karate hepimiz biliyoruz ama ne kadar biliyoruz? Şimdi o bilgiler var. Karate silahsız mücadele sanatları içinde en bilinenler arasında yer almaktadır. Karate'de ulaşılan seviye kuşak ve renklerle sınıflandırılmaktadır. Her kuşağın rengiyle birlikte temsil ettiği bir aşama ve özellik bulunmaktadır. İlk renk olan beyaz, masumiyeti temsil ederken, ikinci aşama sarı renk, kök salmayı temsil eder. Üçüncü aşama turuncu, verimliliği, sonraki yeşil renk ise büyümeyi temsil eder. Mavi rengi taşıyan kuşak gelişmeyi simgelerken, kahverengi kuşak artık tehlikeyi temsil eden renktir. En yüksek derece ise yüksek deneyim gerektiren siyah kuşaktır. Birinci danla başlar, onuncu dana kadar da devam eder. Kahverengi kuşağa kadar dörder ay süreyle renkler atlanarak ilerlenmektedir ve karate eğitimi bu şekilde ortalama 3-3,5 yılda tamamlanabilmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre karate'deki turuncu renk kuşağı neyi temsil etmektedir? Süreniz başladı.

0: Tokyo'daki olimpiyatlarda biliyorsunuz karate ilk kez yer aldı. Daha önceden olimpiyatlarda mücadele eden sporcu olmuyordu karate sporunda. Biz de 7 sporcumuzla birlikte oraya katıldık. 1 gümüş, 3 de bronz madalya aldık aynı zamanda ve gelecekte de ben karate sporunda olimpiyatlarda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle çünkü Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında önemli sporcularımız var. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Verimlilik.
0: Selda Hanım.
2: Ben de o şekilde hatırladım. Verimlilik.
0: Berkan Bey.
3: Kök salmak olarak hatırladım. Verimlilikten sonra gibi bunu hatırladım ama...
0: İlk aklınıza kök salmak mı geldi, verimlilik mi geldi?
3: Verimlilikten sonra kök salmak dediniz yatırım. Verimlilik yeşil diye hatırladım. Daha sonrasında turuncu diye aklımda kaldı sizin söylediğinizde.
0: Peki. Pendi Hanım.
4: Verimlilik.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. 3 tane verimlilik var, bir de kök salmak. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 3. aşama turuncu, verimliliği. Sonraki yeşil renk ise büyümeyi temsil eder. Cevap soruda. Verimlilik doğru cevaptı. Yine 3 yarışmacımız puanlarını arttırdılar. Sezer Bey, Selda Hanım ve Pelin Hanım'a puanları veriyoruz ve etabı bitiriyoruz. 8. sorumuzu hemen bir görelim bakalım ne var. Gezegenler arasında bir yolculuğumuz var şimdi. Uzayda bulunan çeşitli gezegen ve onların

uydularında bulunan dağ, krater ve vadilere dünyadaki önemli kişilerin isimleri veriliyor. Verilen bu isimler, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından oluşturulan bir kurul tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazanıyor. Verilen bu isimler arasında ünlü Türk büyükleri ve ülkemizdeki bazı yerler de bulunuyor. Venüs'teki iki krater adını Halide Edip Adıvar ile 15. yüzyıl şairi Miri Hatun'dan alıyor. Merkür'deki bir krater ünlü mimarımız Mimar Sinan'dan dolayı Sinan adıyla anılıyor. Gaspra adlı dev göktaşında bulunan bir kraterin ismi Yalova Kaplıcaları. Tarsus Vadisi adı hem Mars hem de Jüpiter'in 4 uydusundan biri olan Io'daki vadilerden birine verilmiştir. Ay'da Ulu Bey, İbn Sina ve Al-Biruni karakteri bulunmaktadır. Ayrıca Mars'taki başka kraterlere Sinop, Hasir, Bozkır, Zir, Mut, Anadolu ve Çan adları da verilmiştir. Sorumuz gelsin. Gaspra adlı göktaşında bulunan kraterin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Son anda Selda Hanım kalemi kaldırdı. Bu verdiğim bilgileri daha önce duymuş muydunuz?
1: Hayır. İlk kez duyuyorum.
2: Evet. Bende de yok.
1: Öğrenmiş oldum.
0: İlk defa duydunuz. Evet. Cevaplarınıza nasıl yansıdı? İlk duyduklarınızın ardından buyurun o zaman. Sezer Bey.
3: Ben Yalova kaplıcaları gibi duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Pek emin değilsiniz.
3: Değilim.
0: Selda Hanım.
1: Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Yine Sezer Bey'le aynı cevap.
1: Son dakika, yani emin olamadım. Sonradan yazayım istedim. Umarım doğrudur.
0: Berkan Bey.
4: İkinci sırada Mimar Sinan vardı. Üçüncü sırada Gaspar'a vardı ve Yalova kaplıcasıydı ama ben Mimar Sinan'dan aklıma geldi ve Sinan olarak belirttim.
0: Siz bugün diğer yarışmacılarımızın cevaplarını onaylayarak herhalde geçireceksiniz. Öyle görünüyor. Ve Pelin Hanım.
5: Merkür dedim ama kaçırdım.
0: Siz de kaçırdınız. Peki o zaman bakalım dikkat etabını nasıl bitiriyoruz? Kimler puan alıyor? Gaspra adlı dev göktaşında bulunan bir kraterin ismi Yalova Kaplıcaları. Yalova Kaplıcaları doğru olacaktı ki Sezer Bey ve Selda Hanım da böylelikle bu etabı puanlarla bitirmiş oldular. Ki liderlik koltuğunda Sezer Bey aynı şekilde yerini koruyor. 5750 puanınız var. Selda Hanım, 3250 puanınız bulunmakta. Lideri takip ediyorsunuz.
1: Güzel bence.
0: İyi diyorsunuz.
1: İstikrarlı gidiyorum.
0: Memnunsunuz.
1: Günlerdir 2, 3, 2 şeklinde gidiyorum.
0: Pelin Hanım, şu anda 3. sıradasınız. 1750 puanınız bulunmakta. Ve Berkan Bey, henüz
4: son etap, son şans
0: 8 soru geride kaldı ve 500 puanınız bulunmakta.
4: Evet, herhalde bir tersten bir rekor kırıyorum galiba.
0: Yok, benzer performansları gördük.
4: Ben de gördüm birkaç defa. Ama enteresan bir şekilde gerçekten buraya çıkmak güzel bir şey. Buradaki heyecanla beraber bunu iyi idrak etmek lazım. Galiba orada şu anda bir sorun yaşıyorum. Son etapta şansımızı sonuna kadar zorlayacağız.
0: Aynı durumu Pelin Hanım yaşadı.
4: Evet.
0: İlk 8 soruda benzer bir performans vardı. Ama yarışmaya yine tutundu. 3. etapta arka arkaya puanlar aldı ve şu anda hala aramızda Pelin Hanım. Belki de gidecekti. Değil mi Pelin
5: Hanım?
0: Evet,
5: doğru.
0: O yüzden 3. etap neyin ne olacağını kimse bilemez. Ve akıl oyunu etabıyla başlıyoruz şimdi. Cevap soruda, cevap soruda. Finale kadar artık önümüzde 4 soru kaldı. Ve her biri 3000 puan değerinde. İşte 9. sorumuz. Türk sinemasındayız 9. sorumuzda. Susuz Yaz gelmiş geçmiş en önemli Türk filmlerinden biridir. Necati Cumalı'nın 1962 yılında yazdığı

0: Aynı adlı hikayenin uyarlamasıdır. 1963 yapımı film, bir sonraki yıl Berlin Film Festivali'nden büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazanmıştır. Bu, Türk sinemasının ilk büyük uluslararası ödülüdür. Ancak yönetmen Metin Erksan ve yapımcı Ulvi Doğan arasındaki sorunlar nedeniyle Erksan ödül almaya Berlin'e gitmedi. Hatta bu nedenle ödülün Türkiye'ye hiç gelmediği de rivayet edildi. Filmin hikayesi su mülkiyeti üzerine kuruludur. Osman arazisinden çıkan suyu köyün kalanıyla paylaşmak istemez ve köylülerin tepkisini çeker. Bu arada Bahar'la mutlu bir evlilik yapan erkek kardeşi Hasan, suyla ilgili bir kavganın sonucunda hapse girer, Osman Bahar'a aşık olur. Sorumuz gelsin. Susuz Yaz hangi yıl Altın Ayı ödülünü kazanmıştır? Süreniz başladı. Başrollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan gibi önemli isimler vardı bu filmde. Bir çırpıda yazdı yarışmacılarımız.
1: Çok emin olmamakla birlikte.
0: Selda Hanım bir aralar işler kötü giderken serzenişte bulunuyordu. Ersin Bey 20 saniye yetmiyor diye. İşler iyi gittiğinde hiç süreden falan bahsetmiyoruz Selda Hanım. Az geliyor falan demek yok.
2: Yok, o 5'i yazamadığım için hala çok üzgünüm.
0: Değil mi? Hala orada mı kaldınız?
2: Hala oradayım. Çünkü peki, o çizgiyi çizene kadar gerçekten yazabilirdim.
0: Yazabilirdiniz. Ben de o yüzden şaşırdım zaten. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
3: 1964.
0: Selda Hanım.
2: İşte orada tam hatırlayamadım, bir yıl sonra mıydı? 1963 gibi yaz hatırladım. Bilemiyorum.
0: Berkan Bey.
4: 1962'de film çıktı. Bir yıl sonra dedik, 1963 olarak aklımda kaldı. Umarım yanılmamışımdır.
0: Pelin Hanım.
5: 1964. 62'de yazdı dediniz. 63'te çekildi. Bir yıl sonra da ödülü kazandı dediniz.
0: Sizin cevabınız Sezer Bey ile aynı. 1964. İki tane de 1963 var.
1: Umarım
0: ya iki yarışmacımız puanları alacak ya da kimseye puan veremeyeceğim ama görelim mi doğru cevabı?
5: Görelim.
0: 1964 olacaktı doğru cevap. Böylelikle Sezer Bey ve Pelin Hanım puanları bölüştüler. Pelin Hanım için yarışma yeni başladı. Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk.
0: Evet, dünkü gibi yine bugün de benzer bir performans sanki gelecek.
5: Bu sefer finale çıkacağım.
0: 10. sorumuz. Artık yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Bir tek Berkan Bey'de sıkıntı var.
1: Evet.
0: Ama onun dışında her ne kadar arada fark olsa da Selda Hanım ve Pelin Hanım'ın Sezer Bey'le olan rekabeti de yarışmanın bir başka heyecanı. Buyurun gidiyoruz yeni sorumuza.

Dünyanın en uzun insanları kimlermiş acaba? 1918-1940 yıllarında yaşamış olan Robert Pershing Ludlow, tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insandır. Ölümünden sadece 18 gün önce boyu 2.72 metre ölçülmüştü. 1867-1905 yıllar arasında yaşamış olan John William Rogan, Robert Ludlow'dan sonra gelmiş geçmiş en uzun ikinci kişi olarak kaydedilmiş Amerikalıydı ve boyu 2.67 idi. 10 Aralık 1982 Mardin doğumlu Sultan Kösen, 2.51 boyuyla Guinness Rekorlar kitabına göre yeryüzünün şu anda yaşayan en uzun insanı. 26 Ocak 1982'de Fas'ta doğmuş olan Brahim Takur'la 2.46'lık bir boya ulaşmış olmasına rağmen Sultan Kösen'i geçemedi ve dünyanın resmi olarak yaşayan en uzun ikinci kişisi oldu. 1986 Hindistan doğumlu Vikas Upal 2.48 uzunluktaki boya sahip olarak dünyanın en uzun adamları listesinde yerini almış durumda. Sorumuz gelsin. Sultan Kösen tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insandan kaç santimetre daha kısadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Hesaplama yaptığınız için araya pek girmek istemedim. Sezer Bey, dünyanın en uzun boylu insanları dedikten hemen sonra konu başlığını gördünüz. Ve şöyle bir hafif bir tebessüm oluştu.
1: Ben kaçıncıyım acaba diye düşündüm.
0: Sizin boyunuz kaç?
1: 1.91.
0: 1.91.
1: Evet.
0: Siz benden 1 santim ya da 1.5 santim civarında uzunsunuz. Ama ya aramızda 5-10 santim varmış gibi geliyor bana. Bende mi bir sıkıntı var, sizde mi?
1: Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Sanki ben de bilmiyordum boyunuzu ama sorsaydınız 1.89 falan derdim size yani. 1-2 santim var aramızda diye yorum yapardım.
0: Daha uzun görünmüyor mu şu anda?
2: Evet. Evet.
0: Bana mı öyle geliyor ya da?
2: Yüzünün şekli ve boynunun uzunluğu fark ettirmiş olabilir.
0: Bir de zayıflık.
1: Olabilir.
0: Onun da
1: eskiden daha zayıftım. Çok daha uzun zannederlerdi beni. Şimdi birazcık kilo alınca yine normal zannediyorum.
0: Ya burada yeri gelmişken bakın, eskiden daha zayıftım dediniz ya. Şimdi ben bir hikaye anlatayım size. Kendimle ilgili. İlk defa ekrana çıkacağım. Bir spor magazin programı sunacaktım. Ve bakın yıllar önce 1998'de şu anda bulunduğumuz yerde. Bu stüdyoda yine aynı şekilde. Ben o zaman çok zayıfım. Ama aynen sizin gibi. Sizden de biraz daha zayıfım. Ekrana ilk defa çıktım. Üzerimde bir tişört vardı. Spor magazin programları o zamanlar televoleler biliyorsunuz meşhurdu. Ben de onlardan bir tanesini sunuyorum. Ve o dönem spor müdürümüz dedi ki, Ersin dedi, ekranı dolduramıyorsun dedi. Ben de ekranı dolduramıyorsun deyince daha ilk programdan sonra zannettim ki hani çok zayıf olduğum için bundan dolayı bana böyle bir şey söyledi. Bir sonraki yayın için ben içime Allah ne verdiyse giydim. Ne verdiyse giydim. Üst üste sizin üzerinizdeki tişörtler var ya, 4-5 tane tişört. Onun üzerine bir de sweatshirt. Benim omuzlar oldu mu böyle? Dedim ki artık tamam, ekranı doldurdum. Çıktım. Bir anda bu omuzları genişlemiş birisi var ekranda. Müdüre hemen gittim, dedim ki abi dedim, ne oldu, ekranı doldurabildin mi? Neden bahsediyorsun dedi. Abi böyle böyle yaptım. Ya dedi, Allah canını almasın, ben sana bunu mu söyledim kardeşim dedi. Ekranı dolduramıyorsun diyerek, ya biraz daha ekrana hakim ol. Biraz daha iyi bir sunum yap. Senin zayıflığından bana ne diye bir ifade kullanmıştı. Daha ilk meslek yıllarına başladığımda böyle bir anım da var tabii ki. Siz zayıftım deyince aklıma da o geldi. Yaşayınca daha komik oluyor yalnız, onu da söyleyeyim. Pek anlatmayı beceremiyorum.
2: Güzel bir anı olmuş.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen, buyurun. Sezer Bey.
1: 21 santim.
0: 21 santim. Selda Hanım.
2: Ben en uzun boyluyu tam hatırlayamadım ama umarım doğrudur. 2.51'den eminim, 27 santim.
0: 27 yazdınız. Berkan Bey.
3: Ben 2.64'ü 2.54 diye hatırladım ve çok da sevdiğim 8'i yazdım. Tamamen bir herhalde.
0: Peki. Ve Pelin Hanım.
4: 2.67'ye 2.51'i hatırladım. Çünkü Sultan Kösem'ki 2.51'di. 16 dedim.
0: 16 cevabını verdiniz. Yine 4 yarışmacımızın farklı cevaplarını görüyorum. Bir çarpı 2 mi geliyor yoksa? Bir çarpı 2 geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Geliyor mu?
1: Bence geliyor.
0: Öyle mi? Emin bir tahmininiz var mı?
1: Bana geliyor diye düşündüm.
0: Size geliyor.
1: 21, ben cevaptan eminim ama bilmiyorum. Başkası demedi herhalde 21 yanlış.
2: Yok, ben 21.
0: 21, 27, 8 ve 16 var şu anda.
1: Sanki 21, ben bayağı eminim ama bakalım yanılıyor da olabilir.
0: O zaman çarpı 2 geliyor mu? Bakalım doğru cevaba. 21 doğru cevap. Sezer Bey, alkışlıyoruz. Ben eminim dedi ve tek başına doğru cevabı vererek puanını 10. soruda 13.250'ye şu anda çıkarmış durumda. İkinci soruda başlamıştınız. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Bakalım nereye gidecek? Şimdi bu etapta tehlikeli. Biliyorsunuz. Bir gün bir şöyle saldım, az daha eğleniyordum. O yüzden dikkatli gitmeye ve konuşmaya devam ediyorum.
0: Şu anda matematiksel olarak Selda Hanım'ın da, Pelin Hanım'ın da yine önümüzde iki soru kaldığı için şansı var. Çünkü Selda Hanım'ın da, Pelin Hanım'ın da 3.250 puanı bulunuyor. Fakat

0: söyleyeyim de sonra ya bu nasıl oldu? Bu bizim başımıza nereden geldi demeyin. Yok, haberiniz yok. Olsun. O yüzden gözler Berkan Bey'de.
1: Kesinlikle.
0: Sırada 11. sorumuz var.

11. sorumuzun konu başlığı ses frekansları. Ses frekanslarının her insan psikolojisinde ayrı bir etkisi vardır. Notalarla adlandırılmış olan solfej frekansları 6 ana hertz dizilimine göre duyguları etkileyen frekanslardır ve etkileri de şöyledir. Do 396. Bilinçaltında şekillenen suçluluk ve korku duygularını yatıştırmaya odaklıdır. Re 417. Geçmişe takılı kalmadan anın koşullarına uyum sağlama yetisini güçlendirdiği düşünülür. Mi 528. Sevgi frekansı olarak bilinen 528, duyguları harekete geçiren ve DNA yenilenmesine pozitif etkilerde bulunan en popüler frekanstır. Fa 639, empati, tolerans, bağlılık ve birliktelik gibi olguların gelişimine katkı sağlar. Sol 741, kendini ifade, analiz, neden-sonuç ilişkisi kurma ve amaca yönelik ilerleme gibi konularda aktivite gösterir. La 852, spiritüel bir frekans olarak bilinir, ruhsal farkındalığı geliştirdiği düşünülür. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz frekanslara göre Re ve La notalarının hertz toplamı kaçtır? Süreniz başladı.

0: Süremiz maalesef bitti. Son cevabı da Berkan Bey yazdı. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Sezer Bey.
1: 1245.
0: 1245 dediniz. Selda Hanım.
2: 1290. Bilerek değil ama.
0: Efendim?
2: Aklımda kalan rakamları topladım.
0: Zor bir soruydu ama değil mi?
2: Çok zordu. Yani çok ard arda.
0: Peki. Berkan Bey.
3: Toplama yetişemeden bitirdim.
0: 728 ve 326 yazdınız.
3: Evet. Öyle ama toplayamadınız. Düşündüğüm ama şey yapamadım yani tam olarak. Hala aklımda Revelan olduğuna emin de değildim açıkçası. Aklımda sayılar geçirirken 20 saniye bitirmiş oldum.
0: Evet. Ve Pelin Hanım.
4: 938 dedim ama La ve R'mi hatırlamıyorum.
0: Size 938 cevabıyla farklı cevap veren dördüncü yarışmacımız oldunuz. Bakalım doğru cevabı hep birlikte görüyoruz şimdi. ...1269 olacaktı doğru cevap ve hiçbiri sizde yok. Bu bakımdan puan veremiyoruz. Puan veremiyoruzun anlamı madem ki önümüzde bir soru kaldı ise... Ne oldu Selda Hanım?
2: Sezer Bey finalde.
0: Yine finalde değil mi?
2: Yine finalde, canı sağ olsun.
0: Sezer Bey'i alkışlayalım mı? Sezer Bey... Bir kez daha karşımda finalde yarışacak. Bu üçüncü finali olacak kendisinin. İki finalde cevap vermeme hakkı kullandı ve biner lirayla şu anda bizimle beraber. Acaba üçüncü finalde ne olacak bilmiyorum ama Selda Hanım ve Pelin Hanım'ın puanları aynı şekilde duruyor ki Berkan Bey'in de öyle. 12. soruda eğer Berkan Bey'in cevabı yanlış ise zaten Selda Hanım ve Pelin Hanım'la tekrar devam edeceğiz. Berkan Bey...
3: Bir sürpriz yapacağım bu sefer.
0: Ya tamam ya devam diyeceksiniz. Bakalım 12. soruda ne olacak? Nazan Öncel'in güzel şarkılarını duyduk ve şimdi işte sorunun detaylarına geçiyoruz. Nazan Öncel 6 Şubat 1956 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Kameralarla ilk defa

1961 senesinde ilk ve tek sinema filmi olan Acı Tesadüf'te çocuk yıldız olarak tanışmıştır. 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasında Annem isimli bestesiyle katılarak birincilik elde etmiştir. 1978'de İstanbul'da ilk 45'lik kaydını gerçekleştirmiştir. Nazan Öncel'in tümü kendi kaleminden çıkan şarkılardan oluşan Bir Hadise Var albümü, Türkiye'de pop müziğin iyiden iyiye yaygınlaştığı 1991'de çıkmıştır. 1994'te Ben Böyle Aşk Görmedim albümündeki Börekler Açarım şarkısı radyocular tarafından Türkiye'nin ilk anonim pop şarkısı olarak kabul edilmiştir. İlk single'ı olan Tuttum Bırakmam'ı 2010 yılında dinleyicilerle buluşturmuştur. Aynı nakarat, Gitme Kal Bu Şehirde, Aşık Değilim Olabilirim gibi şarkılar 90'lı yılların önemli pop klasikleri arasında yerini almıştır. Sorumuz gelsin. Nazan Öncel, İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasından kaç yıl sonra Bir Hadise Var albümünü yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Finalistimiz belli. Ama kime veda ediyoruz? Şimdi o belli olacak. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: 13.
0: 13 dediniz. Selda Hanım.
2: 26.
0: Berkan Bey.
3: 2 dedim, 75 ve 77 olarak aklımda kaldı.
0: Muhtemelen ve de. Pelin Hanım.
4: 21 dedim.
0: 21 mi dediniz?
4: Evet.
0: Bana 4 gibi geldi bir anda.
4: Yok, 21.
0: 21. Peki. Yine 4 tane ayrı cevap görüyorum şu anda. Bakalım doğru cevap ne? Buyurun görüyoruz. 16 olacaktı doğru cevap ve puan veremiyorum. Berkan Bey.
3: Hiç beklediğim gibi olmadı.
0: Vallahi ben de bu kadar çok beklemiyordum.
3: Yani inanın televizyon başından kesinlikle çok daha kolaymış aslında. Buradaki stresi yönetmek de biraz daha farklı ve burada sizin söylediklerinizi böyle başlardan alıp akılda tutup daha sonraki yerleri kaçırma olasılığı daha çok oluyormuş. Onu fark ettim. Mesela burada 5. yaşına işte ilk çocuk oyunculuğu 5 yaşında yapmış vesaire. Aklımdan hep onları geçirirken oradan sorunun gelebileceğini düşünürken çok başka bir yerden geldi. Orayı aslında kaçırmıştım siz söylerken.
0: Sağlık olsun sağlık diyelim. Olsun. Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür
0: bir de kitap
3: ederiz.
0: Hediyemiz olacak.
3: Çok sağ olun, teşekkür
0: Bugün
3: ederim.
0: Bize katıldınız ama erken bir veda oldu bu.
3: Evet, eğlendik. Bizim için çünkü çok güzel oldu. Yani güzel bir anı oldu. Tabii bilmiyorum, arkadaşlarımız izlediği zaman inşallah güzel bir anı olarak kalır.
0: Bankada bayağı bir muhabbetiniz olur.
3: Muhtemelen.
0: Peki, teşekkür ediyoruz tekrar.
3: Teşekkür
0: ailenize
3: ederim.
0: Selam ve sevgiler.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Pelin Hanım ve Selda Hanım, yarın tekrar beraberiz.
2: Evet.
0: Ama yarının bir ayrıcalığının olduğunu hatırlatayım şimdiden. Haftanın biraz üzerinizde baskı hissedin. Yarın 3 tane yarışmacımıza veda edeceğiz. Bugün kaldınız, evet, mutlu olabilirsiniz. Yarına daha iyi hazırlanmanız gerekiyor.
4: Evet, doğru.
0: Ve Sezer Bey, artık şu 5000 lirayı verelim. Şu 1000'i iptal edeceğim çünkü.
5: Daha atak oynayacağımdan emin olabilirsiniz.
0: %80 ihtimal doğrudur dedi, cevap vermedi. %51 ihtimal doğrudur dedi, cevap vermedi.
2: Doğru çıktı.
0: Ki biri de 5000 lirayı aslında kazanabilirdi. Bu kez sormayacağım ihtimali. Direkt cevap veriyor musunuz? Verin. Finale gidelim mi?
5: Gidelim Ersin.
6: Cevap soruda,
0: cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Ve Sezer Bey ile bir kez daha karşı karşıyayız.
5: Ersin Bey, bakalım bugün 5000'i alabilecek miyim? Bana alacağım gibi geliyor. Çok fena da konsantre olmuş durumdayım. Bir çok hoşuma gitmedi bu süreç. Hazır çıkmışken 5'i alıp gidiyorum.
0: Valla benim de temennim o. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bugünkü soruların içerisinde dünyanın en uzun boyları konusu vardı. Uzun boyun sizde yarattığı herhangi bir sıkıntı oldu mu? Şimdi avantajları var tabii ki.
5: Ben basketbol oynuyordum. Orada avantaj yaşadım. Ama futbol oynarken de dezavantajını yaşıyordum. Özellikle halı sahalarda böyle. Çabukluk konusunda sıkıntı oluyor dönüşlerde falan. Orada bir dezavantajım oldu. Onun dışında hep avantajını gördüm yani.
0: Koordinasyon nasıl?
5: İyi, iyidir. Hep spor yaptığım için. Ama şey oluyor bende, belki sizde de olmuştur. Ortamda benden uzun boylu biri olduğu zaman alıştığım için böyle rahatsız olmaya başlıyorum. Sonra öyle bir şey oluyor.
0: Ben zaten o yüzden başlarda da söylemiştim. Mümkünse benden daha uzun boylu yarışmacı almayalım diye. İşin esprisi tabii ki. Ama dediğiniz doğru. Zaman zaman ortamda sizden daha uzun boylu birisi girdiğinde bir anda ne oluyoruz ya filan oluyor.
5: Evet, alıştık.
0: Aynı duyguları yaşıyoruz.
5: Evet.
0: Peki, şimdi final sorumuza geçelim isterseniz. Artık geçelim. Alıştınız oraya. Sizin hani heyecanınızı dindirebilmek ya da biraz daha böyle
5: yok,
0: farklı konulardan
5: yok.
0: Bahsetmeye
5: Sadece
0: gerek
5: işte
0: yok.
5: Böyle bir şey oldu. Finallerde cevap verememez oldum. Ona biraz canım sıkkın ama halledeceğim. Şimdi şeytanın bacağını kırmayı düşünüyorum.
0: Hazır bu kadar konsantrasyon çok iyiyken hemen konu başlığına gidelim o halde.
5: Buyurun.
0: Osman Gazi final sorumuzun konu başlığı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibi olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Daha 23 yaşındayken Söğüt'te Kayıboyun'un yönetimine geçti. Değerli bir devlet adamı olan Osman Gazi babasından 4800 kilometre kare olarak aldığı toprakları 16 bin kilometre kareye çıkardı. 1299 yılında kendi adıyla anılan Osmanlı Devleti'ni kurdu. Kesin olmamakla birlikte Bursa'nın fethini göremeden 67 yaşında kut hastalığından vefat etti. Vefatından önce oğlu Orhan Gazi'ye, "Oğul, ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şu gümüşlü kubbenin altına koy" diye vasiyet etti. Vasiyeti Bursa'nın fethiyle onun ölümünden yaklaşık 2 yıl sonra yerine getirildi. Sorumuz gelsin. Osman Gazi, Kayıboyu'nun yönetimine geçtikten kaç yıl sonra Osmanlı Devleti'ni kurmuştur? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Sezer Bayram, soyadınızla birlikte bir bayram havası olsun artık yani şu finalde.
1: Şimdi çok kritik bir durum var.
0: Eyvah.
1: Kayıp oyunun başına geçtiği tarihi sizden duydum, eminim. 23 yaşında dediniz, 58'de doğmuş, 81'de demek ki geçmiş. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihini söylediğinizi duymadım arada ama kendi bilgimden onu da yazdım. Öyle bir cevap oluşturdum.
0: Duymamanız benden kaynaklı bir
1: şey. Ben kaçırdım yani.
0: Siz kaçırdınız.
1: Tabii kaçırdım. Anladım. Ben hiç söylemediğiniz olarak şu anda yemin edebilirdim yani. Demek ki kaçırmışım. Ama biliyorum Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu. O bilgime güveneceğim. Aslında orada da bazen tartışmalar oluyor ama kesin bir bilgi var. O yüzden bir cevap verdim.
0: Tarihle aranız iyi midir?
1: Çok severim. Üniversitede hatta bir dönem çift anadal yapmaya çalışmıştım ama bir iki aylık bir serüven olarak sürdü ve sonra bıraktım peşini. Beceremedim Osmanlıca falan girince işin içine. Severim, izlerim. İlber Ortaylı'yı falan dinlerim. Kitapları falan da okuyorum, hoşuma gidiyor. Osmanlı tarihini de özellikle seviyorum.
0: Dizilere karşı var mı ilginiz? Özellikle son yıllarda farklı kanallarda önemli tarihi ya, diziler vardır.
1: Bir 5-6 sene önce Furya vardı. O dönemde izliyordum denk geldikçe ama şu son zamanlardakileri pek takip etmiyorum.
0: Peki.
1: Denk gelmiyor.
0: Şimdi Sezer Bey bazı hesaplamalar yaptı. Sadece bir konuda tereddüdü var. O da beni duyamadığını ifade ettiği için ama bilgisine güvenerek o tarihi yazıp oradan bir sonuç çıkardı. Ortada bir 5000 lira var. Bugün üçüncü kez aynı ödül için mücadele ediyor. Ben o zaman sorayım isterseniz.
1: Sorun.
0: Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Herkese %100 emin olmazsam cevap vermeyeceğim demiştim ama vereceğim. İnşallah doğru çıkar. Cevap vereceğim.
0: Cevap vereceğini ifade etti Sezer Bey. Cevabı daha görmeden.
1: Ben de alkışlayayım kendim. Belki son alkış olur.
0: Yani bu kez ihtimali özellikle sormayacağım dedim. %100 emin değilim dediniz ama ona rağmen bu kez risk aldınız. O da önemli.
1: Aldım çünkü cevap vereyim. O heyecanı da bir yaşamak istiyorum. Belki bir daha finale çıkamam diye yaşamak istedim.
0: Peki o zaman cevabınızı görelim. Buyurun lütfen. Cevabınız?
1: 18.
0: 18. 1281 ve 1299 tarihlerini yazdınız. Ve final sorumuz karşılığında da bu cevabı verdiniz.
1: Doğru.
0: Hazır mısınız o halde?
1: Hazırım. Güveniyorum cevabıma.
0: Sezer Bey dün bir ilki gerçekleştirmişti. Cevap vermeme hakkını kullanarak doğru cevabı bulmuştunuz. Bu zamana kadar olmamıştı. Yani doğru cevabı verip 5000 lira kazanan oldu. Yanlış cevap verip aramızdan ayrılan oldu. Ama cevap vermeme hakkını kullanıp tahminini doğru olan hiç kimse yoktu. Bu bir ilkti. Acaba bugün ne olacak?
1: Biz buraya rekorları kırmaya geldik Ersin Bey. Öyle bir şey olsun. Umarım şimdi de tersi olmaz.
0: İşte final sorumuzun doğru cevabı geliyor. ...18 doğru cevap. Tebrik ediyorum Sezer Bey.
1: Yani teşekkür ederim.
0: Adeta kendimi oraya koydum. Ben kazanmış gibi mutluyum şu anda. Nihayet size
1: vallahi,
0: bir 5000 lira para ödülünü vereceğim.
1: Ersin Bey, ilk gün yarışmada rekor bir puan yaptım. Sonra eve gittim. Annem dedi nasıl geçti falan. Dedim anne işte çok iyi geçti, rekor kırdım. Ama son soruyu bilemedim ya, 1000 lira oldu falan, cevap vermedim dedim. Niye bilemedin ya falan diye şey yaptı. Yanlış anlamış beni. Ertesi sabah düzelttik durumu ama şimdi biraz da anneme artistik yaparım diye cevap verdim aslında. Doğru çıkmasına sevindim.
0: Yani o kadar anlatıp anlatıp anne şöyle oldu böyle oldu puan rekoru kurdum. Oğlum sonra ama son soruya finale cevap veremedim. Oğlum ne işe yaradı o zaman?
1: Mükemmelliyetçi bir annem var herhalde. Öyle mi? Selam
0: buradan
1: gönderiyorum ona da.
0: Selamlarımızı gönderelim, biz de ellerinden öpüyoruz. Ve ne mutlu ki oğlu Sezer bu kadar başarılı bir performans ortaya koydu. Ve sonunda nihayet 5000 lirayı kazandı. Yarın tekrar beraberiz. Bakalım rakipler kim olacak onu hep birlikte göreceğiz tabii ki.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet.

0: Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
2: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
1: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
2: Lezzetli kahve içiyor.
1: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
2: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
2: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
2: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in kayasıyım. Adım Yusuf.
2: Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
3: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
4: Yok canım.
0: Dön diyorum.
4: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
3: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
4: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
0: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
5: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
4: Evleneceğim sevdayla.
3: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
6: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz bugün? İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın.

0: Sefalar getirdiniz diyelim. Efendim sizleri tanıyabilir miyim?
1: Hoş bulduk. İbrahim Şimşek. Ben Endonezya'da yaşıyorum. İbrahim Şimşek. Jakarta'dayım.
0: Jakarta'dasın. Abi evet. Hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk.
0: Gezmeye mi geldin?
1: Ben fuar ziyaretleri vardı. Ben orada sandıklı yatak bazası üretiyorum. Burada mobilya fuarları vardı. Bizim sandıklı yatak bazası dünyada Osmanlı yatağı diye girmiş. Literatüre bilen yok. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Sektöre ve devletin ilgili kurumlarına. Çok güzel bir fırsat bunu. Ben insanlara anlatabilirsem bu bizim Türk yatak odası mobilya kültürü, bunu sahiplenmemiz lazım.
0: Endonezya'da üretim yapıyorsun aslında.
1: Evet, yoktu. Benim hanımım ağız çene cerrahı. Hanımla Türkiye'de tanıştık konferansta. Gemilerde elektrik zabit olarak çalışıyordum. Evlendikten sonra gemiye gitmek mümkün olmadığı için, çünkü bekar adam işi, ne yapabilirim diye araştırdım. Böyle bir şeyin olmadığını gördüm. Çünkü Türkiye'de olmayan ev yok. Endonezya'da olan ev yoktu. Onu yapmaya, onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Aslında
1: 7 yıl bitti.
0: Olmayan bir ülkede bunu denemiş olduk. Evet, seni tebrik ederiz.
1: Çok
0: abi.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İnşallah başarıların devamı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gelir diyerek artık rakibini tanımak istiyorum.
1: Okey. Çok teşekkürler.
0: Efendim sizleri tanıyalım.
2: Benim adım İbrahim. Konya
0: İki tane İbrahim. Evet. Bugün iki İbrahim'le
2: Konya Bozkurlu'yum. Beyaz Taya Kabı Sektörü'ne çalışıyorum. Bugün Gazze'ye buradaki mitinge geldim. Oradan dedim buradan Marmara'ya giderken sizi gördüm. Selam verdim. Buradayım inşallah.
0: Hoş geldiniz.
2: Başarılı
0: olsun.
2: Allah razı olsun.
0: Evet. Efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şu anda sevgili izleyenler, sağımda ve solumda İbrahim var. Ben bir dilek mi tutmam gerekir böyle olduğu zaman?
2: Çok
0: tutuyorum. Tuttum, çok güzel dileklerde bulundum hepimiz için diyelim efendim.
2: Gazze için.
0: Hem Gazze için hem de tüm dünya için, Türkiye'miz için diyelim. Efendim şimdi, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden... İbrahim abi, sana Şimşek İbrahim diyelim.
2: Evet.
0: Şimşek abi mi desek?
2: Şimşek İbrahim yeterli.
0: Şimşek İbrahim yeterli, peki. Evet. Şimşek İbrahim, sence kim kazanır? Kendine güveniyor musun?
1: Ben kendime güveniyorum. Ben çok dolaştım. Meslek lisesi elektrik mezunuyum ama 47 ülke gördüğüm için çok gezen çok zengin oluyor. İddialıyım.
0: Peki sen çok gezen çok zengin olan çok bilen misin?
1: Para olarak değil zengin, bilgi olarak çok
0: zengin.
1: Bilgi
0: olarak çok zenginsin.
1: Evet.
0: Hadi bakalım kendine güveniyorsun.
1: Kendime güveniyorum.
0: Rakibini İbrahim'e soralım. Peki abi sen kendine güveniyor musun? Ne
2: hissediyorsun? Ben kendime güvenemiyorum. Çünkü bu abi çok güzel söyledi. Ben de onun yanındayım yani. O kazanır diyorum. 47 evet. Ülke görmüş. Ben sadece Konya'yı gördüm. Bir de İstanbul'u gördüm. Abi kazanır diyorum.
0: Evet sevgili izleyenler. İbrahim abi çok hırslı gerçekten.
2: Hırslı değilim abi.
0: Kocaman alkışlarımı göndermek isterim öncelikle.
2: Allah razı olsun.
1: Ben de şu an çekinmeye başladım. Çok acaba abarttım diye. İnşallah mahcup olmam. Yaşayıp göreceğiz.
0: İyi olan kazansın evet. Diyerek ilk sorumla ben başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım sevgili izleyenler. Hazırsanız başlıyoruz. Sorum geliyor. Savaş durumunda halkı savaşa hazırlama durumuna ne denir? Tek ses geldi tek ses. Şimşek İbrahim.
1: Herkesin askerde çağrılan şeye denir. Bunun teknik adı...
0: Nedir?
1: Yiğim ucunda söylemedim.
0: Bilemezsen geçerim İbrahim.
1: Vallahi aklıma gelmedi.
0: Geçiyorum.
1: Tamam.
2: Ben de bilemedim abi.
0: Bilemedim.
2: Savaş alanında devlet çağırıyor herkesi evet, silah
0: çağırıyor.
2: Altına.
0: Bir şey
2: silah altına
0: ilan
2: çağırıyor.
0: Ediliyor. Ne ilan ediliyordu?
2: Seferberlik.
0: Seferberlik İbrahim'den geldi.
2: Abi bildik işte.
1: Ama yani evet. Aynı anda sen benden önce söyledin. Seferberlik doğru söyledin.
0: Evet kameralarımda gördüm.
1: Seferberlik doğrusu. Evet.
0: Evet Şimşek İbrahim evet. Abi. Evet, kocaman alkışlar İbrahim'e gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Önemli bir olay ile başlayıp başka bir olayla biten tarihteki uzun zaman dilimine ne az verilir? Tek ses geldi.
1: Devir. Çağ devri.
0: Çağ devri değil de devri at.
1: Çağ atlatmak.
0: Tamam, doğru söylüyorsun aslında. Bir şey ekleme, bir şey ekleme.
1: Çağ.
0: Doğru cevap Çağ. Kocaman alkışlarımız Şimşek İbrahim'e gelsin. Sevgili izleyenler şu anda birebirlik bir puan tablomuz var. Bir beraberliğimiz var. Güzel bir sorum geliyor. Üçüncü sorum. Samba dansının ana vatanı hangi ülkedir? Tek ses geldi.
1: Brezilya, Latin, Arjantin.
0: Hangisi ama?
1: Brezilya.
0: Brezilya. Brezilya. Emin misin?
1: Arjantin.
0: Emin misin diye sordum sadece.
1: Aa, ikisi çok yakın.
0: Birini söyle. Birini söyle.
1: Brezilya.
0: Brezilya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Şimşek İbrahim'e geldi. Efendim şu anda toplamda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. İbrahim abi.
2: Efendim abi.
0: Senin için önemli bu soru bak.
2: Hadi bakalım inşallah.
0: Hadi bakalım.

0: Yani 47 ülke gezmiş abi, her şeyi biliyor. Ben bilmiyorum ki abi.
1: Umarım senin bildiğin yerlerden de gelir diyelim. Evet, sorumuz geliyor. Yüz ölçümü en büyük ilimiz hangisidir? Tek ses geldi.
0: Konya.
1: Konya.
0: Sen basamadın ki, ben Konya'lıyım zaten. Ben söyleyeceğim, basamadım. Ben söyleyecektim çünkü ben basmadım ki Konya.
2: Çimşek oldum. Kendi memleketim olmalı, kendi memleketim
0: Hadi
2: Konya.
0: Hadi soy o benim, ben bilmiyorum.
1: Öyle olmuyor. Teknik olarak Şimşek İbrahim'de. Abi yani niye düşündün?
0: Abi yani oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz, her yere bakıyoruz, kafamız karışıyor yani.
1: Evet, 3 Konya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Şimşek İbrahim'e gelsin sevgili izleyenler. Seni destekleyen biraz az sanki abi.
2: Sevmediler abi.
0: Çok konuştuğum için galiba.
2: Sevdiler abi.
0: Beni sevdiler Allah aşkına.
1: Abi maalesef seni uğurlamak durumunda. Üç birlik bir puan tablomuz var şu anda sevgili izleyenler. Diğer İbrahim abiyi alkışlarla uğurlarken neler söylemek
0: istiyorum? Allah razı olsun.
2: Çok memnun oldum tanıştığıma. En güzel günler senin olsun.
0: Allah razı olsun. Yani abi şıkları hep 2-3 hak kullanıyordu. Arjantin, Yunan oradan giriyor ama ben tek basmadan tak Konya. Kendi memleketim benim, ben Bozkır'lıyım, nasıl bilmeyeceğim. Ya olsun, iyi yarıştık, güzel oldu, hoşuma gitti. Alkışı da aldık yani, Allah razı olsun.
1: Efendim bizler Şimşek İbrahim ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler, Şimşek İbrahim abiyle birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin İbrahim'i 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
3: Gerçekten
1: çok
3: üzüldüm.
1: Hızlıydın Şimşek.
3: Gerçekten üzüldüm. Çünkü en son soru kendi şehriyle ilgiliydi, Konya'yla ilgiliydi. En büyük yüz ölçümü olan il hangisi diye. Neyse kısmet. Neticede benim için de güzel oldu. Tanıştık. İbrahim 2 İbrahim'le yarışmış olduk. Enteresan evet. Oldu. Çok teşekkür ederim. Çok benim ilk televizyonda bir yarışma programına, bilgi yarışma programına
1: evet,
3: katılmak
1: artık
3: oldum.
1: Kendini ikinci etaba taşımış oldum.
3: Heyecanım da gitti. Daha şimdi, hazırlıyım şu an.
1: Bu etabımızda seni neler bekliyor? Hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var sevgili izleyenler. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Şimşek İbrahim.
3: Para var, huzur var.
1: Bu hep bu kadar enerjik misindir?
3: Genelde pozitif olmaya çalışıyorum. Herkesi de pozitif olmaya çalışıyorum.
1: En güzel. Neşe katıyorsun, neşe saçıyorsun.
3: Şu var, neticede ne kadar pozitif olursak o kadar enerjik oluyoruz. Akıllı olmak gerekiyor.
1: Hazırsan ilk sorumuza başlamak istiyorum.
3: Hazırım efendim.
1: Sorum geliyor. Dünyanın en uzun burunlu adamının burnu kaç santimdir?
3: Benim burnum da biraz uzun. Herhalde en fazla olsa 8 santim, 7 santim.
1: Hangisi? Karar ver. Süremiz başladı bu
3: arada. 10 santim diyorum.
1: 10 santim. İn.
3: 9, İn. 8, 7.
1: 8 santim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız İbrahim'e gelsin efendim. 8.8 santimle dünyanın en uzun burunlu
3: de
1: adamı.
3: Herhalde var biraz. Senin 7 santim.
1: 6.5-7 arasında yedi. Abi. Evet, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Bu arada benim de burnum büyüktür. Böyle yan profil çok vermemeye çalışıyorum.
3: Doğru.
1: 6.5-7 benim de.
3: Aynen.
1: Şimdi ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu Şimşek İbrahim. Geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor sevgili izleyenler. Gelsin mi?
3: Gelsin efendim.
1: Boşluğu doldurmamız gerekecek.
3: Tamam. Çok müzikli adam yoktur ama bakalım doldurabilecek miyiz
1: boşluğu? Fidayda da Ankara'lım. Fidayda.
3: Fidayda.
1: Nokta nokta altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin bu sevda. Biliyor musun? Süremiz başladı.
3: Fidayda da da da Ankara'lım. Fidayda.
1: Kaç altın yedirdim?
3: 500 altın yedirdim. Bu ayda ya yok. Lidayda da canım Lidayda.
1: Fidayda.
3: Fidayda da Ankara'lım Fidayda.
1: Böyle şarkı katlettik. Okay. Bir dakika. Yeah, okay. Bir dakika abi. Hayır. Ben bir süre bir durduruyorum. Doğru cevap 500 altın olacak. Öncelikle kocaman alkışlarımı göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şöyle yapalım. Şuraya bakarak okuyabilirsin.
3: Tamam. Anlaşıldı.
1: Okuyalım. Bir okuyalım. Okuyalım. Biliyor musun bu şarkıyı?
3: Bir bakayım.
1: Bir bak.
3: Fidayda da Ankara'lım Fidayda, 500 altın yedirdim
1: teşekkür ederim, teşekkür ederiz. Çok iyiydi. Tamam. Kocaman alkış alalım Şimşek İbrahim abiye. Şimdi ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Artık geçiyoruz üçüncü sorumuza ve son sorumuzdayız. Sorum geliyor. İki aslan bir nokta nokta sığmaz. Süremiz başladı.
3: İki aslan bir kafese sığmaz.
1: Değiştirelim bir.
3: Bir kafese, bir sıraya, bir köprüye, bir odaya sığma.
1: Sürem bir.
3: İki aslan bir sepete.
1: İki aslan bir posta sığmaz demiş atalarımız.
3: Okay.
1: Olsun, sağlık olsun. Maalesef son soruda eğlenmiş oldunuz.
3: Memnun
1: Gayet
3: oldum.
1: İyi gidiyorduk.
3: Teşekkür ederim.
1: Ama yine de iki sorumuzun ödülünü ben takdim etmek istiyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
3: Çok mersi, iyi
1: Neler
3: günler.
1: Söylemek istersiniz?
3: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bu arada ben Endonezya ile ilgili kısaca bir bahsetmek istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
3: Endonezya, oradaki Aceh Sultanlığı Osmanlı'ya biat etmiş. Osmanlı'nın en uzaktaki toprak parçasıdır. 450 yıl önceki imkanlarla oraya gitmişler. Uçakla 11,5 saatte gidiliyor. Bu çok bilen kişi yok. Bizim orada Türk şehitliğimiz var. Sumatra Adası'nın Banda Aceh şehrinin ve Bitay köyünde bizim Türk şehitliğimiz var. Onu da ben söylemiş oldum. Çok teşekkürler, çok mersi.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
3: Sağ olun, çok mersi.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba,
0: efendim.
1: Merhaba, teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Evrim. Memnun oldum sizinle tanıştığıma.
0: Ben de çok memnun oldum efendim. Bu kadar mı tanıyacağız sizleri?
1: Evrim işte ismim, neşeli, güler yüzlü. Kendimi geliştirmeyi seven bir insanım. Gezmeyi seven bir insanım. Bu kadar.
0: Bu kadar. Evet. Peki Evrim Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, ben Eda. Mardinliyim. Yeni mezun oldum.
0: Nereden mezun oldun?
2: Mersin Üniversitesi.
0: Hangi bölüm?
2: PDR bölümünden.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. İkiniz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Evrim Hanım, sizce kim kazanır? Kendinize güveniyor
1: ben,
0: musunuz? Siz kazanacaksınız.
1: Ben kazanırım, evet.
0: Rakibi şansı var mı?
1: Bence
0: yok, mu
1: yok gibi. Yani yok diyorum.
0: Hadi bakalım. Eda'yı soralım. Eda, sence
2: ben
0: kim
2: de
0: kazanır?
2: Taze mezunum. Bende de bilgiler taze olabilir. Ben de alabilirim.
0: Rakibi şansı var mı?
2: Yok, psikolojik üstünlük kuruyor. Bence şu an yarı yarıyayız.
0: Yarı yarıyayız. Evet. Sen de psikolojik eşitlik kurdun şu anda,
2: evet,
0: diyebilirim.
2: Evet. Çekişme olsun.
0: Evet, güzel bir rekabet göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim, sorumuz geliyor. Pamuk yetiştiriciliği ile ünlü ilimiz neresidir? Tek ses geldi. Tek ses.
2: Eda. Adana.
0: Adana. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Eda'ya gelsin efendim. Evet, rakibi de alkışlıyor bu arada. Bayağı da. İlk sorumuzun puanını da Eda kazanmış oldu. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Dost dost diye nice nicesine sarıldım sözleri kime aittir? Çift ses geldi.
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Evrim Hanım'a gelsin diyelim sevgili izleyenler. Şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. Geldiğim üçüncü sorumuza. Ünlü film serisi Batman'de baş karakteri simgeleyen hayvan hangisidir? Çift ses geldi.
2: Kedi.
0: Kedi, yanlış cevap.
1: Yarasa.
0: Yarasa, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Evrim Hanım'a gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Biri mutlu, diğeri üzgün suratlı iki maske imgesi hangi sanat dalının... Simgeler. Çift ses geldi. Çift ses.
1: Tiyatro.
0: Tiyatro. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımız Evrim Hanım'a gelsin. Şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var. Eda, maalesef elenmiş oldun. Kocaman alkışlarla seni gönderelim.
1: Başarılı.
0: Neler söylemek istersin?
2: Aslında çoğu bildiğimiz sorular ama heyecandan söyleyemedim.
0: Oluyor
2: bir de...
0: tabii.
2: Açık da olmak gerekiyor herhalde biraz. Yine de çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli.
0: Bizler teşekkür ederiz.
2: Ben de memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum.
0: Evet, bizler Evrim Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Evrim Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Evrim Hanım, öncelikle sizleri tebrik ederim efendim. Neler hissediyorsunuz? Rakibinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
1: Mutluyum. Ama o da bilgili bir gençti. Hoşuma gitti.
0: Siz biraz daha atik davrandınız diyebiliriz. Değil mi? Evet. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: İyi, sevinçliyim. İkinci etapa geçtim, evet.
0: Evet, ne kadar güzel. Şimdi efendim, ikinci etapımızda size toplamda 3 sorumuz bekliyor. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var tamamlamamız gereken ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Dünyanın en uzun bacaklı kadınının bacak boyu kaç santimdir? Süremiz başladı.
1: 2 metre.
0: Santim olarak alalım.
1: Santim olarak.
0: Kaç santimdir? Süremiz 300, geçiyor.
1: 300 santim.
0: 300 santim. İnelim.
1: 200 santim.
0: İnelim.
1: 150 santim.
0: 150 santim. İnelim.
1: 130.
0: 130 santim. Doğru cevap efendim. 132 santim ve dünyanın en uzun bacaklı kadını 132 santimmiş. Bizler de öğrenmiş olduk diyelim. İlk sorumuzun ödülünü de Evrim Hanım bu şekilde kazanmış oldular diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. İkinci sorumuzda boşluğu doldurmamız gerekiyor. Süremiz başlayacak. O yüzden hızlı olmanız çok önemli.
1: Tamam.
0: Tekrardan hatırlatmış olalım. Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Sanki nokta nokta gibi gözlerime bakıyor. Süremiz başladı. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
3: Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Sanki bilmem gibi gözlerime
0: Bakıyor, süremiz geçiyor. Sürem maalesef
1: aklıma gelmedi maalesef. Bitti. Çünkü türküleri severim ama aklıma
0: sanki
1: gelmedi.
0: Günahsız gibi gözlerime bakıyor olacaktı. Olsun, sağlık olsun diyelim. Maalesef yanlış cevap alamadık ama ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanın dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: İyi ki sizin gibi gençler var. Bu yaşıma katıldığımda memnun oldum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: İyi günler dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ismim Osman Akar. Tıbbi laboratuvar mezunuyum.
0: Osman, çok heyecanlısın.
1: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Tekrardan sana geçeceğim. Hemen rakibine geçiyorum. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. İsmim Melisa, bu sene hazırlık sınıf öğrencisiyim. Moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım
0: inşallah.
2: Evet. O şekilde.
0: O şekilde diyelim. Hoş geldin Melisa, hoş buldum, sefalar getirdin. Tekrardan sana da geleceğim. Şimdi arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak. Diyelim Osman.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır? Melisa'yı da dinledin. Rakibini.
1: Evet. Kendime güveniyorum ama iyi olan kazanır ve hızlı olan kazanır.
0: İyi ve hızlı olan kazanır diyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Melisa, sence kim kazanır?
2: Hak eden kazansın.
0: Hak eden kazansın diyorsun. Kendine güveniyor musun?
2: Güveniyorum tabii ki. Umarım.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk soruma başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor diyelim. Diğer isimleri Demir Kazık ve Kuzey Yıldızı olan yıldız hangisidir? Çift ses geldi, çift ses.
1: Kuzey, yani Kutup Yıldızı.
0: Kutup Yıldızı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Osman'a gitsin sevgili izleyenler. Evet, rakibi de onu alkışlıyordu. Osman, çok hırsızsın.
1: Yani hızlı olmak için ve bilmek için çabalıyorum.
0: Elinden geleni yapıyorum,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Peki.
0: Melisa, sen basamadın
2: mı? Yavaş bastım o yüzden.
0: Evet, Osman çok tehlikeli duruyor, ben sana söyleyeyim.
2: Dikkatli olmak lazım.
0: Dikkatli olmak gerekiyor. İyi misin Osman?
1: Evet, iyiyim.
0: Peki, ben de iyiyim. Evet. Teşekkür ederim. Evet, şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Adres sorduğunuz kişi o bölgeyi bilmiyorsa genellikle klişe olarak hangi cevabı verir? Çift ses geldi.
1: Klişe olarak ben buralarda yaşamıyorum. Hani başka birini sorursanız daha iyi olur.
0: Evet, yaklaştın. Ben
1: de buraların yabancısıyım.
0: Ben de buraların yabancısıyım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a gönderelim efendim. Evet, Osman'ı sadece rakibi alkışlıyor. Evet, hazırsanız 3. sorumuza geçiyoruz. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Melisa, bu soru senin için çok önemli. Çünkü seni şu anda Osman potaya doğru götürüyor diyelim. Sorum geliyor. Sık sık dile benden ne dilersen sözünün geçtiği masal hangisidir? Tek ses geldi.
2: Alaaddin'in sihirli lambası.
0: Alaaddin'in sihirli lambası. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Melisa'ya gelsin efendim. Şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Melisa, kendini potadan kurtarmış oldun diyebiliriz. 4. sorumuzdayız sevgili izleyenler. Başına konduğu kimseye mutluluk

0: getirdiğine inanılan talih kuşunun adı nedir? Melisa?
1: Talih kuşu diyecektim ama talih kuşunun ismi nedir? Olunca soru. Başına talih kuşu konmak ne olabilir? Güvercin falan mı acaba?
0: Güvercin. Yanlış cevap, geçtim Osman'a.
2: Talih kuşunun şeyi...
0: Adı nedir?
2: Adı nedir? Benim aklıma gelmedi.
0: Gelmedi
2: mi? Evet, gelmedi.
0: Gelmedi peki aklınıza. Ortak kararsa pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Pas mı? Peki efendim. Maalesef cevabımız şuma kuşu olacaktı. Pas dedik. Bu soruyu hızlıca geçiyoruz. Sevgili izleyenler, geldik 5. sorumuza. 2000'lik puan tablomuzda birlikteyiz. Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumuna ne ad verilir? Tek ses geldi Melisa.
1: Geri dönüşüm.
0: Geri dönüşüm. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olduk sevgili izleyenler. 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Melisa 2-0'lık mağlubiyetle 2-0'lık beraber 2-2'lik beraberliğe taşıdı kendini. Melisa sen de bayağı hırslıymışsın diyebiliriz.
1: Yani estağfurullah, öyle demeyelim de.
0: Var bizi, biz de deriniz. Evet, şimdi artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak sevgili izleyenler. Hazırsanız son sorum geliyor. Erciyes Dağı hangi bölgemizde yer alır? Tek ses geldi.
1: Kayseri.
0: Bölge.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu. Doğru cevap. Son cevap alkışlarımız Melisa'ya gelsin efendim. Osman maalesef el ermiş oldun. Neler söylemek istersin?
2: Tebrik ederim rakibimi. Ona da başarılar dilerim.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz. Efendim bizler Melisa ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melisa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin Osman'ı 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Kendisi çok iyi bir yarışmacıydı. Kendisi tanıdığıma çok memnun oldum. Şu an burada olduğum için de çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Melisa, mikrofona yakın konuşmanı rica edeceğim. Çünkü seyircilerimize seni duyabilsin. Bu etapta seni toplamda 3 sorumuz bekliyor. Tamamdır. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var tamamlamamız gereken ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Toplamda her sorumuzun 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayalım.
1: Tamamdır, başlayabiliriz.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mıyız? Evet. Güveniyor musun kendine bu etapta?
1: Güveniyorum.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Su altındaki bir kapsül içinde yaşayan kişi en uzun süre kaç gün kalmıştır? Süremiz başladı.
1: Kaç gün kalmıştır? 50.
0: Çık.
1: 100.
0: 100 çık.
1: 200.
0: İn.
1: 150.
0: İn.
1: 130.
0: İn.
1: 120.
0: 120. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya gönderelim. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Melisa kazanmış oldu. Geliyoruz ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Melisa. Biz elimize yüzümüze bulaştırdık. Azıcık yoldan çıkınca sende hasar sıfır, nokta nokta nokta, dağları çamları bile yıkınca. Süremiz
1: biraz
0: başladı.
1: Biraz mırıldanabilir miyiz?
0: Biz ya? Elimize yüzümüze bulaştırdık, azıcık yoldan çıkınca.
1: Yok, sen bilmiyorum ya. Hiç yok bende.
0: Dağları çamları bile yıkınca. Gelmiyor mu?
1: Yok.
0: Sürem durdu. Cevabımız maşallah olacaktı. Sağlık olsun
1: maalesef
0: diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günler de harcaman dileğiyle Melisa.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben memnun oldum. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Burada yarıştığım için çok mutluyum. İyi ki böyle bir şans verildi. Çok teşekkür ederim hepinize.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal Melisa.
1: Siz hoşça kalın.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmamızda bir başka bir bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kim bu?
1: Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı.
0: Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu.
1: Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
2: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
3: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
4: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
2: Evleneceğim sevdayla.
0: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
5: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
2: İyi ama ameliyat hangi parayı?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
1: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
3: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
4: Nişanlınızla ağanızı bulacağız.
5: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
6: Cilveli Kız birazdan TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların

0: ulaşamayacağı yerde saklayın. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
16: Neydi bu?
17: Evet, bu ne?
16: Nedir bu?
17: Kukla mı? Cadı. Canavar.
16: Cadı mı?
18: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
15: Eğlenceli cevap,

0: Yıllar. Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
2: Var mı daha şey?
3: Bitti. Bitti. Bay bay.
2: Tamam.
3: Artık.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hilti'nin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
12: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
13: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
14: Anne, anne, babam geliyor, anneanne. Bak, bana telgraf yollamış.
15: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
16: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
17: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş.
18: Ve yabancıyı nasıl sokarsın evime?
17: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
16: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etmeyi mi? Tamam mı?
14: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
17: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
19: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
16: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
20: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
17: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
16: Hem de delice.
19: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
16: Hayır. Biliyordum.
1: Tanrı Misafiri bugün 18'de TV4'te.

Nurbanu Büyükçuna, beyaz yakalı hayatını geride bırakıp kalbinin sesini dinledi ve bambaşka bir dünyanın kapısını araladı. Bugün binlerce cana şefkatle dokunan Nurbanu Büyüktuna'nın sevgi, emek ve sadakatle örülü sıcacık hayat hikayesine misafir oluyoruz.

0: Merhaba, ben Nur Banu Büyüktuna. 40 yaşındayım. Evliyim ve bir oğlum var. 5 köpeğim ve 2 kedim de var. Ben hepsinin annesi gibi hissediyorum kendimi. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çalışıyorum. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. O zaman benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik. O yüzden çok marjinal bir tercihti. Ailem, arkadaşlarım, herkes çok şaşırmıştı bu tercihime. Çünkü aslında ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çeko mezunuyum.
1: Hoş geldin, yıkanacağız mı yine? Tıraş isteden mi değil mi?
0: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Çok uzun bir süre çalışmadım ama yani mesleğimden yine keyif alıyordum. Ama daha mutlu olacağım, ne yapabilirim diye düşündüğümde hayvanlarla çalışmak benim için cevap oldu. Hangi hayvanla ben daha çok keyifle çalışıyorum, daha güzel bağ kuruyorum dediğimde de cevap köpeklerde. İki kişi tıraş yapıyor. İki kişi yapıyor Luka'mı. Öyle hemen bir kişiyle olmaz değil mi Luka? Hı? Nereye gideceksin? Gel. Luka, ödül maması mı varmış Luka'nın? Luka, gel aşkım. Gel anneciğim. Gel balım, gel. Gel. Şimdi tabii ki tamamen marjinal bir yol olduğu için şu anda mesela biraz daha kolay. Ama o zaman nasıl başlayacağım ben bu işe sorusunun cevabı o kadar kolay değildi. Biraz araştırınca Türkiye'de buna başlamam biraz zor göründü gözüme. Yurt dışında ama bu konuda çok ilerlemiş ülkeler vardı. Bazı ülkelerde bayağı köpek sahiplenme oranı da çok yüksek, kuaförlük hizmetleri de oldukça yaygın. Önce Moskova'ya, ardından da Seul'e gittim. Eğitimlerimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp Etiler'deki bu salonda hizmet vermeye başladım.

0: Moskova ve Seul bana kesinlikle vizyon kattı. Çünkü orada bambaşka bakılıyor bu mesleğe. Zaten yani neredeyse 200-300 kişilik okullar var. Özellikle Seul için söylüyorum bunu. Moskova'da da çok fazla küçük ırk sahiplenme oranı var. Onlar daha disiplinliler. Seul'dekiler biraz daha eğlenceli, biraz daha orada keyifli bir ortam var ama onlar da teknolojiyi ve bilgiyi çok arkalarına alıyorlar. İki taraftan da çok güzel beslendiğime inanıyorum ben.
1: Gel balık, gel balık. Gözlerini kısaltabilir miyiz? Çok fazla gözleri giriyor çünkü.
0: Tamam.
1: Bir de kulaklarını minicik, minicik yaparsak.
0: Tamam. İnsan kaynakları mesleğini bırakmak zor olabilirdi belki bu karar. Ama hayatımda şahane bir insan vardı. Yöneticim, Meliha. Belki izler. Çok müteşekkirim ona. Çünkü ben buradayım, biz buradayız. Git, dene, mutlaka hayalinin peşinden koş. Baktın orada her şey istediğin, hayal ettiğin gibi olmuyor. Ben buradayım, seninleyim, destekliyorum dedi. Kesinlikle yapmalısın dedi. O yüzden hiç zor olmadı o kararı almam.

Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu. Çünkü çok erkek egemen bir şeydi Türkiye'de bu. Herhalde bir kişi, bir kadın vardı sanıyorum o zaman kuaför olarak çalışan. O da daha çok yetiştirici yarışmalara katılan biriydi. Benim gibi böyle müşteriyle temasta olan ben bilmiyorum. O yüzden erkek egemen bir mesleğe ben giriş yapmaya çalıştım. En challenging tarafı aslında buydu. Bir de müşteriye ulaşmak, tanıtmak kendini ve köpeklerle o bağ zamanla kuruluyor. İlk gelen köpekle hemen sizin bağınız oluşmuyor. İnsan gibi değil, konuşarak değil, enerjiyle çünkü iletişim kuruyoruz. Zamanla meslek kolaylaşıyor.

0: mesleğime dair bir günlük rutinim. Yani aslında rengarenk çünkü her gün başka akıyor burada. Çünkü gelen köpekler aslında günümü belirliyorlar. Ama tabii hani temelde sabahları iş yerime giriş yaptıktan sonra Şeyma'cığım sağ olsun bana bir kahve yapar. Bir uyanırız hep beraber. O esnada köpeklerim yıkanır. İlk köpeklerim randevuya gelenler. Benim için hazır hale gelirler. Tıraş için yani daha doğrusu. Yıkanır, taranırlar. İlk bakımları yapılır ve tıraşa girerler. Ben güne başlarım. Benim için ondan sonra saat 7'ye kadar hayat o kadar hızlı akıyor ki. Müşterilerim gelir, onlarla sohbet ederiz, buluşuruz. Onlardan bazen bilgi alırım, fikir alırım. Köpekleriyle ilgili sohbet ederiz. Ben bu arada tıraş yapıyor olurum. Hayat böyle öyle bir hızlı akıyor ki ve ben bundan çok memnunum. Çünkü ancak beni böylesi sakinleştiriyor. Fazla enerjik bir insanım ben. Çok güzel oluyor benim için de. Enerjim dengeleniyor. Köpeklerle bir aynı zamanda deşarj oluyoruz. Köpekler çünkü kendi enerjileriyle buraya geliyorlar. Size bazen hüznünü getiriyor, bazen mutluluğunu getiriyor, bazen korkularını getiriyor. Her gün burada yeni yeni şeyler çözüyoruz onlarla. Onları anlamaya çalışmak. Bunlar benim için çok keyifli. Çünkü o kadar saf enerji ki dolaylı hiçbir şey yok. Olduğu gibiler ve bu beni çok mutlu ediyor.
1: Nasılsın aşkım? Hoş geldin. Yine boya mı yapacağız?
0: Evet. Evimde beni bekleyen 5 köpeğim var dediğim gibi. Gerçi birini çok yakın zamanda kaybettim. Hala dilimde bu alışkanlık var. 1 ay oldu. 4 köpeğim var artık. Ve 2 kedim var. Bir minicik şey yapabilir miyiz? 2 dakika. Ama benim özellikle bağ kurduğum köpeklerim de var. Mesela genelde ben biraz problemli köpeklerle bağ kuruyorum. Çünkü onların farklı da renkleri oluyor, eğlenceli oluyorlar. Çok travmatik bir şekilde gelen bir köpeğim vardı mesela. Beyaz bir pom, biraz iri bir pom. Maalesef daha önceki tecrübelerinde negatif şeyler yaşamış. Çok korkuyordu, çok ağlıyordu, çok ısırıyordu. Annesi sağ olsun hiç bırakmadı. Bu çünkü bir ekip işi. Hani bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Annenin de emeği var. Her ay düzenli İstanbul'un çok uzak bir yerinden, Bahçeşehir'den geliyorlar. Ben Etiler'deyim. Oldukça uzak bir mesafe. Her ay düzenli getirdi. Bazen 3 haftada bir hatta. Ve öyle bir alıştı ki o. Şimdi mesela iş yerine kapıdan girdiği anda benim dibimde ağlar. Ben işlem yaparken seni bekliyorum diye beni azarlar. Lavaboya bile giremem. Kapının önünde beni bekler, ağlar, bağırır. Ama tam bir melek gözümün içine bakarak şu an inanılmaz uslu tıraşlarını yaptırıyor. Ve annesine vermeye çalıştığımda annesini ısırmaya çalışıyor. Neymiş efendim, annesi onu benim kucağımdan almayacakmış. Benim böyle en çok sevdiğim köpeklerimden biridir. Biraz da tabii şey de var, gururumu da okşuyor annesinin yerine beni tercih ediyor oluşu. Belki o zaman o kadar düşkünüm ona.

0: Ya Luka çok eğlenceli, annen de çok hoşuna gidecek. İlk kez mi bozdun?
1: Alo.
0: Annen senin çok hoşuna gidecek. Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum. Çünkü onlarla bağ kurmak çok kolay ama herkes için değil. Onları anlayabilmek, ne istediklerini anlayabilmek. Bunu anlayıp ona verdiğimi, onun da rahatladığını hissettiğimde çok mutlu oluyorum. Bir de bebeklerle oynama şansı. Çünkü bana bebekken geliyorlar ve ben bir bebekle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sonra onun büyüyüşünü görmek. Mesela 6 yaşına geliyor, doğum gününü kutluyoruz burada. Ben onun bebekliğini biliyorum.

Hatta belki bir bebeği olmuş, bebeğiyle geliyor. Öyle köpeklerim var. Dişi ve erkek, bebeklikten büyüttüğüm köpeklerim. Çiftleştiler, yavruları oldu. Şimdi baba kızıyla oğlanesiyle geliyor. Ve çok tatlılar ya. Onların o hallerini görmek çok keyifli benim için. Hayvanlarla çalışmak bana ne öğretti? Aslında özde ne yaşamamız gerektiğini, asıl önemli olanı, o kadar güzel onlar yalın görüyorlar ki. Sevdiklerimizle sağlıkla geçirilen zaman. Bir köpek için en değerli şey bu. Nerede oturduğunuz, hangi koltukta, hangi evde, ne yediğiniz, bunların hiçbirinin önemi yok. En sevdiğiyle sağlıkla yan yana olabiliyor mu? Birbirlerine dokunabiliyorlar mı? Gözlerinin içine bakabiliyorlar mı? Bu bir köpek için yeterli bir mutluluk sebebi. Güven duygusu bir de. Bu ikisinin bir arada olduğu bir dünyada mutsuz olmak için hiçbir sebep olmadığını bize çok net anlatıyorlar.

0: 6 kişilik bir ekibi yönetmek benim için zor oluyor mu? Evet, 6 kişilik çok tatlı bir ekibim var. Bu hemen olmadı. İlk zamanlar zordu. Çünkü her ben ne kadar eskiden İK'cı olsam bile, benim için bile zordu, düşünün yani. Çünkü şimdi bir yerde çalışıyor olmak, beyaz yakalı olmak, bir çalışan olmak bambaşka bir şey. Bir de ekip yönetmek, birileriyle çalışmak, onları çalıştıran, yani daha doğrusu işveren olmak çok başka bir şey. İlk zamanlarda bu dengeyi kurmam oldukça zor oldu tabii ki. Tecrübe etmiş çalışanlar da yoktu. Hep bizimle tecrübe ediliyordu. Yeniden sıfırdan yetiştiriyordum elemanlarımı, çalışanlarımı. Şu anda ekip çok güzel oturdu ama ne zamandan beri? 2 yıldır, 2,5 yıldır falan herhalde böyle. Ben de artık tecrübelendim. 6 kişilik bir ekibi artık yönetmek zor değil. Çünkü onlar sadece yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyorlar artık. Kimseyi yönetmiyorum aslında ben. Hepsi hayvansever. Birçoğunun kendi köpeği var. Şefkatle yaklaşmayı biliyorlar. O yüzden ben artık kimseyi yönetmiyorum, yönlendiriyorum. O yüzden öyle planlamıştık. Keçesi var mıymış?
1: Bu şeyin topeni.
0: Ne? Nereye kaçmış?
1: Kuş işine kaçmış. Şika tek devammış. Kaçmış. Daha önce de aynısını yapmış. Bir süre sonra geri gelmiş.
0: Kayıp yani.
1: Öyle oldu
0: ya. Yani şimdi biraz güzellik merkezi gibi de burası. O yüzden çok samimi diyaloglarımız oluyor tabii ki. Aynı kuaför gibi düşünün. Biz kadınlar kuaförde de arkadaş oluruz kuaförümüzde. Bazen arkadaşlarımıza bile anlatmadığımız şeyler anlatırız. İlişkilerimizden, hayatımızdan. Bizde de böyle bir şey var. Ama temelde tabii ki burada çocuklarımız üzerinden bir ilişkimiz var bizim. Onlar bana çok güvenir. Ben de keza annelerime öyle. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım onlara. Onlar bunu bilirler. Bazen bazı annelerim beni katı bulur ilk tanıştıklarında. Çünkü köpeklerle ilgili bazı kırmızı çizgilerim var. Köpeklerle yapılması gerekenler, onlara verilmesi gereken emek konusunda. Ama sonradan hemen anlarlar ki ben köpeği önceliklendiriyorum. O yüzden böyle davranıyorum. Hemen zaten tekrar açılır ilişki, oradan sonra akar. Çok samimiyizdir. Sürekli konuşuruz. Yani ben mesela her tıraşa girerken, defalarca tıraşını yaptığım köpeğim için bile arar sorarım. Bu ara moodun nasıl? Hani bugün farklı bir şey ister misin köpeğin için? Bu ara onun bir havasını değiştirelim mi? Her zaman iletişimdeyizdir. Buraya gelsin gelmesin.

Şimdi ben sağlıkla ilgili tavsiye veremem çünkü benim işim sağlık değil. Ama aslında çok iç içe geçiyor. Yani biz kuaförüz evet ama insan kuaföründen farklıyız. Biz bebek emanet alıyoruz buraya. Onların yaşı kaç olursa olsun onlar bebekler ve kendilerini anlatamıyorlar. O yüzden sürekli gözlemliyoruz. Aile kesinlikle veteriner ziyaretlerini çok sık yapmalı. Özellikle de bizim çalıştığımız gibi küçük hassas gruplardan bir köpek aldılarsa hayatlarına. Düzenli lütfen köpeğimizi tarayalım, saçımızı da tarıyoruz. Yani bir hafta 10 gün saçımızı taramadan ortalıkta dolaşamayız bence. Köpeğimiz de dolaşamaz. Eğer evde bakımlarını yapmak istiyorsak bir bilenden ne olur tavsiye alalım. Mesela kuaförümüzden. Kozmetiklerimizi ona göre seçelim. Doğru ürünlere sahip olalım. Ve köpeğimizin o hak ettiği bakımı ona verelim. Şimdi bizim rutinlerimiz var. Mesela böyle tüyünü takıyoruz. Sonra bir kıyafet giydiriyoruz annesi seçmişse. Sonra da fotoğraflıyoruz. Şimdi size onu yapacağım.

Mesleği yapmak isteyenlere eğer daha önce hiçbir köpekle temasları yoksa bir kere öncelikle orayı bir hani çünkü hiç köpeği yok hayatında, hiçbir köpeğin bakımını üstlenmemişsen eğer ve ben köpek kuaförü olmak istiyorum diyorsan orası biraz içi boş bir şey oluyor. Sen sadece köpek kuaförü o gördüğün resimleri, videoları sevmişsin demek oluyor. Öyle olmamalı. Ama sen köpeklerle vakit geçirmek için çırpınıyorsun. İhtiyacı olan köpeklere yardım etmek için çırpınıyorsun. Barınaklara gidiyorsun. Tamam, sen bu mesleği seçebilirsin. O zaman ne yapacağız? Önce eğitim alacağız. Minimum 2 ay, 3 aylık eğitimlere gidiyor olmalısınız. Düzenli, her gün gittiğiniz. Sonrasında mutlaka bir yerde stajyer olarak çalışıyor olmalısınız. Hemen tek başıma ben bir köpek aldım ve onun sorumluluğunu üstleniyorum. Bu da köpek için haksızlık. Benim hikayem topuklu ayakkabılarla plazalardan şimdi tüylerin uçuştuğu, içinde köpeklerin koştuğu pet kuaförlüğü olarak devam ediyor.

0: Evet.
1: Bilet. Bilet arkada.
0: Bilet.
2: Arkada.
0: Bilet.
3: Arkada.
0: Arkadaymış. Bilet.
3: Arkada.
0: Arkada kimde?
3: İşte şu gözlüklü Hayati Bey amcamda. Onda, o ısmarladı bize de. Ya?
1: Hakiki İsveççeliğinden mamul, çok tıraş bıçakları. Bir kutuda 10 tane kardeşim, tekliğe. Bundan ucuz olur mu? Bedava tıraş olacaksın, ne güzel.
4: Ne alırsan 2,5, son fırsat bu, son fırsat. Buyurun beyim.
5: Topattı, çamura battı fabrikasının malları bunlar, yetiş! Ne alırsan 7,5 liraya, kaşkur sana!
2: Ne alırsan 2,5, ne alırsan ver abi, sağ ol!
1: Bir ciletle 40 tıraş kardeşim, nerede görülmüş bu? Cop, cop, işte burada, cop, cop!
4: Vatan millet menfaatine reklam uğruna satıyoruz, ne alırsan 2,5!
5: Alın bakalım, alın bakalım, evinizdeki çocuğunuza, çoluğunuza!
2: Al abi, ver parayı, sağ ol, eyvallah, 2,5!
4: Hemen saralım beyim, buyurun. Tamam.
1: Hey, belediye cüzdan!
5: Hayırlı olsun ablacığım, güle güle.

0: 안마세요. 이런 게 이런
1: 신발하네. 요즘은 킬로수 가자.
2: 맹시더라 매임.
1: 뭐네 배?
2: 뭐 어ldu 매임? 뭐 şey 어ldu?
1: 엘리는 결 어ldu. 다 ne olsun? 5 liraya üzüm olur mu?
2: Pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz.
1: Ya fakir fukara, gariban taş mı yesin? Ne vicdansızsınız ya?
2: Hı? Git Allah aşkına, sabah sabah başımı belaya sokma benim.
1: Başın belaya girse ne olur?
2: Arkadaş, sen aranıyorsun galiba.
1: Aranıyorum be, ne olacak?
3: Sinirlenmeyin müdür bey, gereken muameleyi yapalım.
2: Ne yani, haraç mı istiyorsunuz?
1: Ne münasebet, sen lafını tart da öyle konuş. Senin karşında belediyenin şerefli bir memuru var.
2: Belediye mi dediniz? Affedersiniz memur bey, zat-ı halinizi birden tanıyamadım da.
3: Elbette tanıyamazsın, tebdil kıyafet geziyoruz.
2: Aa, haklısınız, müsaade buyurun da çocuklarınıza biraz meyve hazırlayayım.
1: Yo, benim çocuklarımın boğazından daha haram geçmedi. Katiyen rüşvet kabul etmem.
2: Rica ederim memur bey, rüşvet değil, naçizane ufak bir hediye.
3: O başka.
2: Yenge hanım incir de sever mi?
1: Bayılır.
2: Öyleyse incir de koyayım.
1: Koy koy, hepsinden biraz koy.
2: Buyurun memur bey.
1: Al oğlum şunları, baş üstüne müdür bey. Hadi eyvallah.
2: Güle güle beyim, afiyetle yiyin müdür bey. Afiyet bal şeker olsun.

Ay, dur çilmemişi ya anneciğim. Yani bak kiraz kuşlara bak. Ne güzel uçuyorlar değil mi? Yuvarlak kuşu gördün mü? Hani topal bir kuşlar soldaki kuş. Ha bak. Şu topal şişman uçuyor. Şişman bir kuş. Hop o kuşa dikkat et. Dikkat et bak. O kuştan şimdi ne yapacağız? O kuş aşağı gelecek. Dükkana gelecek. Peynir alıp gidecek. Sen de şaşıracaksın. Ben de şaşıracağım. Çok akıllı kuştur ha. Hiç kimseyden münakaşa etmez bir kere. Ne dersen onu yapar. Terbiyeli kuş ve birader işte. Bak. O kuş. Dikkat et, dönüşte soracağım sana.

0: Kiraz, sen misin yavrum?
1: Benim babacığım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Sana iyiyim demek isterdim ama desem inanmayacaksın.
1: Bırak artık bu kuruntuyu, üzüntüyü.
0: El deme be yavrucuğum. Körpecik bir kızın eline bakmak kolay mı?
1: Ama ben seve seve çalışıyorum senin için.
0: Bu yatalak halimle kendi kendimden utanıyorum.
1: Ne varmış bunda utanacak? İsteyerek olmadı ki, kaza bu.
0: Kötü bir talihim varmış.
1: Ümidini kırma babacığım. Ben doktorlarla konuştum. Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
0: İyi ama ameliyat hangi parayı?
1: Allah büyük babacığım.
2: Allah artık bizi unuttu kızım. Bir yandan yatalaklık, bir yandan fıkaralık tamamen canıma yetti artık. Allah bir an evvel canımı alsa da ben de kurtulsam, sen de benden kurtulsan.
1: Biraz paramız olsa her şey değişirdi. Bütün hayatım.

0: beni de düşünmelisin sevgilim.
1: Merak etme sevgilim. Er geç babamı razı edeceğim.
0: Ya razı olmazsa?
1: Gene de vazgeçmem senden.

0: Babam duydu. Senden geldim yattım,
1: tamam mı? Olur efendim.
2: Dur!
3: Baş üstüne babacığım. Şey yani, sabah şerifler hayır olsun babacığım.
2: Gel! Gene sabaha kadar seni bekledim. Ne olacak bunun sonu böyle?
3: Sonu yok babacığım. Evleniyorum artık, bitti. Bekarlığa veda.
2: Kim bilir hangi kızı bulmuşsundur.
3: Öyle iyi bir kız ki, yakında gelip elini öpecek.
2: Demek gelin hazır. Nasıl, istediğim gibi mi bari?
3: Aa, daha alası.
2: Asil mi, temiz aileden mi?
3: Aa, sülalesi, bey, paşa... tam 500 yıllık secereleri var.
2: Ya, çok iyi. Peki, namaz, niyaz, oruç?
3: Hiç kaçırmaz, çok sofudur.
2: Ya, maşallah, maşallah.
4: Medeniyetin en son ve en büyük buluşu... çöptıraş bıçakları.
1: Perde halüzüm yok.
4: Bir sürüşte sinek kaydı. Satıyoruz ve helal ediyoruz. Al kardeşim. 10 tane bir paket, 10 tanesi bir teklik. Biraz sonra işte bu şişmanın suratında güller açtığını göreceksiniz. Büyük ameliye, işte tıraş başlıyor.
1: Çok harikalar yaratan tıraş bıçağıdır. Hakiki içerikten yapılmıştır. Bir bıçakla 25 defa tıraş. Kardeşim boru değil bu.
4: Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben de çöp kullanıyorum. Aa! Çöp kullanıyorum, çok buyurun.
1: Geliyorum,
5: bu tarafta!
3: Babacığım, işte size bahsettiğim Okşan.
2: Ha?
3: Babam.
2: Oo, maşallah, maşallah. Pek memnun oldum kızım.
6: Müsaade ederseniz elinizi öpeyim.
2: Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Buyur otur. Oğlumla evlenmeye karar vermişsiniz.
6: Evet efendim.
2: Mesut, bahtiyar olursunuz inşallah.
6: Teşekkür ederim.
2: Şey, bey pederinizle ne zaman teşerrüf edeceğiz acaba?
3: Burada değiller, hacca gittiler.
2: Ha, şimdi haç mevsimi değil ama.
3: Benim müstakbel kayınpeder pek dindardır. Her fırsatta hacı olur.
2: Aa, ne mutlu muhterem bey pederiniz.
3: Nasıl, müstakbel gelinizi beğendiniz mi babacığım?
2: Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mübarek etsin.
7: Müstakbel gelininiz maalesef bir bark beyefendi.
2: Bir bark mı? Allah Allah!
7: 20 senedir ekmeğinizi yiyorum. Maalesef doğru beyefendi.
2: Peki, hiç de öyle bir kıza benzemiyordu.
7: Siz bir de onu çalıştığı barda görün.
2: Yanılmış olmayasın Cemil efendi.
7: İspata hazırım beyim.

0: Hayrola kiraz
1: merhaba,
0: kız?
1: Kiraz.
2: Merhaba.
1: Niye öyle kara kara düşünüyorsun?
3: Babama üzülüyorum.
0: Ne olmuş babana?
3: Doktorlarla konuştum. Ameliyat burada olmazmış diyorlar.
1: Ya nerede olurmuş?
3: İngiltere'de.
2: Vay anam vay!
0: Bura nere?
1: İngiltere nere?
2: Dünyanın bir ucu.
3: Bu ameliyat bizi 50.000 liraya patlarmış.
1: Bu kadar para nereden bulunur?
0: Buluruz be!
2: At batosun, nereden buluruz?
0: Ne yapar eder buluruz? İcap ederse banka soyarız.
2: Bankayı bu koca göbeğinle mi soyacaksın Tosun?
0: Bana bak, kafamı kırdırma yoksa karışma bana!
1: Bırakın be!
3: İşimiz Allah'a kaldı.

0: Yılda 1000 lira arttırsak?
1: 50 yılda birikir.
2: Hayrola çocuklar, neyin hesabını yapıyorsunuz?
3: Hiç.
1: Yıllık kazancımızı hesap ediyorduk.
3: Biraz para arttıralım diyorduk.
4: Vallahi rızam yoktur. Eğer o kadınla evlenirsen, ikinizi de bu eve sokmam. Seni evlatlıktan reddederim, mirastan da mahrum ederim.
3: Paranıza da, mirasınıza da ihtiyacım yok. Çalışır kazanırım.
4: Çıldırdın mı sen? Koskoca Hayrullah Bey'in oğlu bir bar kadınıyla evlenemez.
3: Seviyorum onu.
4: Ele güne hangi yüzle bakarız?
3: El vız gelir bana.
4: Yapma oğlum. Babanın kalbini kırmak sana uğur, hayır getirmez.
3: Kusura bakmayın babacığım. Aşk ferman dinlemiyor.
4: Son sözüm bu mu?
3: Evet.
5: Geldi, geldi, çorapçı geldi. Top attı.
6: Sayın yolcular, 5 dakikanızı bize verin. Karını çıkarsınız, pişman olmazsınız. Satış başlıyor.
7: Reklam piyasada bunlar, ne alırsan 2,5. Abi al çorap al. Bak, tertemiz kokuyor, namussuzum.
1: Buyurun hanımlar beyler. Satan şişman, almayan pişman. Bir daha bulamazsınız, buyurun.
6: Bugün var, yarın yok. Ne alırsan 2,5. Ne alırsan, ne alırsan.
1: Çoluğunu çocuğunu sevindir vatandaş. Ne alırsan 2,5, ne alırsan 2,5.
7: Alan bayram yapıyor. Teşekkürler abi. Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Nam olsun diye millet, menfaatine satıyoruz. Al, al. Ablacığım al da eniştemi memnun et. Al bakalım hadi. Bu fırsat ele geçmez. Ne ablacığım? Buyurun.
6: Yama gidiyor, yama gidiyor!
1: Taze balık gibi be, 5 kağıda namussuzum, ne alırsan ya!
8: Ey babam ey, vatan geminin malları bunlar, buyur bey, dur bir dakika, hop! Almayayım valla, almayayım pişman, buyur bey, buyur!
6: Amca, bir tane almaz mısın?
9: İstemez.
6: Bak bu, ne güzel elbisene uyuyacak ha!
9: İstemez dedik ya!
6: Aa, istemez demek ne olmaz, bir tane al hatırım için, hadi!
9: İhtiyacım yok kızım, Allah Allah!
6: Canım amcacığım, bir çorap almakla iflas edecek değilsin ya! Bak, hem parayı sokağa atmış olmuyorsun ki, bak ne güzel ha!
9: Git başımdan be kızım, zaten canım sıkkın!
6: Ha, daha iyi ya, bu çorap sizin bütün sıkıntılarınızı dağıtır!
9: Yahu bu çorap ilaç mı? Çorapla dağılacak sıkıntım olsa, 1 değil 1000 çorap alırdım!
6: Canım, bir defa tecrübe edin, ne olur! Ne olur canım! Alt tarafı 2,5 lira be amca,
9: hadi! Otur hele, şu çoraplara bir bakalım!
6: Buyurun bakın! Bak, her rengi var! Sarı, lacivert...
1: Ne alırsak bu işi var ya! Mendille, çoraplar, al! Anneni al, babanı al, enişteni al, memnun et! Eyvah, sert biletçi! Tosun,
7: tosun!
1: Tosun, yengen, yengen, tosun!
9: Adın ne senin bakayım?
6: Kiraz! Alın, alın hadi!
9: Ne de hoş bir ismin varmış böyle senin! İsmin de senin gibi güzel!
6: Sen benim güzelliğimi boş ver de çorabın güzelliğini seç bakalım, hadi!
9: Yo, yanlış anlama! Senin gibi güzel, hem de çok güzel bir kızın gemilerde satıcılık etmesine hayret ettim de!
6: Ne yapalım, ekmek parası!
9: Peki, sarkıntılık etmezler mi sana?
6: Kim edecekmiş?
9: Erkekler!
6: Kimin haddine düşmüş! Hele bir denesinler bakalım!
9: Sen yaman bir kıza benziyorsun!
6: Mecburuz bey amca, zaman insanı yaman yapıyor! Yoksa nasıl geçiniriz?
9: Bunlardan ver bakalım 10 tane!
6: Hay Allah razı olsun senden! Ay ya, yaşadık be!
3: Ben size gösteririm!
6: Al güle güle giy!
9: Teşekkür ederim! Al paranı, üstü de kalsın.
6: Sağ ol be amca! Çoraplar, güzel çoraplar!
3: Nihayet yakaladım seni!
6: Kulağım, bırak kulağım!
3: Seni polise teslim edeceğim!
6: Aa, polislik ne yapacak ki ben canım, bırak!
9: Ne oluyor burada?
3: Ah beyim, siz bilmezsiniz bunları! Gemiye biletsiz girmek bunlarda, satış yapmak bunlarda! Bunlardan çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah!
9: Senin bir kadına bu şekilde saygısızca muamele etmeye hakkın var mı?
6: Yaşa bey amcam!
3: Hadi yürü bakalım! Ben vazifemi yapıyorum beyefendi!
9: Vazife böyle yapılmaz! Dikkat et, suç işliyorsun!
3: Fakat asıl suçlu bunlar! Kanuna, nizama karşı geliyorlar!
9: Kanunu, nizamı çok iyi bilirim! Bir genç kızı kolundan tutup nasıl sürükler?

0: Bunlar bilet kontrolünden kaçıyorlar beyefendi. Varsa göstersin biletini.
1: Göster kızım biletini.
2: Bilet, bilet. Nerede buradaydın? Düşürmüşüm galiba.
0: Gördünüz mü? Her zaman böyle biletsiz gülüyor, sonra da kaçıp gidiyor.
2: Halt etmişsin sen.
1: Bileti yoksa cezalı kesersin.
0: Bu kaçıncı beyim?
2: Yalan, iftira, çamur atıyor bana.
0: Gördünüz ya beyim, siz de şahitsiniz.
1: İyi ama sen de suçlusun. Cezalı bileti kes de kapatalım şu işi.
0: Baş üstüne.
2: Sağ ol bey amca, teşekkür ederim. Benim için zahmetlere girdin.
1: Estağfurullah kızım. Otur bakalım, konuşalım seninle. Sen hep böyle parasız mı seyahat edersin?
2: Ne yapalım bey amca? Bir de bilet parası ödersek halimiz ne olur? Zaten ne kazanıyoruz ki?
1: Kızım, bu seninki iş değil.
2: Ben de biliyorum ama başka ne yapabilirim?
1: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş... kabul eder misin?
2: Hani nerede o günler?
1: Sen yarın sabah bana gel. Bu yaptığından çok daha iyi bir iş veririm sana.
3: Bu iş bana yaş görünüyor.
2: Neden?
4: Al benden de o kadar. Adamın vapurda sana bakışlarını hiç beğenmedim.
3: Ha doğru.
5: Siz de her şeyi kötüye yorarsınız.
2: Öyle ya, belki de ayağımıza bir kısmet geldi.
5: Şimdi bu kız ayağına gelen kısmeti tepsin mi yani?
3: Senin dünyadan haberin yok be, ahlak bozuldu oğlum.
4: Bu iş namus meselesi, sen her şeye karışma.
5: Her şeyi de siz bilirsiniz.
2: Bırakın şimdi tartışmayı, bu adamın yanına gitsem ne kaybedersin?
4: Ne mi kaybedersin? Her şeyini, namusunu, iffetini.
2: Hadi be adam bana ne yapabilir ki?
3: Sen bilmezsin bu ihtiyar kurtları. Ne hinolu hindir onlar.
4: Sana ilaçlı bir şeker verir...
3: ya da çayına ilaç koyar, bir güzel uyutur seni.
6: Sonra gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın...
3: Her şey olmuş bitmiş.
5: Yok deve, daha başı mı burası be?
3: Ulan pire, şimdi başlarım ha.
4: Kafamızı bozma bizim.
5: Bozulsa ne olur ya?
3: Yersin tokadı böyle.
5: Yo, o kadar uzun boylu değil.
3: Ulan şimdi gösteririm ben sana, korkmayın ben etmiyorum be.
2: Çocuklar, boş verin şimdi, kavganın sırası mı? Ben oraya gittiğimde ne şeker yerim ne de çay içerim.
3: Yo.

0: Alo, buyurun efendim. Peki efendim, peki.
1: Hacı Hayrullah Bey'le görüşmek istiyoruz.
0: Kim arıyor?
1: Biz onun ahbaplarıyız.
0: Öyle mi? Rica ederim beni meşgul etmeyin, Hayrullah Bey yoklar.
1: Ne zaman gelir acaba?
0: Belli olmaz, belki de hiç gelmez.
1: Yarın gelir mi dersiniz?
0: Belli olmaz dedim ya. Güle güle.
1: Bu işte hayır yok, gidelim bari.
2: Boşuna çıkmışız bunca merdiveni. Zaten bizde talih olsaydı...
3: İşportacı olmazdık.
4: Hayrullah Bey burada mı?
0: Evet, lütfen buyurun haber verelim. Hulusi Bey geldiler, sizi bekliyor efendim.
1: Hanım, hanım, sende hiç utanma sıkılma yok mu? Bana başka türlü söylüyorsun, ona başka türlü.
0: Lütfen çıkın buradan.
1: Aa, şuna bak! Sen kimi koyuyorsun be?
0: Burası serseri yatağı değil.
1: Serseri senin babandır.
0: Terbiyeni takın, edepsiz.
1: Edepsiz de senin anandır. Hadi kafamı bozma, geldiğimi bey'e haber ver.
2: Hadi!
3: Hadi!
2: Hadi!
0: Beyefendi senin gibi sokak... konuşmaz.
1: Bir sana neler?
2: O ne gürültü?
0: Bırak beni! Ayaksız gibi ablacım!
1: Şöyle!
2: Ne oluyor burada?
1: Yoksa ben de
0: bana hakaret etti beyefendi.
1: Pislik atma başını be! Önce o başladı.
3: Evet, biz de şahidiz.
2: Sakin ol kızım, çok ayıp.
0: Vazifemi yaparken bana engel oldu beyefendi.
2: Sen otur yerine.
1: Seni görmeye geldim, beni içeri bırakmak istemedi.
2: Kabahat bende oldu, senin geleceğini ona söylemeyi unuttum. Özür dilerim.

0: Buyurun.
1: Şimdi bana kahve söyle bakalım.
2: Evet. Bana da.
1: Bana da. Otur şuraya bakayım, otur.
3: Oh, koltuklarda ne rahat.
1: Çay kahve içelim.

0: Evet efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Yok, gidebilirsin.
2: Çok güzele benziyor.
1: Hadi başla bakalım.
2: Sen de buyur Hacı Bey amca.
1: Kusura bakma, ben perhizdeyim.
2: Bana bak Hacı Bey amca, bu pasta sakın okunmuş, ilaçlı falan olmasın.
1: Tövbe estağfurullah, niye okunmuş olsun, ilaç ne arasın?
2: Kusura bakma, aklıma bir şey gelmişti de.
0: Acaba daha çok bekleyecek miyiz kızım?
3: Beyefendiyle konuşmak mümkün olmayacak mı acaba?
4: Bir dakika, kendilerine sorayım. Ziyaretçiniz beklesinler mi beyefendi?
1: Bütün randevularımı iptal et, bugün çok meşgulüm.
4: Maalesef beyefendinin bütün randevuları iptal edildi. Kendileri çok meşguller, özür dileriz.
5: Peki. Allah'a ısmarladık.
4: Hadi siz de gidin.
6: Biz kızı almadan bir yere gidemeyiz.
7: İhtiyar kurt bizim kıza bir oyun oynamasın.
8: Ben de merak ediyorum.
9: İçeri gireli çok oldu, hala bir ses de daha yok.
7: Bana kalırsa kapıyı omuzlayıp bakalım içeri.
8: Ha? Ha, hadi. Bakalım. Hadi.
1: Destur!
7: Selamün
1: aleyküm!
8: Ve rahmetullah!
1: Ve aleyküm selam ama... siz kimsiniz?
2: Aa, ben sizi unutmuştum! Bunlar benim arkadaşlarım.
7: Biz onun sahibiyiz.
2: Bu Tosun.
1: Tosun ağa, semizliğinden belli.
2: Bu pala bıyık Ömer, biz ona pala deriz.
1: Ya! adaşız demek seninle ha?
2: Bu da Pire Mehmet. Onlar da benim gibi iş portacı. Mahallelim ve komşularım.
1: Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar.
6: Sağ ol!
2: Üçü de dürüst, namuslu ve çalışkan arkadaşlardır. Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
1: Dur bakalım, onlar için de bir şey düşüneceğim. Siz tam benim aradığım takımsınız.
6: Hayrola? Futbol takımı mı kuruyoruz Hacı Bey amca?
1: Yo, hayır canım! Hep beraber birleşip, benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Nasıl bir oyun?
1: Şahane bir oyun! Şöyle başlayacak... sizi giydirip, kuşatıp, benim evin yanındaki köşke yerleştireceğim. Altınıza bir de lüks otomobil çekeceğim.
2: Anlamadım Hacı Bey amca, yani sosyete mi olacağız?
1: Tamam, sosyete olacaksınız!
7: O biçim sosyete!
2: Peki biz ne yapacağız?
1: Anlatayım. Bu dünyada herkesin bir derdi var. Benimki de oğlum.
2: Oğlunuz mu?
1: Akılsız oğlum, kafasız oğlum, çılgın oğlum! Bir bar kadınına aşık olmuş. Bu kadarla kalsa iyi... ama kadını nikahlamaya, onunla evlenmeye kalkıyor. Kızım, sen oğlumu bu kadından kurtaracaksın.
2: Ben mi? Nasıl?
1: Oğlumun aklını çevireceksin. Yüzüne gülüp, onu baştan çıkaracaksın.
2: Anlamadım, sen beni ne zannettin Hacı Beyefendi?
1: Sakın beni yanlış anlama kızım. Sadece ona görünecek, onunla tanışacaksın. Benim oğlum ayran gönüllüdür. Seni görünce ötekini unutup sana aşık olacaktır.
2: Yani vazifem oğlunuzu baştan çıkarmak, öyle mi?
1: Evet.
2: Bu iş bana gelmez, yok amcam.
1: Ama kızım, işin 50.000 lira veririm.
8: 50 tane binlik!
6: Çüş be! Hayatımız değişecek. Baban
7: ameliyat
8: olacak.
7: Ya.
8: İstikbalimiz kurtulacak.
1: İş bitince 50.000 lira daha vereceğim.
6: Kiraz, kendine gel. Kendine gel.
8: Kabul ediver. Baban da kurtulur, biz de.
2: Peki, kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
1: Yalnız bir şartım var. Bana namus sözü vereceksin. O kadını atlatıp yerine geçmek yok.
2: Merak etme Hacı Bey amca. Benim kocaya değil, işe ve paraya ihtiyacım var. Oğlun senin olsun.
7: 500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000,

0: Da bu da 10.000.
1: 50.000, tamam 50.000. Babacım tam 50.000 lira işte.
2: Bu kadar parayı nereden
1: bana
2: buldunuz?
1: Bana piyango çıktı baba.
0: Ya?
3: Talih kuşu.
4: Kirazın başına kondu.
2: Allah'a şükür, dualarım kabul oldu, kızım çalışmaktan kurtuldu.
1: Ben değil, sen kurtuldun babacığım. Bu para senin ameliyat paran. Bununla Londra'ya gidip ameliyat olacaksın. Sonra da iyi olup kızına döneceksin.
2: Hayır yavrum, önce senin istikbalini düşünmeliyiz. Sen kendini kurtar da ben iyi olmasam da olur. Önemli olan senin mutluluğun.
1: Benim istikbalim, mutluluğum, her şeyim senin iyi olmana bağlı baba.
2: Hayır yavrum, ben bu parayı kabul etmem. Ben bu parayı kendim için harcayamam.

0: Benim bir kıyıda 50.000 liram daha var. Sen rahat ol baba, piyango 100.000'di. Hem sen iyi olduktan sonra yine çalışıp kazanmayacak mısın?
1: Allah bana o günleri gösterecek mi acaba?
0: Elbette babacığım. Allah bana bu parayı senin iyi olman için gönderdi.
1: Canım kızım, yavrum benim.
0: Canım babacığım benim.

0: Güle güle babacığım. Çocuklar, ben fazla laubalikten hiç hoşlanmam, anladınız mı?
1: Anladık hanımefendi.
0: Ağaççıbaşı.
2: Buyurun efendim.
0: Bundan sonra yemeklerine asami dikkat edeceksin.
2: Baş üstüne efendim.
0: Şoför efendi.
2: Buyurun efendim.
0: Şoför efendi, otomobili kullanırken biraz daha dikkatli ol.
2: Merak buyurmayın hanımefendi.
0: Monsieur Uşak.
3: Buyurun efendim.
0: Sen de ev işlerinde asami dikkat ve gayretini sarf edeceksin.
3: Baş üstüne.
0: Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz.
4: Şuraya bakın, her tarafı pırıl pırıllı.
5: Hey babam, hey!
3: Ulan bu ne lüks be!
5: Ulan pire, sen ömründe böyle ev gördün mü?
3: Görmedim, Allah canımı alsın!
4: Nereden görecek, rüyasına bile girmemiştir namussuzum, ha?
5: Meğer biz şimdiye kadar fare deliğinde yaşamışız da haberimiz yokmuş ya!
6: Ne oluyor burada? Biraz evvel laubalikten hoşlanmadığımı söylememiş miydin?
4: Hayır.
6: Ha?

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
0: Hayırlısıyla nikah muamelelerine başladık babacığım.
1: Ne diyelim, hayırlı olsun.
0: Ama daha yapacak bir yığın iş var.
1: Acele etmeseniz, malum acele işe şeytan karışır.
0: Bir an evvel yuvamızı kurmak istiyoruz babacığım.
1: Aman ne yuva, kuş yuvası.

0: Merhaba.
1: Bu iş yaş Hacı Bey amca, ben kıvıramam.
2: O kadın senin oğluna büyü yapmış Hacı Bey amca, büyü.
3: Önce büyünün bozulması lazım ya. Ha,
2: en iyisi nefesi kuvvetli bir hocaya okutmalı. Ha?
4: Bırakın bu saçmaları!
1: Kusura bakma Hacı Bey amca, ben bu işin altından kalkamayacağım galiba.
4: Evet, vaziyet pek parlak görünmüyor. Fakat ümitsizliğe mahal yok, sonuna kadar mücadele etmeliyiz.
1: Ben daha başka ne yapabilirim?
4: Sen hele yarın bizi evine davet et, şöyle bir araya toplanalım.
1: Son seyahatimde Akdeniz'i babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir seyahat olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi eden edene, hiçbirine yüz vermedim tabii.
4: Aferin kızım, insan kendi dininden, kendi milletinden...

0: de evlenmeli.
1: İki erkek benim için düello ederken öldüler. Üç hayranım intihar ettiler. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmayacak, kalktım geldim.
0: Çok iyi yaptın kızım. Allah korusun, harp bile çıkabilirdi. Birinci Dünya Harbi bu...
2: Nasıl oldu?
3: Dikkat etsene! Kör müsün? Bu ne dikkatsizlik?
2: Affedersiniz, bir kaza oldu.
1: Kaza değil, dikkatsizlik!
2: Merak etmeyin, hiç leke bırakmaz, ben silerim.
3: Şu hale bak, elbisem rezil oldu.
4: Üzülme canım, ben sana çok daha iyilerini alırım.
0: Özüldüğü şeye bak. Hadi gidip elbiseni değiştirelim.
4: Ben götürürüm babacığım.
0: Yo, sen otur rahatına bak oğlum. Gel kızım.
1: Uşağım adına sizden özür dilerim.
4: Üzülmeyin, mühim değil.
1: Siz aşıksınız galiba.
4: Evet.
1: Hem de sırılsıklam, değil mi?
4: Evet, öyleyim.
1: Tevekkeli dememişler aşkın gözü kördür diye.
4: Ne demek istiyorsunuz?
1: Kusura bakmayın ama nişanlınızı hiç beğenmedim.
4: Niye?
1: Siz yakışıklı, güzel, hoş bir delikanlısınız. Oysa... Benimle dans eder misiniz Aydın Bey? Yoksa nişanlınızdan mı korkuyorsunuz ha?
4: Yok, ne münasebeti.

0: Dur.
1: Bu ne rezalet?
0: Şey yok sen.
1: Ne olmuş ki canım? Anlaşılan benim yokluğum işinize geliyor. Baş başa kalın bari. Ne oldu Allah aşkınıza, neden kızdı?
0: Ne olacak, sizin yüzünüzden.
1: Allah Allah, ne yapmışım ki ben?
2: Muvaffakiyete doğru mühim bir adım daha attık. Allah'ın inayetiyle sonunda bu zafer bizimdir. Taarruza devam edeceğiz! Top, tüfek, süngü, dipçik! Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız!
3: Yaşasın zafer, yaşasın Kiraz!
2: Bravo Kiraz! Ya! Kiraz, çok yaşa! Durun, durun! Bu gece pavyona bir baskın yapacağız!
4: Şırama gibi çıkıyor sana her yolum! Esirim, kölenim, sana ben yavrum! Baharım, çiçeğim, güzel bebeğim! Güneşim, mehtabım, bütün melanım!
0: Siz ha?
2: Sana yardıma geldik!
1: Nişanlınızla aranızı bulacağız!
0: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem!
1: Barıştınız mı yoksa?
0: Yapmayın, rica ederim, onu daha çok kızdıra...
1: Siz ona karşı zaafınızı belli ederseniz... ...nişanlınız kendini büsbütün nazar çeker, hiç barışmaz!
0: Ne yapmalı bilmem ki!
2: İnadına kıskandır onu, nispet ver!
0: Ya büsbütün kaybedersem onu?
1: Aksine, onu yeniden kazanacaksınız!
2: Tabii!
1: Bana itimat edin! Nihayet ben de bir kadınım, kadın ruhunu sizden daha iyi bilirim!

0: dediğin senin gibisine denir. Günü beni buradan gelin olarak alırsın.
1: Nikah daha bir hafta var. O zamana kadar seni hiç görmeyecek miyim?
0: Hayır.
1: Hiç değilse sen bize gel.
0: Ben oraya ancak evin hanımı olarak ayak basarım.
1: Bir hafta seni görmeden nasıl yaşarım?
0: Ben çok sabrettim. Şimdi sıra sende.
2: Davetiyeler basıldı. Nikaha 4 gün kaldı. Buna bir çare, bir çare bulmalıyız. Ah! Ne bahasına olursa olsun, bu nikah kıyılmamalı.

0: 뭐 이런 어투른.
1: Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Evet, evet, kabul ediyor.
3: Hayır, kabul etmiyorum.
4: Ha? Tüm
5: çıkarma, bak şimdi ekerim ha!
1: Yanlış işitmiş olmayalım Okşan Hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
3: Hayır, bin defa hayır.
2: Okşan, neler söylüyorsun?

0: Sen. Sen ha?
1: Evet, benim.
0: Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın. Bir yılan gibi sokuldun aramıza. Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın. Bir kara kedi gibi girdin aramıza.
1: Sus, ne olursun.
0: Okşan hakkı varmış. Sen bir sokak...
1: Yalvarırım, sus.
0: Söyle, neden, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden?
1: Seni sevdiğim için. İlk gördüğüm günden beri seviyorum seni. Anladın mı şimdi?
2: Hiçbir zaman sevmedim ki seni.
3: Ya?
2: Sadece paran için evlenecektim seninle.
3: Öyle mi?
2: Ama artık paranın da önemi kalmadı. Senden çok daha zengin birini buldum.
3: Hı? Ne çabuk?
2: Geç bile kaldım yavrum. Verilmiş sadakalarım varmış. Yoksa ne boynuzlar taktıracaktım sana.
0: Adi kadın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Acaba beni affedecek misiniz Kiraz? Size karşı çok haksızlık ettim. Şimdi pişmanım. O çirkin sözleri size hiç söylememeyi çok isterdim. Şu anda içim size karşı derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayın beni.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz.
1: Sahi mi? Bitti mi?
0: Evet, çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim.
1: Buna çok sevindim.
0: Dünkü hareketimden sonra beni hala seviyor musun?

0: Siz haklıymışsınız babacığım. Okşan gerçekten bizim ailemize gelin girecek bir kız değilmiş.
1: Ah, hele şükür anlayabildim. İnşallah son hatan olur bu.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi size istediğiniz gibi bir gelin getiriyorum babacığım.
1: Ha? Ha, bu da ötekiler gibi olmasın sakın.
0: Hayır babacığım, senin de çok arzuladığın, istediğin gibi biri.
1: Kim yahu?
0: Kiraz babacığım.
1: Kiraz mı? Nasıl olur?
0: Sevindin değil mi babacığım?
1: Sevindim tabii ama yani...
0: Müsaadenle, ben şimdi ona evlenme teklifine gidiyorum.
1: Yandın hacı bey! Giden barcı, gelen işportacı!
0: Sevgilim!
2: Sanki bir rüya alemindeyim.
0: Kiraz, seni çok, çok seviyorum.
2: Bir gün bu rüyadan uyanacağım ama iş işten geçmiş olacak.
0: Bu rüya bir ömür boyu sürecek.
2: Sonunda her şey değişir Aydın. Bu kadar ümitle konuşma.
0: Buna imkan yok. Seni bütün kalbimle seviyorum Kiraz. Taparcasına, ölesiye. Benimle evlenir misin?
2: Ne? Ne dedin?
0: Eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
2: Yok. Hayır. İmkansız bu.
0: Neden? Birbirimizi sevdikten sonra evlenmekten daha tabii ne olabilir?
2: Hayır, hayır. Ben bunun böyle olmasını istemedim hiçbir zaman.
0: Neden? Yoksa beni sevmiyor musun? Konuşsana, cevap bekliyorum senden.
2: Sana nasıl cevap verebilirim? Babam burada değil ki.
0: Yazarız, telgraf çeker, en iyisi telefon açarız.
2: Fakat babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor.
0: Ne? Sevmediğin biriyle mi evleneceksin?
2: Ya babam seni istemezse?
0: Sen sevdikten, sen istedikten sonra baban hayır mı diyecek?
2: Yalvarırım, ısrar etme.
0: Neden?
2: Sebep sorma Aydın.
0: Bilmek, öğrenmek hakkım değil mi?
2: Fakat evlenmek bu. Önemli bir mesele. Bu kadar aceleye getirmek doğru mu? Hiç değilse yarına kadar bana müsaade et, düşüneyim biraz.
0: Peki, yarın cevabını burada bekliyorum.
2: Bana evlenme teklif etti.
1: Oğlumla evlenmeyi aklından çıkar! Buna asla müsaade etmem, asla! Öbürüne nasıl bir çare buldumsa sana da bulurum. Onu asil bir ailenin yüksek tahsilli hanımefendi kızıyla evlendireceğim. Senin gibi bir işportacıyla değil.
2: Haklısınız. Ben oğlunuza layık bir kız değilim.
1: Öyleyse işim bitti, al paranı çek arabanı!
2: Hayır, lüzum yok. Ben bu oyuna babamın hayatını kurtarmak için girmiştim. Artık paraya ihtiyacım kalmadı.
1: Kurnazlık ha? Aklınca tok gözlü davranıp benim de gönlümü kazanacak, oğlumla evlenmene razı edeceksin beni. Yağma yok kızım, yağma yok! Seni oğluma almam!
2: Yanılıyorsunuz. Öyle bir niyetim yok benim. Paranızı da oğlunuzu da istemiyorum.
1: Yani seviyor musun onu?
2: Sevsem bile neye yarar? Verdiğim söz...

0: yüzden dönecek değilim ki. Aradığınız gibi bir gelin değilim, biliyorum. Beni nerede buldunuzsa oraya döneceğim.
1: Evladım, ne kadar iyi bir kızsın sen. Emin ol, prensiplerimden fedakarlık edebilseydim, seve seve bağrıma basardım seni.
0: Merak etmeyin, oğlunuz beni bir daha görmeyecek.

0: Hakkını helal et Hacı Bey amca.
1: Senin hakkın ödenmez Kiraz. Ailemizi o kötü kadından kurtarmakla bize büyük iyilik ettin.
0: Sizi memnun ettimse ne mutlu bana.
1: Kusura bakma. Böyle olmasını istemezdim. Çocukça bir oyun oynadım ben. İşin bu yola döküleceğini düşünmeliydim. Oğlum da sen de çok üzüleceksiniz. Affet beni.
0: Sizden bir ricam var. Aydın'a kim olduğumu, nerede yaşadığımı söylemeyeceksiniz. İşportacı olduğumu da. Anlıyorsunuz değil mi? Onun kalbinde tatlı bir hatıra olarak yaşamak istiyorum.
1: İnan kızım, hiçbir şey söylemem. Seni nasıl gördüyse öyle bilecek.
0: Teşekkür ederim. Bu mektubu ona verin lütfen. İyi günler.
1: İyi günler kızım.
0: Seni özleyeceğim Hacı Bey amca.
1: Ben de seni özleyeceğim Kiraz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Aydın, sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için de kolay olmadı. Sen bir kadına hayatı boyunca aradığı eş olabilir, ona mutlulukların en büyüğünü verebilirsin ama ben buna layık değilim. Mektubumu aldığın zaman senden çok uzaklarda olacağım. Bir kere daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sakın beni aramaya kalkma, bulamayacaksın. Affet, başka türlü hareket etmek elimde değildi. Arkamdan üzülmeni istemiyorum, unut beni, yalvarırım unut. Allah'a ısmarladık sevgilim, mutluluklar dilerim sana. Kiraz.
1: Gitmiş. Gitmiş.

0: Günler, haftalar birbirini kovaladı. Kiraz ve arkadaşları gene eski yaşayışlarına dönmüşlerdi. Fakat Kiraz eski Kiraz değildi artık. Tüm yaşama gücünü, neşe ve canlılığını kaybetmiş, gülmeyi unutmuştu sanki. Onun hüzün ve kederi arkadaşlarına da sirayet etmişti. Gayret ediyorlardı fakat çalışmak hiçbirinin içinden gelmiyordu. Kiraz ayrıldıktan sonra Aydın'ın dünyası yıkılmış, onsuz yaşamak da dayanılmaz hale gelmişti. Umutsuz bir çaba içinde kaybolan sevgilisini her tarafta arıyor, arıyordu. Günlerini Kiraz'ı aramakla geçiren Aydın, umutlarını yitirmişti artık. Umutsuz bir aşkın pençesinde kıvranarak kahroluyor, kendini içkiyle avutmaya çalışıyor fakat unutamıyor, unutamıyordu. Bu arada Hacı Bey de yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmişti. Ameliyatı başarıyla sonuçlanıp tamamen iyileşen babasını dönüşünde Kiraz havaalanında büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu mutlu olay karanlık bir gecenin parlayıp sönen tek yıldızı gibi Kiraz'ın yüzünü bir an için güldürdü.
1: Oo, küçük bir. Sizi tekrar burada görmek ne saadet. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz beyefendi? Yoksa yeni sevgilin de mi seni terk etti?
2: Defol!
3: Çiçek var. Çiçeklerim, güzel çiçekler.

0: Güzel çiçekle, bir demet almaz mısınız?
1: Kiraz... Sen... Sen ha?

0: Baba, buldum! Buldum babacığım!
1: Allah Allah, ne buldun oğlum?
0: Kirazı, kirazı buldum babacığım!
1: Sahi mi oğlum? Sahi mi söylüyorsun? Nerede buldun?
0: Çiçek satıyordu.
1: Niye alıp getirmedin?
0: Gelmedi. Birden heyecanlandı, kaçtı benden. Ben de onu takip ettim, evini öğrendim. Yarın sabah erkenden mahallesindeyim.

0: Dur Kiraz.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Seni.
1: Ne yapacaksın beni?
0: Seni alıp eve götüreceğim.
1: Ama ben o bildiğin Kiraz değilim. Görüyorsun işte, işportacı berduşum biriyim.
0: Ne olursan ol, kim olursan ol seni seviyorum.
1: Lütfen, yalvarırım, git buradan, beni rahat bırak.
0: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
1: Beni ne yapacaksın ki?
0: Seninle evlenmek istiyorum.
1: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Koskoca Akay ailesine işportadan gelin götürülür mü?
0: İster işportada, ister çöplükte ol. Gene de seni, yalnız seni isterim.
1: Anlamıyorsun, imkansız bu.
0: Neden?
1: Sebep sorma bana.
0: Kiraz dur!
1: Ne olur bırak bir şey.
0: Hayır, artık benimsin, evleneceğim seninle.
1: Buna imkan yok.
0: Sebep?
1: Sevmiyorum seni. Evlenmek de istemiyorum, anladın mı?
0: Yalan söylüyorsun.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
0: Peki ama niçin Kiraz?
1: İzahat vermeye mecbur muyum?
0: Mecbursun.
1: Pekala, dinle öyleyse. Aldattım seni. Hiçbir zaman samimi olmadım sana karşı.
0: Bunu niçin yaptığını biliyorum. Kötü bir gidişten kurtarmak istedim beni. Kurtardın da.
1: Ama bunu para karşılığında yaptım. Bunu da biliyor musun?
0: Para karşılığında mı?
1: Baban sana kendisinden para aldığımı, o paranın hatırı için seninle flört ettiğimi anlatmadı mı?
0: Bunu anlatmadı.
1: Babandan aldığım para bana niçin lazımdı biliyor musun?

0: Bilmem mühim değil.
1: Bir hastam vardı. Onu tedavi ettirecektim. Benim için dünyada herkesten önemli biri.
0: Kimdi o?
1: Sevdiğim tek insan. Uğruna hayatımı hiç düşünmeden feda edebileceğim biri.
0: Kimdi o?
1: Evimin erkeği. Kocam.
0: Ne?
1: Görüyorsun ya, az sahtekarlardan değilim.
0: Sahtekarlık değil, alçaklık. Bu kadarına ayrıldığım bar kadını bile yapmazdı bana.
1: Affet beni ne olursun.
0: Seni affetmek mi?
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insandır. Kusura bakma. Allah'a ısmarladık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Alman Hava Yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
15: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
16: Size bir iş teklif etsem. Bir aylık bir iş. Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
17: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
15: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etme İbi, tamam mı?
18: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
17: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
19: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
15: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
20: He. Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
17: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
15: Hem de delice.
21: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
15: Hayır. Hiç biliyordum.
5: Tanrı Misafiri bugün 18'de... TV4'te.
22: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
23: Oo, çok uzakta kızım.
22: İzleyenler mi?
23: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
22: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
24: Beyler, hadi beyler.

0: biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
4: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
3: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
4: Lezzetli kahve içiyor.
3: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
4: Alışveriş önerileri sunuyor.
3: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
4: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
3: Dimple Moon, Dimple Moon.
4: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus

0: ve cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı? Kuşları... Cadı. Canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
7: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
8: Var mı daha şey?
4: Bitti.
5: Bitti. Bay bay.
8: Tamam ben artık anladım.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Ne var ya bu?
10: Yok, dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV 4'te.
15: Niçin yaptın bunu be Kiraz? Çocuk kalkmış ayağına gelmiş.
16: Hem de bütün iyi niyetiyle.
17: Neye yarar? Babasına verdiğim sözü unuttunuz mu? Adam oğluna sosyeteden kız almak istiyor. İş portadan değil.
18: Ne demek istiyorsun?
19: Demek istiyorum ki senin kıza vurmadı.
18: Lafı ağzında geveleme, açık konuş.
19: Peki öyleyse darılmaca gücenmece yok. Ben seni bir kardeş gibi sayar, Kiraz'ı da kızım gibi severim ama senin kızın hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.
18: Benim kızım ne yaptı ki size?
19: Sen gittikten sonra da ortalıktan toz oldu. Bir de ne görelim, Kiraz hususi arabalarda, Kiraz deniz motorlarında. O gazino senin, bu gazino benim. Vur patlasın, çal oynasın. Erkeklerle sarmaş dolaş. Bana inanmıyorsan mahalleliye sor. Hepimiz gözlerimizde gördük.
18: Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle şey yapmaz, gebertirim seni.
19: Ayıptır, yapmayın, yakışmaz size. Bana bozulacağına git de kızına hesap sor. Gammazlık olsun diye söylemedik. Seni uyandırmak istedik.
16: Ali Efendi'nin hakkı var. Kiraz'ı hepimiz kızımız gibi severiz ama yaptığı işleri beğenmedik.

0: Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Konuşsana. Beni korkutuyorsun.
1: Bana doğru söyle. Sana para çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktı mı, çıkmadı mı? Söyle diyorum, çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Çıkmadı.
1: Öyleyse bana verdiğin parayı nereden buldun?
0: İnanın babacığım, fena bir şey yapmadım ben.
1: Kimlerle arabalarda gezdin, kimlerle gazinolarda eğlendin?
0: İyi bir adam verdi bu parayı bana. Seni düşünerek almıştım babacığım. Tek sen iyi olasın diye.
1: Yazıklar olsun sana. Keşke ölseydim de bugünleri görmez olsaydım.
0: Yanılıyorsun babacığım.
1: Sus! Sus! Konuşma! Alnıma kara leke sürdün, bu yaştan sonra rezil ettin beni.
0: Asla, asla!
1: Sus diyorum, bir daha gözüme gözükme.
0: Babacığım, dinle!
1: Hayır! Senin gibi bir kızım yok artık benim! Bir daha gözüme gözükme, defol bu evden!
0: Yalvarırım babacığım!
1: Sakın karşıma çıkayım deme, beni evlat katili edersin!
2: Özür dilerim bey amca, istemeyerek kulak misafiri olduk.
3: Kiraz'la konuştuklarınızı duyduk.
2: Ne? Mesele sizin sandığınız gibi değil. Kiraz'a ne hak yere kızdınız?
3: Kızın suçu, günahı yok.
1: Asıl yok, yabancı erkeklerden para almış, yetmez mi bu?
2: Evet. Doğru.
3: Aldı.
1: Neyin karşılığında aldı bu parayı, söyler misiniz bana? Cevap versenize, ne diye susuyorsunuz? Kızım kimden aldı bu parayı?
2: Bizzat-ı muhteremde. Hem muhterem hem de hacı.
1: Siz tanıyor musun?
2: Evet. Elbette. Meşhur Hacı Hayrullah Akay.
3: Akay ticarethanesinin sahibi.
1: Ya. Ben ona gösteririm.
4: Ah, kabahat bende oldu. Ötekinden kurtarayım derken bu kızı sardım senin başına.
5: Artık bu bahsi hiç açmayalım, olmaz mı baba?
4: Peki oğlum, sen nasıl istersen.
6: Sizi bir adam görmek istiyor beyefendi.
4: Kimmiş?
6: İşte şu gelen efendim.
5: Kiraz'ın kocası.
4: Ne? Kocası mı? Ne ister bu adam bizden?
5: Bilmem.
1: Rahatsız ettim. Ben Kiraz'ın...
4: Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ama buraya ne yüzle gelirsin, ha efendi?
1: Ben mi?
4: Öyle ya, insan utanır mı birader?
1: Utanacak biri varsa o da sensin.
4: Ne? Bana hakaret mi ediyorsun?
1: Sana hakaret değil, ihtar ediyorum. Bir daha torunun yaşındaki kızlarla uğraşma, kartsan para. Hı?
4: Sen yanlış anlamışsın. Ben o kıza kötü gözle bakmadım. Onu oğlumla evlendirecektim.
1: Ne?
4: Ama ne bileyim seninle evli olduğunu.
1: Evli mi? Kızım mı evli?
5: Ne? Senin kızın mı o?
1: Tabii benim kızım.
5: Kızın mı?
1: Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Tabii kızım benim.
5: Demek Kiraz...

0: Babacığım, çok kırıldım, çok acı çekiyorum. Umutlarımı yitirdim, mutlu olacağımı hiç sanmıyorum. Siz artık iyi oldunuz, bana ihtiyacınız olmaz inşallah. Bugün saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyorum. Mektubum elinize geçtiği zaman ben çok uzaklarda olacağım. Sakın beni aramaya kalkmayın, bulamazsınız. Bir gün kendimde o gücü bulursam belki dönerim. Allah'a ısmarladık babacığım, Kiraz.
1: Zavallı sevgilim, Kirazcığım.
2: Ah bir tanem, şeker parem benim.
3: Bilmeden kırdım onu. Gururuna dokundu, kaçtı.
1: Hepimiz ayrı ayrı suçluyuz ona karşı.
2: Ha, ne diyordu mektupta? Saat 3.

0: Biraz nerede?
1: Gitti.
0: Hepiniz bir oldunuz, kaçırdınız onu.
2: Ne zaman gitti?
3: 5 dakika oluyor.
0: Hemen atlayın arabaya, yetişiriz.

0: Yaşa be, Allah'ım be. Çamurdan olsun, olsun namussuzum be.
1: Maşallah.

0: Oğlum şu otobüse yetişirsen sana 1000 lira vereceğim. Yetiş şu otobüse 5000 lira. Ayağın aslanım, 10.000'e yükseltiyorum, 10.000 be! Ne oldu?
1: Motor istop etti.
0: Ay Allah kahretsin.

0: Otobüsü kaçıracağız gene.
1: Ben de keçileri kaçıracağım. Konuşma da işine devam et.
2: Şoför efendi, şuradan kestirme yoldan doğru otobüsün önüne gazla!

0: durduruyorsun arabayı be?
1: Kiraz! İn aşağı, in!
2: Ya ya ya!
3: Şaşa şaşa! Kiraz kiraz çok şaşa!
2: Ya ya ya! Şaşa şaşa!
4: Sevgilim!
5: Sakin olun çocuklar, iştahınızı eve saklayın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.

0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: TV Bu Go. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

25 yıldır hep seninle.

Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf diye.
7: Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
8: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
6: Yok canım.
7: Dön diyorum.
6: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
8: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede bul. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
6: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
9: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
10: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
6: Evleneceğim Sevda'yla.
8: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
11: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.
12: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
13: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. Küpür küpür.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
17: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
18: Size bir iş teklif etsem. Bir aylık bir iş. Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime? Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
17: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etme İbi, tamam mı?
19: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
18: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
20: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
17: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
21: He. Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
18: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
17: Hem de delice.
22: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
17: Hayır. Evet, biliyordum.
11: Tanrı Misafiri bugün 18'de TV4'te.
23: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
24: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
25: O zaman markete gidelim.
26: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
24: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
25: Nasılsın?
27: Herhangi bir cips mi?
24: Hayır.
26: Varsa raffles, maça varız.
24: Onda var.

0: Hadi bunu da komple alalım.
1: Hoş geldin. Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsın?
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Toprak çok büyük bir nimettir. Nimete zarar vermek, onu hor kullanmak israftır, zulümdür. Allah, israfı ve zulmü yasakladığı gibi, meşru sebep olmadan canlıların öldürülmesini de haram kılmıştır. Yaşama hakkı her canlı için kutsaldır. Tüm canlılara şefkat ve merhamet göstermek de inancımızı oluşturan temel unsurlardandır. Anız yakmak, toprağın üzerinde ve içinde yaşayan pek çok canlının yanarak ölmesine neden olur. Anız yakmak, topraktaki organik madde miktarını azaltır, toprağı fakirleştirir, verimi düşürür, çevreyi tahrip eder. Anız yakmak, geleceğimizin teminatı ormanlarımızı katleder. Anız yakmak suçtur. Bu suçu işleyenler hakkında yasal işlem başlatılır ve bu kişilere mevzuatın öngördüğü cezalar uygulanır. Anız yakma, biyoçeşitliliğimizi, topraklarımızı, ormanlarımızı, geleceğimizi karartma. Anız yakma, pişman olma.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
5: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
4: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
5: Lezzetli kahve içiyor.
4: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
5: Alışveriş önerileri sunuyor.
4: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
5: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
4: Dimple Moon, Dimple Moon.
5: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Lenovo Yoga Tab Qualcomm 256 GB tablet Tekno Club'a özel 24.999 lira. Teknolojik.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
13: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Evet, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Bugün size iki güzel tarif yapacağız Ela. Hangileri?
0: Puding ve kek.
1: Evet, puding ve kek yapıyoruz. Ela çikolatayı çok sevdiği için bugün iki tarifte de mutlaka kakao kullanıyor olacağız. Önce pudingimizle başlayalım, olur mu Ela'cığım? Hı hı. Şimdi pudingde malzemelerimizle başlayalım. Önce burada bir tane avokado kullanacağız. Bir bütün, biraz böyle olgun olsun tabii. Olgun olsun ki çok acı bir tat bırakmasın diye. Bir tane yine muz kullanıyor olacağız. Bir de içine kakao koyacağız. Bugün tatlandırıcı olarak da içerisine keçi boynuzu özü ekliyor olacağız. Şimdi keçi boynuzu özünü biz Ela'yla kullanıyoruz değil mi Ela tariflerimizde? Hı hı. Sen seviyor musun tadını?
0: Evet.
1: Evet, şeker yerine daha sağlıklı bir alternatif değil mi?
0: Evet.
1: Evet, çünkü şeker çok sağlıksız değil mi Ela? Şekerin zararı ne olabilir sence?
0: Bilmiyorum.
1: Şeker dişlerimizi çürütüyor değil mi? Yediğimiz zaman çok sağlıksız olabiliyoruz. O yüzden biz burada sağlıklı bir alternatif olan da burada hünnap olarak da geçen keçi boynuzu özünü kullanıyoruz. Şimdi önce muzumuzla başlayalım. Ela'cığım senden bir yardım isteyeceğim. Çünkü muzu benim için doğrayabilir misin?
0: Tamam.
1: Aa, bir dakika, önce şey yapalım. Ne unuttuk? Önlüklerimizi unuttuk ya. Hemen önlüklerimizi giyelim çünkü üzerimiz kirlenmesin. Ondan sonra senden rica edeceğim, benim için muzu doğrarsan çok sevinirim. Çünkü sen muzu doğrarken ben de avokadoları doğrarım, ne dersin? Benim
0: tamam.
1: Bu küçük yardımcım evimizde de böyle sürekli bana yardım ediyor Ela'cığım. O olmasa ben zaten bu kadar güzel tarifler üretemezdim. Şimdi burada yine çocuklarda kullandığımız çocuk bıçağımız var. Onu kullanıyor olacağız. Ben sadece kabuğunu soymak için başta Ela'ya yardımcı olacağım. Sonra benim güzel kızım bunları soyuyor olacak. Al bakalım. Bana bunları doğrarsan çok iyi olur. Bıçağımızı da verelim. Buyur. Şimdi avokadolarımıza başlıyoruz. Burada blender kullanabiliriz tabii. Şöyle ki tarif doğrayabilirsin Ela'cığım. Doğramaya başla. Evet. Evet, güzel güzel, harika. Onu da doğrayalım. Tutmamı ister misin?
0: Hayır.
1: Tamam. Ay ne güzel doğradın ya. Çok daha büyük doğrayabiliriz, problem değil. Çünkü zaten bunlar blender'a girmiş olacak. Burada avokadolarımızı da doğruyoruz. Muz gerçekten potasyumdan çok yüksek, magnezyumu çok yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Ve çocuklarda böyle kilo alma sorunu yaşayanlar için bu tarif çok güzel. Çünkü avokado yağlı bir meyve, enerjisi çok yüksek olan bir meyve. Dolayısıyla o yağlar tabii ki enerji ihtiyacını karşılıyor ve çok kaliteli yağlardan zengin. Onların kilo almasına da destek olacağını düşündüğümüz bir meyveyi kullanıyoruz burada. Muzlarımız kaçmaya başlamış. Şimdi bunları hem muzları atabilirsin hem avokadoları blenderımızın içerisine yerleştirdik bile. Oldu mu? Nasıl gidiyor? Şahane görünüyor ya. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar burada keçi boynuzu özünü ekliyoruz. Şimdi keçi boynuzunu hünnap olarak diyoruz ama keçi boynuzu pekmezinden birazcık bir farkı var. Nasıl bir farkı var? Şimdi keçi boynuzu, ah koyabilirsin, keçi boynuzu pekmezinde ısıl işlem oluyor. Bunda ise biraz daha soğuk sıkım, yani bir presleme yapmış oluyoruz aslında. Dolayısıyla buradaki önemli olan şey de şu, enerji için çok güzel bir desteklemiş oluyor bu anlamda. Ela'cığım sen dökmek ister misin bu arada?
0: Hepsini mi?
1: Hepsini dökebilirsin. Tam 2 yemek kaşığı ölçümüz vardı. Onu da koymuş olduk. Şimdi isterseniz direkt böyle blender'da yapabilirsiniz. Fakat biz burada ne istiyoruz biliyor musunuz? Biz burada birazcık böyle çikolata tadı istiyoruz değil mi? O yüzden de burada kakao kullanacağız. Ela sen kakaonun neyden yapıldığını biliyor musun?
0: Evet, kakao ağacından. O kakao ağacında tohumlar var.
1: Evet, kakao ne kadar güzel biliyor musun? Kakao ağacımızın çok güzel böyle şey çekirdekleri oluyor gerçekten. Onların böyle yine preslenmesiyle elde edilen bir üründü ve çikolatanın neyi bu? Ham maddesi değil mi Ela? Ekleyelim mi? Hadi bakalım.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini ekleyebiliriz. İçerisinde tamam. Bir yemek kaşığı kadar da kakaomuz var. Teşekkür ediyorum bir tanem. Şimdi ne yaptık? Artık blender zamanına geçeceğiz. Bunların hepsini blenderdan geçiriyor olacağız. Şimdi buradaki önemli şey dediğim gibi iyi blender olsun ki biraz daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyoruz aslında. Ay, burada kalıyor şunu. Evet, şimdi yerleştirdik. üzerine blender'dan geçirelim. İstiyorsanız bunu hani evde normal bir blender'la da olur ama biraz daha yüksek enerji gerektiği için robot kullanmanız daha rahat olacaktır. Takalım. Ela'cığım hazır mısın? Hı-hı. Hadi bakalım evet. Blender'a geçiyoruz. Tamam. Çok güzel bir kıvam aldı. Göstereyim mi sana?
0: Evet.
1: Nasıl bakalım, güzel, beğenecek misin? Bakar mısın şuna? Harika görünüyor. Şu sana yardım, şunu alayım buradan. Birazcık keskin bir şey çünkü. Şimdi, ay çok güzel olmuş bu ya. Güzelce karıştıralım. Bak, harika oldu. Üzerine süslemek için sana birazcık muz vereyim mi o sırada? Muzları sen benim için dilimlemeye devam et. En azından süslemek için üzerine muz ekleyebiliriz. Sen muzlu seviyordun sanki, değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Sen bunun üzerine muz süslemesi seviyorsun. Ben de Antep fıstığına bayılıyorum. Böylece sen bunu bana doğrarsan küçük küçük, ben bunu kaba koyarken şahane olur.
0: Hani sen muz seviyordun?
1: Evet, muzu da çok seviyorum. Sevmiyor değilim, çok seviyorum. İçine koyduğumuz için ben süslemede biraz daha dedim bu sefer Antep fıstığı da kullanayım, olmaz mı?
0: Olur.
1: Olur. Senin en sevdiğin meyve üzüm müydü ya? Hep unutuyorum ben
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, üzüm.
1: Üzüm seninkisi ama bu mevsimi de değil üzümün.
0: Evet. O yüzden muz seviyorum.
1: O yüzden muz seviyorsun, kış meyvelerinden. Mandalina nasıl Aran? Sever misin
0: güzel
1: mandalina? Ben de çok seviyorum ya. Bu kış meyveleri başladı. Ay çok güzel oldu. Bunu da
0: bitti.
1: Ekleyelim. Bitti mi? O zaman süslemeye geçebiliriz yavaş yavaş. Ne dersin?
0: Tamam.
1: Şimdi sana hemen veriyorum. Sen üzerine birazcık muz ekle. Ben de sana bir sürpriz yapayım. Ne ekleyeyim biliyor musun üzerine?
0: İkisini de mi?
1: İkisini de koy bence. Ne dersin? Güzel olmaz mı? Oo çok güzel görünüyor.
0: Ve ben de göz biraz olarak koyalım mı?
1: Göz mü? Aa güzel fikir bence. Seninkini göz olarak yapabiliriz. Onu koy bak, bu tam göz olmadı. Buraya onu koy, bu burun olsun bak. Buraya da göz yap. Çok güzel oldu. Üzerine ben de kar yağdırayım ama bu çikolata karı olsun. Ne dersin? Bak bak, çok güzel oldu değil mi? Biraz Antep fıstığı dökmek ister misin? Ne dersin?
0: Anne, çok dökülüyor elime.
1: Evet, buna da koyar mısın birazcık? Ona da muz ekleyelim. Oo, yes. Çok güzel oldu. Şimdi yes. Antep fıstığının da enerjisi gerçekten çok yüksek. Vallahi. Dolayısıyla bu da yine şimdi tam böyle kilo alma sıkıntısı yaşıyorsa, ya çocuğum enerjisi çok düşük, çok zayıf diyorsanız eğer ve ama ona şekerle değil de sağlıklı bir şekilde kilo alacağım istiyorsak da böyle çok güzel size tarifler anlatmaya başlıyoruz Ela ile, değil mi Ela? Oo bu da çok güzel oldu.
0: Ben de birazcık dondurmak istiyorum.
1: Sen dök bakalım. Ben yine buna çikolata karları yağdırayım.
0: Anne.
1: Burada bitter çikolata kullandık.
0: Anne, Antep fıstığı ben de seviyorum.
1: Seviyor musun? Evet ben de seviyorum ya. Sen bir de badem seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet ya, bu kullanmayı. Antep fıstığı, badem, fındık gerçekten kaliteli yağlardan zengin olduğu için de çok faydalı oluyor. O yüzden kullanıyoruz bol bol. Ay Ela şahane görünüyor.
0: Ben
1: ne
0: de böyle kar yağdıracağım.
1: Kar
0: ben
1: yağdırdım.
0: Büyük kar yağdıracağım, sen de küçük.
1: Öyle mi?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi artık kekimize geçiyoruz. Hazır
0: anne
1: mıyız?
0: Bekle.
1: Al sen dök, ben şu temizlemiş olayım.
0: Şurasını da şöyle
1: evet,
0: birazcık koyacağım da.
1: Güzel oldu mu?
0: Yanaklarına.
1: Seninkisi baya baya güzel süslendi ya.
0: Şöyle birazcık daha ve şuraya birazcık daha.
1: Tamamdır. Harika görünüyor. Şimdi sonra bu pudingleri bu arada dolaba koyacağız. Dolapta birazcık bekleyecek. Aslında biz bunu Ela'yla ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu hani dondurma kapları oluyor ya. Aynı karışımı dondurma kaplarına koyuyoruz. Onları bir güzel donduruyoruz. Ve çok güzel evde sağlıklı dondurmalar yapıyoruz. Tavsiye ederim. Buradaki meyveleri tabii ki değiştirebilirsiniz. Çilekle, frambuazla, yaban mersiniyle de yapabilirler değil mi Ela'cığım? Şimdi
0: tamam.
1: Neye geçelim? Keke geçelim mi artık? Kek
0: evet.
1: Zamanı. Şimdi bu keki biz çok seviyoruz çünkü çok sağlıklı bir kek. Bu kekin ben tarifini verirken size ölçü olarak aslında biraz daha küçük bir ölçü tarifi veriyor olacağım. O hani büyük kek kalıplarını yapmak istersek tabii ki ölçüyü burada arttırabilirsiniz. Ama biz burada şimdi göstereceğim şöyle bir ölçü kabını kullanıyor olacağız. Buradan böyle küçük işte günlük iki kişilik yiyebileceğiniz bir kek ortaya çıkıyor olacak değil mi Ela?
0: Evet.
1: Başlayalım mı?
0: Evet başlayalım.
1: Çırpıcın hazır. Benim çırpıcım da hazır.
0: Tamam.
1: Yumurtayı eklemek ister misin sen? Bir tane de yumurtayla başlıyoruz. Yumurta sever misin?
0: Çok severim.
1: Hangi formunu?
0: Sade formunu sevmiyorum. Ha.
1: Hangisini seviyorsun sen? Çırpılmış mı seviyorsun? Ha? Hangi formunu seviyorsun? Bunu ekleyebilirsin bu arada.
0: Çırpılmış istiyorum ama...
1: O zaman sen çırp bunu bir yandan.
0: Çırpılmış seviyorum ama çırpılmışın sadesini seviyorum.
1: Sen haşlanmışı sevmiyorsun çok sanki değil mi? Ben de öyle biliyorum. Çok haşlanmış formunu sevmiyorsun.
0: Ama ben çırpılmışının başka bir türünü seviyorum.
1: Evet, biliyorum ya. Bu tarifte bu arada hep süt kullanılır ama ben yoğurt kullanmayı tercih ediyorum. Yoğurt daha güzel bir kıvam vermiş oluyor. Evde yaptığınız bir yoğurt da olur. Normal çok böyle bir süzme yoğurt kadar da koyu olması gerekmiyor. Böyle bir yoğurt koyduk. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyoruz.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini koyabiliriz. Bir yemek kaşığı. Evet, çırpmaya devam edelim. Hadi bakalım, çırp bakalım. Evet. Çırpıyoruz. Ay çok güzel görünüyor. Biraz daha çırp çırp çırp çırp. Sen genelde hangi şarkıyı söylüyorsun bunu çırparken?
0: Çırptım çırptım.
1: Hangisi o? Söylemek ister misin biraz? Hı. Söyle bakalım.
0: Çırptım çırptım karıştırdım. Kendimi onunla yarıştırdım.
1: Evet çok güzel söyledin ya. Harika. O zaman çırp çırp karıştır bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Çok güzel oldu. Ben bir tane şöyle yapacağım. Bir hemen bakayım. Şuradan bir kaşıkla bu da olur gerçi. Gel. Bunun içerisine bu arada iki yemek kaşığı kadar da burada yine keçi boynuzu özlediğimiz o şeyden kullanacağız. Tatlı veren tatlandırıcımızdan kullanıyor olacağız. Tatlı kaşığım olduğu için ben bunu dört gibi koyacağım şimdi size. Devam et Ela'cığım sen çırpabilirsin. Güzel görünüyor değil mi? Oo çok güzel göründü. Çırpalım, çırpalım. Evet. Kakao da ekleyeyim mi? Ne dersin? Ekme. Yine kakaolu yapalım. Bir tatlı kaşığı kadar da kakao ekliyoruz.
0: Hepsini mi?
1: Yok ben ekleyeceğim çünkü buna biraz tatlı kaşığı gibi almam gerekecek. İyi mi? Sen koy istersen.
0: İyi bence.
1: İyi mi sence? Koyduk.
0: Bence iyi.
1: Bence de güzel. Kakaomuzu da ekleyecek. Zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı oleik asitten çok zengin bir şey yağ gerçekten. Oleik asitten zengin olduğu için bu bağışıklığımızı destekliyor. Cilt sağlığımıza çok iyi geliyor. İyi bir enerji verici kaynak da zaten. Zeytinyağı kullanmaktan hiç korkmayın. Hani böyle yağsız salata yapacağım, yağsız yemek yapacağım diye bir derdiniz olmasın. Tam tersi zeytinyağı şahane bir şey. Burada bazen Hindistan cevizi yağı da kullandığım oluyor ama benim önceliğim her zaman tabii ki zeytinyağı. Bir yemek kaşığı olarak yine ekliyor olacağız içerisine. Evet.
0: Anne ben kakaonun şu kenarlarını sıkıştırdım.
1: Karıştır karıştır güzel olmuş.
0: Sıkıştırdım. Ben
1: yaptın mı?
0: Sokuyorum.
1: Bunu da ya karbonat ya da kabartma tozu da olur. Bir çay kaşığı kadar ekleyeceğiz. Ben senin için ekliyorum. Devam edelim. Evet. Çok güzel olmuş çok. Tam buğday unu kullanacağız. Buradaki un seçimi tamamen size kalmış. Nasıl un seviyorsak, bu tam buğday olur, kara buğday olabilir, siyez olabilir, çavdar olur. Normal un da kullanabilirsiniz elbette. Hani keki biraz daha böyle sağlıklı forma getirmek istediğimiz zaman kullandığımız un bu sonuçta. Bunu ekleyeceğiz. Bu da yine 3 yemek kaşığı kadar düşünebiliriz ama şunu ben şöyle ekleyeyim. Göz kararı. Sen biraz çırpmaya başla. Bunu çünkü çok koyup da şey yapmayalım keki. İyice unlu olmasın. O sırada ben de kek kalıbımızı yağlayayım. Ne dersin Ela?
0: Yağla, ben de şu kenardakilerini sıkıştırayım.
1: Olur. İstersen sen bunu yağla, ben onu biraz daha çırpayım. Ne dersin?
0: Ben çırpayım.
1: Sen mi çırpacaksın? Peki o zaman ya.
0: Bak ben daha hızlı çırpıyorum.
1: Öyle mi? Tamam peki.
0: Sen birazcık yavaş çırpıyorsun.
1: Pekala.
0: Sen çok yavaş çırpıyorsun anne.
1: Öyle mi yapıyordun?
0: Ben şöyle hızlı
1: çırptım. Ooo çırp çırp çırp çok güzel oldu. Çok az bir kıvamına bakabilir miyim sadece bir tane? Hem izleyenlerimize de gösterelim kıvamı düzgünü. Biraz daha un ekleyeceğiz buna. Tam kıvamı sağlamak için.
0: Ben birazcık karıştıracağım. Tabii. Ben daha hızlı karıştırıyorum. Hani
1: karıştır bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Güzel olsun. Harika görünüyor ya. Şimdi kekimizi kalıbımıza dökeceğiz. Kekimizi kalıba döktükten sonra da fırına gönderiyor olacağız değil mi Ela? Ne diyorsun? Bir de sonra piştikten sonraki halini görseniz inşallah çok güzel olacak. Ne diyorsun?
0: Olur.
1: Ekleyelim.
0: Ekle.
1: Gerçekten çok lezzetli, çok harika bir kek yapıyoruz size. Tamam.
2: çok güzel oldu.
1: Kıvamı böyle. İçerisine istiyorsanız üzümler ekleyebilirsiniz, damla çikolata ekleyebilirsiniz.
0: Damla çikolata eklemiştim.
1: Ela daha çok damla çikolata sever.
0: Birazcık damla çikolata eklemek istiyorum.
1: Tamam. Sen öyle seviyorsun. Piştikten sonra olmadı senin için üzerine damla çikolata ekleriz. Ay çok güzel oldu. Burası harika oldu. Kekimizin son hali de hazır. Nasıl görünüyor Ela sence?

0: Güzel.
1: Keki bu şekilde. Bakın bu tam kalıp oluyor. Daha önce bir denemesini de yapıyoruz zaten evde sık sık. Bu tam kalıp oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi biz bunu 180 derece fano ayarı olan fırında 10 veya 15 dakika arasında pişirmeniz yeterli oluyor. Ben şimdi bunu fırına göndereyim. Sonrasında tekrardan burada buluşalım. İçerisi mis gibi kakaolu kek kokuyor, gerçekten de harika görünüyor. Sunumlarımız hazır. Şimdi Ela ile tatlarına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Bakalım mı Ela'cığım?
0: Evet, evet, evet.
1: Evet, evet, ben de çok heyecanlıyım. Önce keki bir keselim bakalım içi nasıl olmuş. Şöyle minik minik dilimler yapabiliriz. Ay çok güzel görünüyor.
0: Çok güzel anne.
1: Evet, sana vereyim mi?
0: Evet, ver.
1: Çatalını ver bakalım. Aa, şahane görünüyor gerçekten. Al bakalım. Tadına bak be, nasıl olmuş bir örelim be.
0: Tam keke benzemiş.
1: Tam keke benzemiş değil mi? Ben de çok beğendim. Hmm, şahane olmuş. İçini böyle görebilirsiniz hakikaten. Çok güzel pişiyor. Ve çok az bir kabartma tozuyla bile bu kadar güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. O yüzden de şahane. Şimdi geldi pudinglerimizin tadına bakalım mı?
0: Olur.
1: Hadi bakalım. Ben şöyle ucundan birazcık bakayım.
0: Şöyle birazcık ucundan bakayım.
1: Hmm. Çok güzel olmuş. Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Hangisi daha güzel?
0: İkisi.
1: İkisi de karar veremedin mi? Ben de karar veremedim doğrusu. Gerçekten çok lezzetli olmuşlar. Bu şekilde daha çok lezzetli, sağlıklı tarifler görmek istiyorsanız eğer bence Ela ile bizi izlemeye devam edin. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve Ela ne diyelim? Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman hazırsak arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla süper kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayaz Kartoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5 yaşından beri piyano çalıyorum. Ayrıca son 1 senedir de gitar çalmaya başladım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Anneannem ve dedemle de bilgi yarışmaları izlemekten çok keyif alıyoruz. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
2: Merhaba, ben Ela Tarniverdi. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Hobilerim resim çizmek, paten sürmek, voleybol oynamak ve müzik dinlemek. Resim kursuna gidiyorum. Oyunculuk ve drama eğitimi alıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Elif Nurel Gümüş. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim arasında kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmek var. Bu yarışmaya katılmak beni çok heyecanlandırıyor. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve spor yapmak. Fen bilimlerini ve uzay dünyasını severim. Yarışma gününü heyecanla bekliyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ela, ikinci masamızda Ayaz, üçüncü masamızda Elif ve dördüncü masamızda da Cihan'ı misafir ediyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
5: Biraz var.
0: Biraz var. Ela'cığım seni tanıyalım tekrar.
5: Merhaba.

0: Nela Tarnaver'de. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, müzik dinlemek ve paten sürmek. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Harikasın. Galiba oyunculukla da ilgileniyorsun değil mi?
0: Evet, kursuna gidiyorum.
1: Biraz bahseder misin? Nasıl bu merak sende başladı?
0: Annem sayesinde başladı aslında. Önce bir ajansa kayıtlıydım. Sonra da bir kursa gitmeye başladım. Oyunculuk ve drama eğitimi aldım. İşte metinler ezberliyoruz. Bunları oynayarak eğleniyoruz aslında kendi aramızda.
1: Peki oyuncu mu olmak istiyorsun ileride kariyer
0: hedeflerinde? Yani mimarlık düşünüyorum ama oyuncu da olsam çok mutlu olurum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Hem programda hem de ileriki hayatında. Ayalcığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Ayaz Kerçoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5,5 yaşından beri piyano çalıyorum.
1: Şahane.
2: Ayrıca gitar çalmaya başladım şu son bir senedir. Hobilerim arasında da yüzmek var, futbol oynamak var, basketbol oynamak var. Bu hobilerimi çok seviyorum.
1: Hobilerini çok seviyorsun. Hı-hı. Aslında müzik senin tutkun, bunu biliyoruz ve müzik öğretmeni olmak istiyorsun galiba, evet, değil mi? Az önce konuştuk ve bunu söyledin. Hı-hı. Nasıl başladı? Müziğe olan tutkunla mı başladı peki bu istek?
2: Ya evet, aslında benim babam müzisyen. Hı-hı. Ondan görerek piyanoyu çalmaya başladım.
1: Babadan oğula geçti.
2: Evet.
1: Ve bunu kariyerinde de devam ettireceksin.
2: Evet.
1: İnşallah istediklerin olur senin de Ayaz'cığım. Teşekkür ediyoruz. Elif'cim hoş geldin.
3: Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
3: İyiyim. Ben Elif Nura Gümüş, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
1: Çok heyecanlısın ve çok mutlusun biliyorum ama sen gezmeyi çok seviyorum dedin bana.
3: Evet.
1: Öncesinde konuştuk seninle de. Nereleri gezmekten hoşlanırsın? Biraz bahset bize.
3: Tarihi yerleri gezmek.
1: Nereler? Mesela en son nereyi gezdin?
3: Ayasofya.
1: Ayasofya. Peki ne olmak istiyorsun?
3: Ben başsavcı olmak istiyorum.
1: Hayallerin senin de umarım gerçekleşir Elif'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Cihan'cığım hoş geldin.
4: Merhaba, benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. 5. sınıftan mezunum. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim arasında futbol oynamak ve spor yapmak var. Bir evcil hayvanım var. Köpeğim var.
1: Çok güzel.
4: Kız.
1: Kız. Adı ne?
4: Nazlı.
1: Benim de bir kız evcil hayvanım var. Onun adı da Paris.
4: Galiba kedi.
1: Nereden bildin?
4: Kedi sahipleri genelde daha hipermatik ve canlı oluyorlar. Size çok belli oluyor.
1: Bunu güzel kabul ediyorum. Bir iltifat olarak mı kabul etmeliyim?
4: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim Cihan'cığım.
4: Ayrıca stres olduğumda yaptığım bir el alışkanlığım var. Origami yapabiliyorum.
1: Origami yapıyorsun?
4: Evet.
1: Harika, bilmeyenler için bize anlatır mısın origami'yi?
4: Kağıt sanatı. Aslında Japonya ve Kore tarafından geliyor. Evet. Kağıt sanatı, insanlar kağıttan yapmaya başlamış. İşte... Kuğu yapılıyor, kurbağa yapılıyor.
1: Çok güzel.
4: Çoğu şey yapılabiliyor. Hatta sizin için bir şey hazırlamıştım.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Bir kuğu hazırlamıştım size.
1: Kuğu hazırladın, çok teşekkür ederim. Alabilir miyim?
4: Tabii ki.
1: O zaman geliyorum. Şahane gözüküyor. Çok teşekkür ederim Cihan'cığım. Ne kadar sürede hazırladın? Hemen
4: 5-6
1: şöyle göstereyim
4: sürüyor
1: kameramıza da. Arkadaşlar size de göstereyim. Çok güzel olmamış mı?
4: Evet.
1: Arkadaşımızı alkışlayalım o zaman bu güzel kuyum için. 5 dakikada hazırladı.
4: 5-6 dakika sürüyor, evet.
1: 5-6 dakikada gerçekten kuğuya benziyor. Peki bu başka bir hikayesi daha var mı bu kuğunun?
4: Aslında ben onu yapmayı bir diziden öğrenmiştim. Hoşuma gidince dizi, ben de onu yapmamıştım. Hatta kuğunun hikayesini de oradan öğrendim. Kuğu evlerde evi geçindiren ve evin direği olan babalar, baba yoksa anneye, anne için hazırlanır.
1: Çok güzel. O zaman biz babalarımız ve annelerimiz için, tüm kıymetli büyüklerimiz için alalım bunu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli. Bugün hemen eve götüreceğim. Şans getirsin bize.
4: İnşallah.
1: Teşekkürler arkadaşlar. Hadi bakalım ben yerime geçeyim. Nasıl, heyecan gitti mi biraz?
4: Evet.
0: Evet.
1: O zaman başlayalım mı artık? Ela için gelsin harf tablomuz.
0: Babam Tamer'in T'si.
1: Tamer Bey'in T'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor. Uzun mesafeli bir koşu yarışıdır. Süremiz başladı. Müzik. Hadi ekip çalışması. Cihan?
2: Atletizm.
1: Acaba doğru cevabımız atletizm mi görelim? Olmadı. Koşu yarışı.
2: Maraton.
1: Doğru cevabımız maraton mu? Kumbaramıza ilk 60 puanımızı atar mıyız görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Babam Ozan'ın oğusu.
1: Ozan Bey'in oğusu 60 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Aynı çevredeki kişilerin ilişkilerinin önemini vurgulayan atasözüdür. Nokta nokta alma, nokta nokta al. Süremiz başladı.
2: Ev alma, komşu al.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 60 puan da atar mıyız görelim? Bravo Ayaz, süpersin. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elif için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Münevver'in M'si.
1: Nevin Hanım mı?
3: Münevver.
1: Münevver Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Palto, şapka gibi eşyaların bırakıldığı aynalı askılıktır. Süremiz başladı. Evet.

0: bir ekip çalışması. Ayaz?
1: Portmanto.
0: Hızlı bir cevap geldi Ayaz'dan. Acaba doğru cevabımız portmanto mu görelim? Bravo Ayaz. Aslında zor bir terimdi değil mi? Kullanır mısın bu kelimeyi?
1: Evet, kullanırım.
0: Yani aldın portmantodan eşyalarımı dersin.
1: Kullanırım, evet.
0: Bravo, kutluyorum seni bu cevap için. Cihan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Cihan için geliyor.
2: Adının nası?
0: Adının nası 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Ülkemizde de sevilen İtalyan mutfağının meşhur tatlılarından biridir. Süremiz başladı. İtalyan mutfağında hangi tatlı var çok meşhur?
2: Mozzarella.
0: Tatlı.
2: Yok, tatlı yok.
0: Hadi ekip çalışması. Aslında biliyoruz arkadaşlar. Çok da sevdiğimiz bir tatlı bence. Bir kutu açalım. Yardım edeyim size. T harfiyle başlayan. Böyle kahve tadı da olur onda. Krema olur. Ela'cığım.
3: Tiramisu.
0: Acaba doğru cevabımız tiramisu mu görelim? Bravo. Tiramisu'nun görseli de geldi arkadaşlar. Hepimiz galiba severek yiyoruzdur diye düşünüyoruz, evet. Değil mi? Tatlıcılar belli oldu. Ela'cığım şimdi biz 4 sorumuzu geride bıraktık. Kumbaramızda kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Ela'cığım senle başlayalım.
2: 160.
0: 160 Ayaz'cığım.
1: 220.
0: 220 Elif'ciğim.
4: 260.
0: 260 Cihan'cığım.
5: 240.
0: 240 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 260 ve hedefimize kalan puan 2240. Kim bildi? Elif bildi. Kutluyoruz. Ela için geliyor harf tablomuz.
6: Annem Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep Hanım'ın Z'si. 40 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş sistemini oluşturan gezegen sayısıdır. Süremiz başladı.
6: 9.
0: Acaba doğru cevabımız 9 mu? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Görelim. Olmadı. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler.
2: 8.
0: Cihan'cığım. 8. Doğru cevabımız 8 mi acaba? Görelim. Arkadaşlar bunlar hangileri? Var mı tahminleriniz? Hadi tahminlerinizi alalım. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler nelerdir? Ben size bir tane söyleyeyim. Mars. Başka ne olabilir?
2: Jüpiter.
0: Uranüs. Jüpiter, evet Uranüs. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arkadaşlar. Cevabınız için de kutluyorum. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Yozgat'ın yeğesi.
0: Yozgat'ın yeğesi 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Minyonlar, Buz Devri, Madagaskar gibi filmlerin türüdür. Süremiz başladı.
1: Animasyon.

0: Evet.
1: Peki sizin var mı favorileriniz arkadaşlar?
2: Madagaskar var.
1: Madagaskar var Ela'dan. Cihan?
3: Benim de Minyonlar.
1: Minyonlar yani. Elif'ciğim.
4: Ben de.
1: Sinemayı seviyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımız. Elif'le devam ediyoruz. Harfçi ablamız gelsin.
4: D. Denizli'nin D'si.
1: Denizli'nin D'si. 40 puan değerinde ve bitkiler kategorisinden geliyor sorumuz. Bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümüdür. Süremiz başladı. Bir düşünelim, bitki hayal edelim. Dallarının dışındaki o ana bölüme ne diyoruz? Hadi ekip çalışması. Ela?
2: Gövde.
1: Acaba doğru cevabımız gövde mi? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Bravo Ela. Süpersiniz. Cihan için geliyor harf tablomuz.
3: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. Motorlu dört tekerlekli kara taşıtıdır. Süremiz başladı. Neler var taşıtlarda? Neyle gideriz? Haydi ekip çalışması. Ayaz?
3: Metrobüs.
1: Metrobüs. Acaba doğru cevabımız metrobüs mü? Dört tekerlekli kara taşıtı. Bakalım doğru mu? Bir daha bir düşünelim arkadaşlar. Dört tekerlekli.
3: Otobüs.
1: Otobüs. Doğru cevabımız otobüs mü görelim? Başka ne var? Dört tekerleği var.
3: Minibüs.
1: Dört tekerleği var. Minibüs mü görelim? Olmadı. Bir kutu açalım mı?
5: Olur.
1: Hadi bir kutu açalım.
5: Otobüs.
1: Bir kutu daha açalım. Neyle geldiniz
3: otomobil
1: buraya? Doğru cevabımız otomobil mi acaba görelim? Bravo. Arkadaşlar niye şaşırdık? Aslında sorunun soruluş şeklindendi biraz da değil
3: evet
1: mi? Güzel
3: evet
1: oldu ama şaşırtmalı. Uğraştırdı biraz bizi. Şimdi 4 sorumuz daha kaldı. Bir tahminleri almaya devam edelim mi Ela'cığım?
2: 320.
1: 320 Ayaz'cığım.
3: 380.
1: 380 Elif.
4: 390.
1: 390 Cihan.
4: Ay.
3: Elif. 410.
1: toplama yaptın galiba.
4: Evet biraz.
3: 410.
1: 430 dedi. 430 dedi Elif. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbarımızda anlık puanımız 470 ve hedefimize kalan puanımız da 2030. Kutluyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Kastamonu'nun K'si.
1: Kastamonu'nun K'si 50 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerin biçimlendirildiği eserdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Bir düşünelim mi önce? Böyle kil ve alçı var. Kil ve alçıdan neler yaparız arkadaşlar? Taş, tunç, bakır, kil, alçı. Düşünelim. Alçıyla neler yapabiliriz? Nasıl bir sanat eseri mesela? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
4: Ay.
3: Heykel.
1: Elif'ciğim sende de o cevap mı vardı?
4: Hayır, heykel tıraş.
1: Tamam, Cihan heykel dedi. Doğru cevabımız heykel mi görelim? Bravo Cihan, süpersin. Yaklaştın Elif'ciğim
4: evet
1: sen de, çok yaklaştın. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
3: Şakir'in şeysi.
1: Şakir'in şeysi 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Ağız sağlığımız için düzenli olarak kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
3: Diş fırçası.
1: Haydi ekip çalışması Elif'ciğim.
4: Diş fırçası.
1: Diş fırçası mı doğru cevabımız görelim. Bir madde arkadaşlar?
2: Diş macunu.

0: Acun'a mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Yaklaştık. Yaklaştık arkadaşlar. Cevaplar çok yakındı birbirine. Elif'ciğim, harf tablomuz senin için geliyor.
1: Dağhan'ın yumuşak G'si.
0: Dağhan'ın yumuşak G'si. 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor. Duvarı asılı bir haritada sağ tarafı gösteren yöndür. Süremiz başladı. Yavaşça düşün, yavaşça düşün. Duvara bir harita astık. Sağda ne taraf var? Türkiye haritasını düşün.
1: Doğu.
0: Acaba doğru cevabımız doğu mu görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve son harfimiz Cihan için geliyor.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si. 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kelebeğin yumurtadan çıktıktan sonraki ilk haline verilen isimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Elif'ciğim.
1: Tırtıl.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza Elif 50 puan atar mı görelim? Bravo arkadaşlar. Tırtılımızı da görüyorsunuz. Tırtılımız ne oluyor arkadaşlar? Sonrasında kelebek oluyor. Bu turumuz bitti. Nasıl geçti? Alalım bakalım düşüncelerinizi Ela'cığım.
2: Güzeldi ve eğlenceliydi bence. Yani ben stresimi ve heyecanımı attım. Gayet de eğlendim.
0: Isınma turu zaten bunun evet. için var arkadaşlar. Ayaz'cığım.
3: Bence de gayet güzeldi. Sorular da iyiydi. Ben de stresimi attım.
0: Şahane. Elif'ciğim.
1: Ben çok eğlendim soruları cevaplarken. Bence güzeldi bu.
0: Çok güzeldi evet Cihan'cığım.
4: Heyecanımız hala yüksek. Sorular gerçekten güzeldi. İkinci turu da heyecanla bekliyoruz.
0: Harika. Kumbaramıza da bir bakalım mı kaç puan birikmiş?
2: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 660 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız da 1840. Tebrik ediyorum sizi. O zaman hemen ikinci turumuza geçiyoruz. Süper kumbaranın süper çocukları geldik. İkinci turumuza hazır mıyız?
2: Evet.
0: O zaman hazırsak hemen Ela ile başlıyoruz. Ela için gelsin harf tablomuz.
2: Ela'nın E'si.
0: Ela'nın E'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir sebzenin yüzeyi kullanılarak yapılan süsleme yöntemidir. Süremiz başladı. Biz küçükken çok fazla yapardık bunu okulda. Bir sebze var, onunla böyle kağıtları süslüyoruz. Hadi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Acaba hangi sebze olabilir arkadaşlar? Üzerini böyle boyuyoruz, renklendiriyoruz, şekiller yapıyoruz. Sonra böyle kağıda basıyoruz. Hadi bir kutu açalım derken Elif'ten cevap geliyor mu?
1: Patates baskısı.
0: Acaba doğru cevabımız patates baskısı mı görelim? Olmadı. Ela'cığım.
2: Patates basma.
0: Patates basma mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım.
2: Patates baskı.
0: Doğru cevabımız patates baskı mı görelim? Bravo. Elif'ciğim. Ortak cevabınız kabul edebilir miyim buna Ela'cığım? Değil
2: evet.
0: mi? Çünkü patatesle başladık. Ela da devamını getirdi. Ben bunu ortak cevap olarak kabul ediyorum. Ve Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
3: Iğdır'ın ı'sı.
0: Iğdır'ın ı'sı. 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar. Yani ne olur, hani birine zarar vermeye çalışırken aslında... Elif?
1: Ava giden avlanır.
0: Acaba doğru cevabımız ava giden avlanır mı görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. İçinde insanların seyahat ettiği deniz aracıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar şöyle diyelim. Bir deniz aracı bu. Ne olabilir deniz araçları? Oradan düşünelim.
1: Deniz
0: aracı ne? Biz nasıl, neyle gideriz? Seyahat ederiz denizin üzerinde. Hadi heyecanımız var, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Terminalde kimler olur? Terminallerde? Terminallerde kimler olur?
1: Yancı.
0: Yok, hayır. Bize ne derler? Biz mesela çıktık gidiyoruz bir uzağa bir yere gideceğiz. Biz kim oluyoruz?
3: Yolcu.
4: Yolcu gemisi.
0: Acaba doğru cevabımız yolcu gemisi mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
4: Kardeşim Tuna'nın T'si.
0: Tuna'nın T'si 120 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Buhar basıncıyla yemeği daha çabuk pişiren mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Böyle sesi de çıkar. Haydi ekip çalışması Ela.
2: Düdüklü tencere.
0: Doğru cevabımız düdüklü tencere mi? 120 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo. Puanlar birikiyor arkadaşlar kumbarada. Bence güzel bir puan topladık. Hadi bir bakalım mı kaç puan topladık?
2: Bakalım.
0: Tahminleri alayım mı önce? Ela'cığım?
2: 1250.
0: 1250 Ayaz'cığım?
3: 820.
0: 820 Elif'ciğim?
1: 1300.
0: 1300 Cihan'cığım?
4: 930.
0: 930 bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1070 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da 1430. Tebrik ediyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Hatice'nin H'si.
0: Hatice'nin H'si 130 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Suyu oluşturan iki elementtir. Süremiz başladı.
2: Hidrojen, oksijen.
0: Bu cevapla kumbaramıza 130 puan atar mıyız görelim? Şahanesiniz, kumbara doluyor arkadaşlar. Harf tablomuz Ayaz için geliyor.
3: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve ekonomiden geliyor. Bir ülkenin parasını basan ve dağıtan kurumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bu soruyu da. Nereden para çekmeye gideriz arkadaşlar?
4: Aha.
0: Hadi buradan size bir yardım olsun. Para çekmeye nereye gideriz?
4: Bankaya.
0: İşte bir düşünelim acaba. Ne olabilir? Hadi açalım bir kutu. Açalım mı bir kutu daha derken
4: Merkez
0: Cihan'dan
4: Bankası.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo! Harikasınız arkadaşlar. Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
1: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve çocuk şarkılarından geliyor.

0: Nokta nokta nokta nokta bir tavuk alalım sözleriyle devam eden şarkıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Cihan.
1: Pazara gidelim.
0: Acaba doğru cevabımız pazara gidelim mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Güney'in G'si.
0: Güney'in G'si. 130 puan değerinde ve müzikten geliyor. Davul, darbuka gibi üzerine dokunularak ses çıkaran müzik aletleridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayaz'cığım.
1: Vurmalı çalgılar.
0: Doğru cevabımız. Vurmalı çalgılar mı acaba? Bravo. Çünkü müzik senin tutkundu değil mi? Peki sen de kullanıyor musun piyanonun dışında? Ve gitar da çalıyordun değil mi?
1: Darbuka çalabiliyorum evet.
0: Darbuka çalabiliyorsun. Çok keyifli değil mi darbuka çalmak Ayaz? Böyle bir enerjik yapıyor insanı değil
1: hem
0: mi?
1: De hem de stresini atıyorsun.
0: Şahane, bence de stres atmak için iyi bir yöntem. Hı-hı. Ayaz'dan bize öneri olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve spordan geliyor. Topu çemberin içinden geçirerek takımına sayı kazandıran sporcudur. Süremiz başladı.
2: Basketbolcu.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan daha atar mıyız görelim? Bravo. Kumbaramız şahane. Doldu arkadaşlar. Ve Ayaz'cığım sendeyiz. Harf tablomuzu görelim.
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bir şeyi defalarca söylemekten yorulmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
1: Dilinde tüy bitmek.
0: Hızlı bir cevap oldu. En yüksek puanımız olan 140 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo ya. Elif'ciğim harf tablomuz senin için geliyor.
3: Masalın M'si.
0: Masalın M'si 110 puan değerinde ve süper kahramanlardan geliyor Elif'ciğim. Avengers ekibinin kırmızı beyaz mavi kostümlü kahramanıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Kaptan Amerika.
0: Acaba doğru cevabımız Kaptan Amerika mı görelim? Ve görselimiz de geldi sevgili Kaptan Amerika'mız değil mi arkadaşlar? Biraz bahseder misiniz bana? Kim bahsetmek ister Ayaz'cığım? Süper güçleri var galiba.
1: Evet var.
0: Cihan'cığım?
1: Ülkesi için çalışan, sonra ülkesindeki bir savaştan dolayı vatan haini ilan edilip Avengers'a geçen bir süper kahraman.
0: Peki nasıl süper kahraman oluyor?
1: Aslında bir makineye girip iradesi yüzünden bir makineye girip kendi kaslarını güçlendiriyor ve böylece hem bu halini alıyor hem de bir kahraman olarak seçiliyor.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Üstüne deney yapıyorlar.
0: İlgilendirdiğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Cihan'cığım hazır mısın?
1: Evet.
0: Harfimiz senin için geliyor o zaman.
1: Fener'in F'si.
0: Fener'in F'si 110 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Kutlama, anma, farkındalık gibi amaçları olan tarihlerin genel adıdır. Belirli nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ela.
2: Gün ve haftalar.
0: Doğru cevabımız gün ve haftalar mı? 110 puanı kumbaramıza atar ve finale gider miyiz görelim? Harikasınız arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı önce?
2: Bakalım.
0: Hadi ben
2: bakalım.
0: Önce bir tahmin alayım yine. Ela?
2: 1670.
0: 1670 Ayaz?
3: 1740.
0: 1740 Elif?
4: 1900.
0: 1900 Cihan?
1: 1450.
0: 1450. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1990 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımızsa sadece 510. Elif çok yaklaştın, hepinizi kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 510 puan. Finalde kaç soru cevaplarsak?
3: 3.
0: Ayas hemen cevap verdi. 3. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Evet. Gidelim.
0: Hadi biz finale gidiyoruz. Finalde görüşürüz. Teşekkürler. Süper kumbaranın süper çocukları ve geldik final turumuza. Arkadaşlar nasıl bir iki tur geçirdik Ela'cığım?
2: Bence güzeldi. Takım arkadaşlarım da çok güzel yarıştı zaten. Gayet eğlenceli bir tur geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Ayaz'cığım?
3: Bence de çok güzeldi. Sorularda ikinci turda bence daha kolaydı.
0: Daha kolay geldi ikinci tur.
3: Arkadaşlarım da çok güzel yarışıyorlar. Hı hı.
0: Çok bir ekip çalışmasıydı aslında.
3: Evet.
0: Elif'ciğim?
4: Bence güzel geçti. Eğlenceliydi.
0: Cihan'cığım?
1: Evet, stres kalmadı. Gerçekten güzeldi. Ödüle de yaklaştığımızı
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Çok yaklaştık. Sadece 3 soru.
1: Evet. Final turda güzel geçerse eğlencemiz ve heyecanımız bol olsun.
0: Geçerse değil tabii ki geçecek, geçecek arkadaşlar. Yani. Hepiniz harikasınız. Ben bir moral arkadaşım. Alkışı veriyorum. Süpersiniz, şahanesiniz. O zaman Ela için gelsin final kategorilerimiz. Bitkiler var, araç gereçler, tekerlemeler ve eş anlamlılar. Ela'cığım hangisini seçeceksin?
2: Eş anlamlılar S.
0: Eş anlamlılar S. Gelsin sorumuz. Sual sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Soru.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza ödül için 200 puanı atar mıyız görelim. Bravo Ela. Süpersin. Arkadaşlar iki soru kaldı. Hadi bakalım Ayaz için geliyor kategorilerimiz.
3: Eş anlamlılar F.
0: Eş anlamlılar F. Sorumuzu görelim. Konuk sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
3: Misafir.
0: Doğru cevabımız misafir mi acaba? 1-200 puan daha kumbaramıza atıyor muyuz? Arkadaşlar şahanesiniz. Süpersiniz. Elif için geliyor kategorilerimiz.
4: Tekerlemeler M.
0: Tekerlemeler M. Sorumuzu görelim. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi diye başlayan var mı nokta nokta gibisi diye devam eden tekerlemedir. Süremiz başladı. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi. Annemin kardeşi kim acaba? Haydi ekip çalışması Ela.
2: Teyzem.
0: Teyzem mi doğru cevap görelim. Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı.
3: Var mı halam gibisi?
0: Var mı halam gibisi? Acaba halam gibi mi? Ben de merak ettim şimdi arkadaşlar. Doğru cevabımız halam gibisi mi? Olmadı. Kim kaldı? Ela?
2: Dayım.
0: Dayım cevabıyla kumbaramız doluyor mu görelim?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa raffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?
12: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
13: İşte Çetmen, işte hayat.
14: Anne, anne, babam geliyor, anneanne. Bak, bana telgraf yollamış.
15: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
16: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
15: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş. Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime? Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
16: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam?
15: Hı hı.
16: Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık
15: tamam.
16: Etmeyi mi? Tamam mı?
14: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
15: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
8: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
16: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
8: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
15: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
16: Hem de delice.
8: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
16: Hayır. Evet, biliyordum.
17: Tanrı misafiri bugün 18'de... TV4'te.
18: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
8: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
7: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
8: Lezzetli kahve içiyor.
7: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
8: Alışveriş önerileri sunuyor.
7: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
8: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
7: Dimple Moon, Dimple Moon.
8: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
9: Baba, Amerika uzak mı?
10: Oo, çok uzakta bize.
9: İzleyenler mi?
10: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
9: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
11: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Haydi gel, haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır
1: hep seninle.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 8'li kağıt havlu 115 lira.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Chatman çıldırdı. Bu Hogardrop sadece 19

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in hikayesiyim, adım Yusuf diye.
2: Uçtun gittin, beni bile şaşırttın.
3: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
4: Yok canım.
0: Dön diyorum!
4: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap, hadi eyvallah.
3: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
4: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
0: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
5: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız. He?
4: Evleneceğim Sevda'yla.
3: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
6: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.
7: Dayım cevabıyla kumbaramız doluyor mu görelim? Bravo! Süper! Hadi! Kumbarayı doldurdum!
8: Süper kumbara!
7: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela! Kutluyoruz! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyorum. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Kutluyorum. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Cihan. Kutluyorum. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıldı Ela'cığım?
9: Bence çok güzeldi, çok eğlenceli bir gün geçirdik. Sorular da güzeldi. Hı hı. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştı. Hepsini tebrik ediyorum.
7: Teşekkür ediyoruz katıldığın için Ayaz'cığım.
10: Çok eğlenceliydi. sorular gayet güzeldi. Çok mutlu oldum bu yarışmaya katıldığım için.
7: Biz de çok mutlu olduk sizler burada olduğunuz için.
10: Böyle.
7: Teşekkür ediyoruz Elif'ciğim.
11: Bence de çok güzeldi, eğlendik.
7: Çok eğlendik.
11: Evet.
7: İyi ki geldin Elif'cim. Teşekkür ediyoruz Cihan'cığım.
12: Gerçekten çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla da güzel bir takım oyunu kurduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi anlaştık. Bence çok eğlenceliydi.
7: Bence de çok eğlenceliydi. Sizi tekrar kutluyorum arkadaşlar. Peki, ödül için hazır mıyız?
9: Evet.
7: Arkadaşlar ödül ne tarafta? Bilen var mı? Genelde arkadaşlar görüyor da benim açımda değil galiba. Ödül ne tarafta? Gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Ödüle doğru gidiyoruz. Duygu ablamız burada elinde ödülleriyle bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Şahane. Cihan'cığım. Tebrik ediyorum seni. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Elif'ciğim tebrikler. Ayaz'cığım tebrikler. Ela'cığım tebrik ediyorum. Ve bizden bugünlük bu kadar. Hadi beraber.

Aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunu.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümüne aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümüne aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçük Eren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet, araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun, güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması, eyvah, ile başlıyor. Asıl
0: bir
1: sorun.
0: Üvey anne var işin içinde.
1: Üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden kesin, prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani eyvah, karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikayede değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir öykülme var yani.
1: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin, evet, ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
0: sanki
1: bir evlenme.
0: Sanki Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
1: Yani ama o galiba
0: yok, o
1: başka
0: tamamen
1: bir konu.
0: Yanlış anlaşılma
1: bu
0: üzere.
1: Tuhaf bir evlenme, diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Statonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
0: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
1: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin kuzey sütunlu caddesi ve kuzey kapısının girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala yaşayan, bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası kuzey kapısının girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buleteryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz, su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bunlar herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış, mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar, hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği, hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdiği ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç arkeolog arkadaşlar. Hocam, bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup
0: şöyle
1: motifleri
0: bir mantık
1: öyle
0: bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim, bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Hiç böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan karşılıyor.
1: Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafa
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir ana cadde var, mermer bir cadde.
0: Evet.
1: Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle. Evet.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa
1: izinleri yok.
0: Edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı alanlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkan var.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Üstte herhalde
0: çatısı ahşap.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam
1: Tabii.
0: size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde, o yazı olan, o da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Portik orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test aralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test aralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?

0: Gözüm az. Size kolay gelsin. İşiniz zor valla. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun. Keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz bölüm. İsteyerek evet. Meslek lisesi çıkışlıyım. Hı-hı. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Yani daha çok mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Hı-hı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam etmek. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim yeteneği de gerekiyor. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam. Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
0: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
0: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet.
0: Harika bir yer. Acayip inanılmaz konumlanmış. Yani yaşamak devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Böyle, çok hoş.
0: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış. Yanına da otururmuş.
1: Evin aynı gibi, benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
0: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
0: Evet, su şansınız.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
0: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
0: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik kuzey kapısından değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim kuzey kapısına geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o kuzey kapısı, o büyük kapı. Sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonius Pius.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin. Orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl

0: geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Doğru. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, aynen öyle. Aynen.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıksınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
2: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir
2: nefis,
1: hayrat.
2: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var
0: evet.
1: Belki de.
0: Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Peki ben burada...
0: Ne anlatacaktınız? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde, işte özetlersek şayet, onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Mucidi, yaratıcısı.
1: Mucidi. Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar, hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir.
0: Evet.
1: Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir, çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyen var mı?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler.

0: Ben duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Haydi gel, haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
4: Uyandıralım. Çıtır külahtan ne?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in kayasıyım, adım Yusuf diye.
2: Uçtun gitti, beni bile şaşırttın.
3: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
4: Yok canım.
0: Dön diyorum!
4: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap, hadi eyvallah.
3: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum!
4: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
0: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
5: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
4: Evleneceğim Sevda'yla.
3: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
6: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Uyandıralım.
8: Çıtır külah.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Sevince.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Haydi gel, haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Uyandıralım.
13: Çıtır külahtan.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
4: Abi hocam affetmez.
2: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. Onvo 65 inç Ultra HD TV 27.999 lira.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
10: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

TV 4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız. Muhteşem bir enerjiyle Gezmek Olsun başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesi de Balat'tayız sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Vudina Caddesi'nin başlangıcı var. Şu anda bulunduğum caddede Ayan Caddesi. Hatta sağ tarafından böyle gittiğiniz zaman Ayan Caddesi'nin bu tarafına doğru. Ben tam ortadayım Vudina Caddesi'nin karşısında kalan kısımda. Arkamda da bu arada Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Muhteşem evler var ara sokaklarda. Belki birçoğunuz Balat'ın bu tarafına gelmemişsinizdir. Muhteşem yemek yerleri, kafeler. Yani gerçekten çok gönlü bir yer Balat ve her tarafı farklı keşfedilmesi gereken bir yer. Her tarafında farklı bir şehir var sanki. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi arka tarafımda Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Biz böyle gideceğiz. Mithat gelir misin? Şimdi şurada neredeyse 70 seneden fazladır bir karakol varmış. Burası tarihi bir karakolmuş. Restorasyon ve renovasyon çalışması yapılacakmış. O yüzden bekliyormuş. Hemen Vudina Caddesi'nin başında olduğumuzu söyledik. Burası Ayan Caddesi. Fazlasıyla turist turları var. Onu da belirteyim sizlere. Hemen Mithat'ın arkasında yabancı turistler Balat'ı gezmeye gelmişler. Tabii burada kilise, patrikhane de olduğu için yabancı turistlerin de buraya oldukça ilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yerli ve yabancı turistin. Geçen Vefa'ya gitmiştik. Vefa'ya da gittiğimiz zaman yabancılar değil, özellikle yerlilerin fazla geldiğini söylemişlerdi değil mi Bozacı'ya? Hatta ben Bozacı'nın sadece akşam saatlerinde kalabalık olduğunu biliyordum. Gündüz saatleri de Bozacı fazlasıyla kalabalıkmış. Hani biz genelde akşamları gittiğimiz için iş çıkışlarında bize akşam saatleri daha kalabalıkmış gibi geliyordu. Hemen sol tarafımda çok güzel bir kafe var bu arada sevgili seyirciler. Birazdan biz bu kafenin içine gireceğiz, tatlı yiyeceğiz ve kahve çekeceğiz. Kahveci güzeli var burada. Buraya ama birazdan geleceğiz. Siz önce şu çevreye şöyle bir göz atın. Burada da çok güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Sonrasında buraya gelip kahveyle güne başlayalım. Ama öncesinde hemen çaprazında Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem takı atölyesi var. Takıların satıldığı bir dükkan var. Oraya girelim. Ama önce bu çevreye şöyle bir göz atın.

Şimdi Kürkçü Çeşmesi sokağına girmişken hazır. Mithat'ın şu an oturduğu yere giriş yapacağım ben şimdi. Burası hem bir takı dükkanı hem bir takı atölyesi. Ama bildiğiniz takılar yok içeride. Değil mi Mithat? Şimdi seni ayağa alalım. Mithat neden oturuyordu? Çünkü beni bekliyordu. Bakın şöyle. Burada ince bir işçilik var sevgili seyirciler. Nasıl ki bir danteli örüyorsunuz, bir atkıyı örüyorsunuz. Burada da şöyle ince ince örülmüş, muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler, gömleğin üstüne giyilecek şu şekilde takılar var. E o zaman ne duruyoruz? Zuhal Hanım'ın bu muhteşem hem takı atölyesine hem de takı dükkanına giriş yapıyor muyuz Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta? Evet, haydi.

Mithat'cığım, kolyem nasıl öncelikle? Peki bilekliğim nasıl? Şimdi şuradakileri çıkarması zor olduğu için aslında bu kolumu da doldurmak istiyordum. Buradaki örme takılarla. Muhteşem bir takı dükkanı ve muhteşem bir takı atölyesindeyiz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık. Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta. Budina Caddesi'nin hemen başlangıç noktasının karşısındaki sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Zaten elimizdeki akıllı telefonlardan navigasyona yazdığımız zaman hop bizi buraya getiriyor. Tarihi karakolun başladığı sokak. Şimdi bu takı atölyesi Zuhal Hanım'ın. İçeride gerçekten farklı bir başkasının boynunda, kulağında, bileğinde, parmağında göremeyeceğiniz farklılıkta takılar var. Bu takılar pirinç üstüne altın kaplamada olabiliyor. Var şu an burada. 925 ayar gümüşü de var. Eğer isterseniz ay ben gümüş takmam,

pirinç üstüne altın kaplamayı ne yapayım, altından başka bir şey takmam diyorsanız, altın kaplama değil, altının kendisini yapıyorlar siparişe göre. Yani burada kendi istediğiniz takınızı da geldiğiniz zaman yaptırabiliyorsunuz. Ha bu arada burası sadece bir takı dükkanı değil, aynı zamanda bir atölye. Burada kurs alıp, kursa katılıp yapmış olduğunuz takıları satışa sundurabilirsiniz. Herhangi bir rafta. Burada öğrencilerin yapmış olduğu takılar da var. Mesela şu kolumdakini bir öğrenci yapmış ve satışta burada.

Ben buradan çıkamadım sevgili seyirciler. Çünkü burada yapılan takılar diğer takılara göre gerçekten fazlasıyla farklı. Siparişe göre üstünüze de biraz önce bu arada gösterdiklerimi yaptırabilirsiniz. Zuhal Hanım dedi ki bana boynundakini ve bileğindekini çıkartma, güne böyle devam et dedi. Yıldız Takı Atölyesi'nden çıktım, boynun böyle, kolun böyle diye söylerseniz hemen onun da cevabını vermiş oldum. Takı Atölyesi'nden çıkamadım çünkü bu takıların yapım tekniği kilim dokumaya benziyor. Onun daha böyle minimal, küçültülmüş hali diyeyim ben. Bakın şöyle, şimdi öğrencimiz burada bir halı dokuma yapıyormuş gibi takı dokuyor aslında. Zincirler Çin'den özel olarak geliyormuş, buradan alınmıyormuş. Bu görmüş olduğunuz ipleri de, takı iplerini de, takılarda kullanılan ipleri de Zuhal Hanım kendi üretiyormuş. 350'den fazla öğrenciye atölyede imkan verilmiş. Onun yanı sıra öğrencileri seçiyorlarmış. Hani belki atölyeye gelmek istersiniz, şartlarını merak ediyorsunuzdur. Onun da cevabını vereyim. Yani burada hem üretip hem de satış yapmasını sağlıyorlarmış öğrencilerin. Bu kriterlere uyuyorlarsa, yani hem üretip hem de satış yapacaklarsa, yani bunu bir işe dönüştüreceklerse burada atölyede kurs alabiliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey ya. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Mithat, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir hani örme takı aslında, hani bir teknik. Farklı bir teknik ve öğrenciler farklı bir tekniği öğrenip birçok kişiye bunu hem satıyorlar hem de gösteriyorlar nasıl olduğunu. Bence gerçekten çok güzel bir imkan. İnsanlar normalde öğrendiklerini ve bildiklerini karşı tarafa öğretmeyi tercih etmezler. Öğretmek de istemezler. Çünkü herkes her şeyi biliyordur. Çünkü herkes her şeyi en iyi bilen olmalıdır. Çünkü herkes bildiğini bir başkasıyla paylaşmak istemez. Çünkü ondan sonra kimse bilmesin, kendi bilsin. Sadece ben satayım bencilliği ya da hani ben bileyim, benden öğrensinler bencilliği vardır. Bence bu, bilmiyorum, doğru değil. Sizin yaptığınız çok güzel bir şey. Zuhal Hanım'ı da görmüş oldunuz bu vesileyle. Kendisi gerçekten çok tatlı bir hanımefendi. Bu Kürkçü Çeşmesi sokağındaki bu takı dükkanı ve atölyesi bir seneden beri var ama bunun tabii ki öncesi de var. Şunu da sorabilirsiniz Yıldız'cığım, bu takılar kararıyor mu kararmıyor mu diye, kullanıma bağlı, onu belirteyim. Tabii ki gümüşler de belirli bir müddet sonra kararıyor, altın kararmıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi siz bunun üstüne alıp da deterjanı, parfümü sıkarsanız kararır, yalan yok. Benim programda zaten bende de yalan yok. Siz bunun üstüne parfümü getirip akşam eve gittiğiniz zaman bunu yıkayıp kurulayıp kenara kaldırırsanız daha uzun ömürlü kullanırsınız ve bu kararma yapmaz. Tabii kimyasal madde gelmezse hiçbir şekilde kararma yapmaz. Bu arada bakın, benim kolyem kısaltılmış. Şimdi ben bunu beğendim. Ben her girdiğim takı atölyesinden bir şey alıyorum, böyle farklı gördüğüm, ama bunları gerçekten çok beğendim. Şimdi hiçbir yerde görmedim çünkü bu şekilde. Şimdi şunu şöyle beğendim. Bunu alıp çıkacağım. Şöyle bakın. Hop, boynuma şöyle kolye olarak. Bir dakika, takamadım çünkü ben. Takacağım ve çıkacağım. Taktım. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Tabii bu uzun bir bileklikmiş normalde. Ben bunu kolye olarak takmak istedim. Dilediğiniz bileklik uzatılıyor, kolye yapılıyor. Dilediğiniz hal, kolye. Yani kendinize göre getiriliyor. Kendi şöyle boynunuza, bileğinize göre. Ay, ben burada vakit geçirmeye devam ediyorum. Kahvede buluşalım o zaman.

0: Kürtçü Çeşmesi Sokağı'nda hemen sokağın başında köşede muhteşem güzellikte bir kahveci hanımefendi var. İsmi Nagihan. Birazdan Nagihan'ın yanına gideceğiz. Burada kumda kahveler. Türk kahvesi var. Şöyle bakıyorum, Kakule kahvesi, Süryani kahvesi, damla sakızlı kahve, Dibek kahvesi var. Onun yanı sıra salep, bitki çayı, sıcak çikolata, latte, filtre kahve, moka çeşitleri var. Onları bir geçin ama burada kumda kahve muhteşem oluyor. Gerçekten. Türk kahvesini seviyorsanız yanında Nagihan'ın güler yüzüyle, muhteşem sohbetiyle daha da güzel oluyor. Ayrıca artı olarak burada kendi yapmış olduğu tatlılar, günlük tatlılar çıkıyor. Her tatlısı ayrı güzel. Gerçekten mevsimine göre burada muhallebiler oluyor. Mesela latteli muhallebiyi siz nerede yediniz? Ben burada yedim daha önce geldiğimde. Rüba tatlısını yediniz mi hiç? Ben burada yedim daha önce geldiğinizde. Her geldiğinizde farklı bir tatlı çeşidi oluyor. Şimdi Nagihan'ın yanına gitmeden önce binayı göstermek istiyorum. Açılışımızı da zaten burada yapmıştık. Ayan Caddesi şu an burası. Aynı zamanda Kürkçü Çeşmesi sokağının da başlangıcı Balat'ta. Tekrar belirteyim. Şimdi bu bina 1895 yılından günümüze kadar gelmiş bir bina sevgili seyirciler. Bu binanın özelliği mozaik olması, çelik üzerine yapılmış olması. Daha önce bu binada Yahudi bir aile yaşıyormuş, üstünde, altında da tütüncü dükkanları varmış. Sigara sağlığa zararlıdır, tütün mamulleri zararlıdır diye de ekliyoruz. Bu bina günümüze kadar gelmiş ilk bina. Mozaik, çelik üzerine yapılmış. 1895'ten günümüze kadar gelmiş ilk bina. Ve Nagihan, yanıma gelir misin rica etsem bütün gülen yüzünle. Şimdi Nagihan kahveci güzeli olarak geçiyor. Şöyle. Nagihan fazlasıyla güler yüzlü bir hanımefendi. Uzun yıllardır Türk kahvesi yapıyor kumda. Güler yüzüyle bütün müşterileri ağırlıyor. Teşekkür etmene gerek yok. Ben gerçekleri söylüyorum. Hoş buldum. Şimdi Nagihan'ı tanımadan Balat'tan gitmek kesinlikle olmaz. Balat'ın Vodina Caddesi'nin başlangıç noktasında, Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesinde anlattığım yer. Şimdi bir sade Türk kahveni içerim.
1: Özlemiştim.
0: Özledim, çok özledim.
1: Hemen hazırlayalım.
0: Hemen hazırlayalım şöyle. Nagihan getirirken burada kahve yaptığını belirtmek isterim Nagihan'ın. Zaten şu an burası sıcak. Kahvenin yapım aşamasını birazdan göstereceğiz. Nagihan haftanın 7 günü burada sevgili seyirciler. Tatlı da koyacağız önümüze. Şu anda taze taze brownie ve yaban mersinli cheesecake var. Onların tadına bakacağız. Şimdi Nagihan burayı getirirken siz de bence buraya şöyle dışarıdan içeriden bir göz atın. Ne dersiniz?

0: Nagencim çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun. Şimdi içerisi de gerçekten çok güzel. Bu arada içeride nostaljiye doğru da gidiyorsunuz. Çok güzel kahve fincanları da var. Mithat gösterdin mi içeriği iyice? Şimdi gösterme, birazdan göster istersen Mithat'cığım. Kahvemi soğumadan bir içeyim. İzleyicilerim içerideki kahve fincanlarını da görsün ama. O kahve fincanlarından seçip de kahveleri de içebiliyorlar mı? Nagihan. Şu an onları seçtirmiyormuş. Çünkü onlar çok değerli. Düşürüp kırarlarsa çok üzülürmüş Nagihan, haklı olarak.
1: Bayağı değerli ürünler onlar.
0: Değerli oldukları için, antika oldukları için tabii eşi benzeri yok yani. O yüzden sordum zaten. Resmen içeride bir takım var. Takım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kahveden bir yudum alayım Mithat.
2: Tamam.
0: Bir dakika alayım.
1: Ben sana yeni tabak getireyim.
0: Hemen. Bu arada yok, getirmene gerek yok. Bizim programımız gayet doğal kısmetini taşırdı. Gene taşırdı. Benim kısmet her yerden taşıyor görmüş olduğunuz gibi. Dökülebilir bu sonuçta, ne var? İnsanlık hali, hatasız kul olmaz. Hata insanlar için. Bu hata bir kere yapılabilir. Devamı gelirse zaten hata olmuyor bence. Devamı gelirse kızarım Nagihan, ona göre. Şimdi kahvemi içerken günlük burada cheesecake var şu anda, çeşit çeşit. Damak zevkinize göre buradan Nagihan'ın yapmış olduğu cheesecake'lerden yiyebilirsiniz. Brownie'sini yediğinizde gün boyu bir şey yemenize gerek kalmıyor. Şimdi bir brownie istiyorum ben. Bir de yaban mersinli cheesecake istiyorum. Hepsini de Nagihan yapıyor. Burada yediğiniz tatlıları bütün samimiyetimle söylüyorum. Başka bir yerde yemenize imkan yok.

0: Şimdi herkes biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diyor. Tabii ki Mithat da yiyor. Mithat da bir tatlı sever olarak bu ikisinden payını alacak. Önce Mithat tadına baksın istiyorum. Şöyle brownie'den bir gösterebilir misin? Mithat, bak şöyle. Tabii isterseniz çikolata sos koydurmayabilirsiniz. Şöyle Mithat'a verelim bir hemen. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımız Mithat yesin. Verdim çatalıyla birlikte. Mithat nereyi çekiyor şu an? Tatlıyı görünce eli ayağı titredi Mithat'ın. Efsane mi? Alayım. Ha, benim diyor. Yaban Mersinli cheesecake'in de tadına bak diye vereyim dedim. Şöyle. Efsane diyor. Nagiye Hanım bütün tatlıları efsane. O kadar samimiyim bir tatlı sever olarak ve bol bol koyar malzemesini. Kısmaz da. Şöyle. Mithat'a bir de yaban Mersinli cheesecake verelim. Tatlı komasına girmez Mithat sevgili seyirciler. Mithat tatlıyı çok seven bir insan olduğu için geceleri kalkıp çikolata sosu yediği için aynen öyle hiç mesela Mithat bunları yer üstüne bir tatlı çekimi daha yapsak onu da yer. Ben de yerim. Bende de öyle bir potansiyel var. İnsanlar inanmıyor benim de yiyebildiğimi ama var. Şimdi ben de hem bu cheesecake'in söyle.
1: Tamam,
0: gerçek yaban Mert'i. Marmelat değil. Efsane. Cheesecake. Bu kadar hafif olamaz bir tatlı. Değil mi Mithat?
1: Tatlıyla ekşi bir arada. Aynen. Tatlıyla ekşi bir arada orada.
0: Gerçek yaban Mersin'i kullanıyor. Donmuş değil, ben gördüm. Sossuz da alabilirsiniz. Şimdi ben bir de brownie'nin tadına bakacağım şöyle. Sevgili seyirciler.

0: Muhteşem. Malzemeden de kısmamış bu arada değil mi Mithat? Şimdi ben bunları tabii ki yemeye devam edeceğim. Ama Nagihan.
1: Tatlıya tatlı konuşuyor zaten biz tatlı konuşuyoruz.
0: Gerçekten gelin Nagihan'ın hem sohbetini, hem kahvelerini, hem güzel yüzünü, hem tatlısını görmeye gelin. Haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Balat, Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesindeki bu güzel yer. Kahveci güzeli Nagihan.
1: Oh, adı böyle kalmıştı değil mi? Böyle kalmıştı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem dükkanların yanı sıra gerçekten çok güzel evler var sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Bu arada sokakta yürürken herhangi bir dizi setine ya da film setine ya da reklam setine de konuk olabilirsiniz. Çünkü buralarda fazlasıyla dizi, filmlerde çekiliyor. Aslında baktığınız zaman tam bir açık hava film platosu gibi de bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Ulaşım da çok kolay bu arada. Metrobüsle gelebilirsiniz, kendi aracınızla gelebilirsiniz. Minibüslerle, otobüslerle gelebilirsiniz. Ya da vapurla gelebilirsiniz. Eminönü'ne de çok yakın olduğu için aslında bir gününüzü dolu dolu da geçirebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman evlerin zaten dizilimi fazlasıyla güzel duruyor değil mi Mithat? Tekrar belirteyim, burası İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağı sevgili seyirciler. Daha çok yabancı turistlerin ziyarette bulunduğu sokak. Diğer tarafa gittiğiniz zaman Fener tarafına gerçekten de yerli vatandaşlarımız yoğunlukta. Bu tarafta ben bayağı bir yabancı turist gördüm. Şunu da belirteyim, buraya geldiğiniz zaman herhangi bir müzayedeye ya da işte girebilirsiniz. Antikaya dükkanına da girebilirsiniz ama genelde erken saatlerde, hafta içi kolay gelsin, kapalı olduklarını söyleyeyim. Daha çok öğleden sonra açılıyorlar.

Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağından çıktık. Kürkçü Çeşmesi sokağının hemen sonundan sola döndük. Türkeli sokağındayız. Hemen sağ tarafımda sevgili seyirciler Hacı İsa Camii var. 1465-1466 yılından günümüze kadar gelmiş bir cami. Telefonlarınızın kamera bölümünü açıp QR kodu okuttuğunuz zaman camiyle ilgili bilgileri okuyabilirsiniz. Biraz önce herhangi bir dizi ya da film setine ya da reklam setine konuk olabileceğinizi söylemiştim. Burada da bir dizi çekimi var. Televizyon dizisi. Şu anda bizim çekim yaptığımız sırada biz de bir dizi setine konuk olduk. Diğer sokak aralarına da girdiğiniz zaman gerçekten birbirinden güzel ve renkli evleri görüyorsunuz. Buranın üst kısmının da Kariye Mahallesi'nin olduğunu belirtmek istiyorum.

Türkeli Sokağı'nda yürüdük sevgili seyirciler ve fazlasıyla renkli evlere denk geldik. Senelerdir Balat'a geliyorum, senelerdir İstanbul'un neresinde ne var hepsini çok iyi biliyorum. Fakat ben de Balat'ın bu yüzünü ilk kez görüyorum, sizlere de göstermek istedim. Hacı İsa Camii'nin olduğu sokaktan girdiğiniz zaman Balat'ın Fener tarafının yanı sıra burada da renkli evler olduğunu bilmenizi istiyorum. Burası Türkeli Sokağı diye geçiyor. Tekrar belirtmek isterim ki üst tarafı yine Fatih ilçesine bağlı Kar.

Kariye Mahallesi. Kariye Mahallesi'nde de gezeceğiniz, İstanbul içinde eski İstanbul'u bulabileceğiniz çok güzel yerler var. Mutlaka gezi rotanızın içine Kariye Mahallenizi de eklemenizi ben tavsiye ediyorum. Ulaşım çok kolay. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman böyle yerlere park yerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, otoparklar var ama yabancı turistlerin ve İstanbul içinde yaşayan insanların da ilgisi fazlalıkta olduğu için park etmekte zorluk çekebilirsiniz. Metrobüsle geldiğiniz zaman belirli bir yere, sonrasında bir minibüs ya da belediye otobüsleriyle buralara ulaşmanız çok kolay. Eski karakolun olduğu yerden, Vodina Caddesi'nin başlangıç yerinden bu tarafa, Balat'ın bu tarafına direkt olarak gezebiliyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi Mithat size buradaki evleri göstersin.

Şu anda içine girdiğim sokak Hacı İsa Bostan'ın sokağı. Burada da birbirinden güzel renkli evler var. Sokağın devamında da aynı şekilde. Tekrar belirtiyorum sevgili seyirciler. Balat'a geldiğiniz zaman sadece bir tarafını da fotoğraf çekip gitmeyin. Bence yürüyerek her bir noktasını gezin. Keşfedilmesi gereken gerçekten çok güzel yerler var. Bir de benim her zaman söylediğim şöyle bir düşünce var. İnsanların olduğu yeri güzelleştirmesi. Bu evler düz, tuğla evler olsa kimse dönüp yüzüne bakmazdı ya da kimse fotoğraflarını çekmezdi. Ama bu evlere şöyle baktığınız zaman hem sol tarafımdaki Türkeli sokağındaki evlere hem de sağ tarafımdaki Hacı İsa Bostan'ın sokağındaki evlere içim açılıyor. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi, farklı insanların da bakış açılarını değiştirmesi bence muhteşem bir şey. Ben sizi buradaki renkli evlerle bırakıp Balat sokaklarını evlerinize gönderiyorum.

Türkeli sokağındayız. Bu arada evlere bakmaya gerçekten doyamadım. O kadar güzel evler var ki sevgili seyirciler. Böyle bir masaldaki evlere bakıyormuş gibi hissettim kendimi. Şimdi köşede Türkeli sokağının köşesinde Hacı İsa Camii'nin hemen çapraz tarafında köşede böyle bir züccaciye dükkanı var. Şöyle dışarıdaki ürünler önce dikkatinizi çekiyor. Bu dükkanın özelliği bence ürünlerin fazlasıyla uygun fiyatlı olması. Geçen gün alacağım bütün ürünleri burada daha indirimli görünce şoke oldum ben. Vallahi billahi. Ve ben birazdan kendimi kaybetmiş bir şekilde alışverişe başlayacağım sevgili seyirciler. İnanılmaz. 450 lira şu sunum tabağı. 300 lira şu. Şunlar 30 lira. Bakın şöyle. Şöyle sunumluklar var gene. Şöyle göstereyim. Sunum kağıdı 50 lira. Kaç tane var içinde? 50 tanesi 50 lira. Yani o kadar ucuz ki ürünler. Ben içeriye giriyorum, içeride buluşalım.

0: Ya burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim. Geçen gün alacağım her şeyi burada daha uygun fiyata görmem bir mucize oldu benim için. Hem param cebimde kalmış oldu hem de birazdan burada güzel bir alışveriş yapacağım kendime. Çerçevelerin fiyatları bunlar ne?
1: Nihale.
0: Şöyle. Ha bunu buraya asmışsınız. Ha şöyle gösteriyor zaten. Evet. Şöyle bak Nihale. Hem yer kaplamıyor hem de koyduğunda hop oturuyor.

Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açıkmış. Şimdi hanımlar, ben size birkaç ürünün fiyatını söyleyeyim. Uygunluğuna siz karar verin. Şu aynaların fiyatı 100 lira. Şunlar. İster duvara asın, ister banyonuzda. Şu şekilde.

sunum olarak kalsın. Evet, ne düşünüyorsun? Gayet uygun diyor. Küçücük şöyle yuvarlak aynaları diyor 200'de satıyor.

0: Bakın. Böyle kupalar da var. 150. Şöyle pizza kesme ürünü var. Bu ne kadar? 70. Ay yok yok burada. Neyi göstereceğimi şaşırdım fiyat uygunluğundan. Vallahi bak şu sunumluklar mermer. Bunların fiyatı 400 lira. Gerçek mermermiş. Şu tahtaların fiyatı 300 lira. Şöyle yine bakın böyle sunumluklar 400 lira. Yine bu 300 lira. Yine şöyle var. Bakın bunun fiyatı 100 liraymış. Bu 400 lira. Ben birazdan bütün paramı buraya bırakıp gideceğim gerçekten de. Sonra şöyle göstereyim. Başka ne var? Şöyle vazolar var. Yapay çiçekler ne kadar? Vazo 100 lira. Çiçekler? 150. Böyle 150. Şöyle.
1: Çiçeğini 250 liraya alırsın.
0: Sadece çiçeğini 250 liraya alırsın dedi. Bence sen geri geri gitme de sen bütün o standı alacaksın biz buradan çıkarken. Fiyatlar dışarıda aynı ürünlerin satılan yerlerine göre daha uygun. Uygun olmasının sebebi de tabii ki muhit, diğer yerlerin satış dükkanları. Onu da belirteyim. Yoksa her yerde uygun fiyatlı ürün bulabiliyorsunuz bütçenize göre ama burada bana ekstra uygun geldi fiyatlar. 10 liradan başlıyor, 700-800 liraya kadar çıkabiliyor burada fiyatlar. Evinize ait olan her şeyi görebiliyorsunuz diyelim ve son kez sizi burayla baş başa bırakıp Balat sokaklarına kendimizi bırakalım.

Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda başlamıştık programa. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Duriye Sokağı girdik şu anda. Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nın üzerinde bulunan. Türkeli Sokak'la devam ettik. Daha sonrasında Balat sokaklarındaki renkli evleri sizlere göstermeye devam ettik. Şimdi ben Duriye Sokağı da sizlere göstermek istiyorum. Sokağın bu arada köşesinde fazlasıyla meşhur bir burgerci var. Hamburger yemeği seviyorsanız, tavuk burger yemeği seviyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Bir gelen bir daha geliyormuş. Her boyuttan burgerler varmış. Sadece pazartesi günleri kapalıymış ve bayağı meşhur bir yermiş. Duriye Sokağı'nın hemen köşesindeki bu yer. Böyle devam ettiğiniz zaman yine renkli evler sizleri misafir edecek. Biz ilerleyen zamanlarda buraya tekrar geleceğimiz için ben ileriye doğru devam etmiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Şimdi burası pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 11'den akşam 10'a kadar açık bir yer. Buraya geldiğiniz zaman tavuk burger ya da et burgerin yanı sıra eğer vejeteryansanız vejeteryanlara özel burger çeşitlerinden de yiyebiliyorsunuz diyelim. Ve ne yapalım Mithat'cığım? Buraya oturalım. Biz de güzelce hamburgerlerimizi sipariş edip yemeye başlayalım.

0: Burger.
1: Bu Moon Burger. Bu
0: ızgara ananaslı Dimple Burger.
1: Izgara ananaslı Dimple Burger'miş. Evet. Şimdi ananası seviyorsanız ananasın yemeklerdeki lezzeti de daha bir güzel oluyor. İsterseniz büyük boyunu, yani etin gramını göre değişiyor. İsterseniz bir küçük boyunu da tercih ediyorsunuz. Burada eldiven koymuşlar. Ay benim elim batmasın diyorsanız eldiveninizi takıp yiyebiliyorsunuz. Ben eldivenle yemeği tercih edeceğim. Ay benim elim batmasın yani. Mithat, yarı yarıya yiyeceğiz bunları. Tamam mı? Ne oldu Mithat?
2: Ameliyata mı giriyorsun?
1: Ameliyata mı giriyorsun diye. Evet, hamburger ameliyatı yapacağım. Buranın hamburgeri gerçekten çok meşhurmuş. Kürkçü çeşitli

0: Çeşmesi Sokağı'nda, Duriye Sokağı'nın da tam böyle başında köşede. Dimple Moon, Dimple Moon. Hangisinden başlayayım? Dimple'dan. Ananaslı. Merak ettim ananasın nasıl oldu. Şöyle göstereyim. Bu da Moon Burger. Bir de bunun tadına bakalım. Bu arada damak zevkinize göre, şimdi bize etli geldi. Tavuk burger de tercih edebilirsiniz. Et yemiyorsanız vejeteryan da tercih edebilirsiniz. Ben Dimple Burger'e bayıldım. Moon Burger'e de bayıldım. Sevgili seyirciler, Balat'a yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Pazartesi günleri kapalı sadece. Onun dışında 6 gün boyunca 11'den akşam 8'e kadar açık ama müşteri kaçta giderse o saatte kapatılıyor. Değil mi beyefendi?
1: Evet.
0: Ağırlığımı da koydum buraya. 9-10'a kadar buradayız dedi. Efsane. Efsane yani. Şimdi ben bunun hepsini normalde bitiririm. Yarısını Mithat'a vereceğim.
1: Bitiremezsin.
0: Bitiririm.
1: Hadi.
0: Beni gaza getirmene gerek yok. Bitireceğimi sen de biliyorsun. Mithat da buraya kadar yersin diyor zaten. Buraya kadar dolu olduğu için o da yemekten kaçıyor ama yediğinde iyi ki yemişim diyecek Mithat da. Biz geçtiğimiz günlerde Galata'da balık dürüm çektik. O balık dürümün de yarısını Mithat'a vermiştim. Verdiğime pişman oldum sevgili seyirciler. O kadar güzeldi. Bunlar da efsane. Şimdi ben hamburgerimi yiyorum. Sonrasında tekrar sizleri karşılıyorum.

Hamburgeri yedikten sonra Kürkçü Çeşmesi Sokağı'na geri çıktım. Bu arada Dimple Gamze demekmiş. Buranın sahibinin ismi de Gamze olduğu için hamburgerin ismini Gamze koymuşlar. Gamze Hanım öperim. Çok güzeldi Dimple. Gamze Gamze muhteşemdi. Niye söylemiyorsunuz Dimple'ın isminin bir yandan da Gamze olduğunu beyefendi? Kıskançlıktan söylemedim diyor. Unuttum diyor. Unutabilir tabii ki ama gerçekten Dimple hamburger muhteşemdi. Mithat da çok beğendi diyelim. Ve sizi buranın en eski dükkanına götürelim. Kürkçü Çeşmesi sokağındaki en eski esnaflardan birini de size göstermek istedim. Mehmet abi burada 70 seneden fazladır kömür satıyor. Buraya geldiğinizde kömürünüzü Mehmet abiden alabilirsiniz. Her zaman burada oturuyor. Terzi de varmış. Burada bayağı eskiymiş köşede. Kürkçü Çeşmesi sokağında. Ama terzi şu an kapalı. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman Mehmet abiyi de ziyaret edebilirsiniz. İlla kömür almanıza gerek yok. Hayırlı işler, nasılsın Mehmet abicim dersiniz, gidersiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Ve sizi Balat sokaklarına gönderiyorum. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. Balat sokaklarına şöyle bir göz atın son kez. Sonrasında tekrar sizleri karşılayalım.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek.

0: ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Anne, anne, babam geliyor, anne, anne. Bak, bana telgraf yollamış.
2: Alman Hava Yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
3: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
4: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş.
5: Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
4: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
3: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam?
6: Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etmeyi mi? Tamam mı?
1: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
4: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
7: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
3: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
8: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
5: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
3: Hem de delice.
9: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
3: Hayır. Biliyordum.
10: Tanrı Misafiri bugün 18'de TV4'te.
1: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
11: Oo, çok uzakta bizim.
1: İzleyenler mi?
11: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
12: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
4: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: ben.
1: Ne?
0: Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın, beyler, basmasın. Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
5: İşte Chatman, işte hayat.
6: Obsessor. Silver moon,
7: come blowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
3: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'taydık. Tam Balat'ın merkezinde Balat mahallesindeydik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşçakalın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sahilindeyiz. Kadıköy sahilindeyiz diyelim efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Olur. İsmim Oğuz. İstanbul'da üniversite öğrencisiyim. Aslan Ağralıyım.
0: Ne okuyorsun Oğuz?
2: Eczacılık öğrencisiyim.
0: Eczacılık öğrencisi.
2: Evet, eczacılık
0: hoş geldin. Sefalar getirdin. Ağrılısı.
2: Ağrılıyım. İstanbul'da öğrenciyim.
0: İstanbul'da Ağrı'da yaşıyorsun.
2: Evet evet. Ailem hepsi Ağrı'da. Ben sadece tek başıma İstanbul'da okumaya geldim.
0: İyi kolaylıklar diliyorum sana. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Olur. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Sosyal hizmetler mezunuyum. Yeni bitirdim üniversiteyi.
0: İsmin nedir mesela? Önce isminden mi başlasaydın?
1: Dilan.
0: Dilan, hoş geldin Dilan. Sosyal hizmetler mezunusun, yeni bitirdin.
1: Evet, başladın işe. Başlamadı beni.
0: Başlayacaksın.
1: Evet.
0: Süpersiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Sizce kim kazanır?
2: Bence ben iyiyim. Yani eminim de inşallah olacak diyorum.
0: Sen mi kazanırsın?
2: Evet.
0: Karşı tarafın şansı var mı?
2: Karşı tarafın şansı %49 diye tahmin ediyorum.
0: 49 gibi evet. Güzel bir rakam tahmin ettim.
2: Yani kendi şansımın daha yüksek olacağını tahmin ediyorum.
0: %51 Oğuz, bakalım, gibi. Göreceğiz.
2: İnşallah bakalım.
0: Dilan'a soralım bakalım Dilan neler
1: bence
0: diyor.
1: Bence ben kazanacağım.
0: Diyorsun.
1: Eminim.
0: Tek. Süpersiniz arkadaşlar. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor arkadaşlar. Valide ne demek? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Anne, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuz'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen geç kaldın sanırım Dilan.
1: Duyamadım.
0: Duyman gerekiyor. Duyamazsan kazanamazsın. Dilan, gelelim ikinci sorumuza. Eşeğin yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Sıpa.
0: Sıpa. Doğru cevap. Dilan'a da kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet efendim, şu anda birebirlik bir beraberlik söz konusu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık... Çift ses geldi, sorumu kesmek durumundayım.
2: O zaman yani nasıl bir soru olabilir? Belki Aşık Veytel'in eseriyle alakalı bir soru olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Dostlar beni hatırlasın diyorum.
0: Dostlar beni hatırlasın. Yanlış cevap. Sorumu hemen rakibine okuyorum efendim. Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık Veysel'in soyadı nedir? Soru sana geldi. Var mı bir cevap? Dilan çıkacak
1: mı? Şatıroğlu diye hatırlıyorum.
0: Efendim?
1: Şatıroğlu.
0: Şatıroğlu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Efendim, geliyoruz 4. sorumuza. Ülkemizde balon turunun en iyi deneyimleneceği... Dur, daha okuyamadım sorumu. Kimden geldi ses? Evet, bakalım.
1: Kapadokya.
0: Doğru cevap Kapadokya. Ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ülkemizde balon turlarının en iyi deneyimleyebileceğin yer neresidir diye sorduk. Kapadokya cevabı geldi. Kapadokya. Doğru cevap kaç oldu? 3 birlik bir puan tablomuz var efendim. Evet Oğuz.
2: Yani ben daha iyi bir, kendimden daha iyi bir performansı bekliyordum ama maalesef olmadı.
0: Sağlık olsun.
2: Sağlık olsun, ne yapalım ya.
0: Keyif aldık, eğlendik aldım, diyelim. Aldım. Güzel bir anı bıraktık.
2: Eğlendik.
0: Herkes kazanacak diye bir
2: böyle,
0: kaydı
2: öyle.
0: Yok diyelim.
2: Yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı buymuş diyelim. Tamamdır, evet. O kadar.
0: Rica ederim. İsim neydi?
1: Dilan.
0: Evet efendim, biz Dilan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte ikinci etaptayız. Dilan, rakibin Oğuz'u 3-1'lik bir galibiyetle yendin. Kazanan sen oldun. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini
1: alalım. Mutluyum. Bilgi yarışmalarında kendime güveniyordum. Bugün de bir deneyim oldu bana. Deneyim ama kalacak.
0: Oldu. Evet. Peki, ikinci etap için ne hissediyorsun Dilan?
1: Kazanacağımı düşünüyorum.
0: Nasıldır?
1: Kendime güveniyorum.
0: Sorularla aran. Mesela İyidir. Bilmecelerimiz olacak bu etapta sevgili izleyenler. Tamamlamamız evet. Gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hatta sözlerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim Dilan. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Duyamıyoruz seni. Çok hazır
1: hazırım.
0: Mısın? O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmecemizi?
1: Umarım.
0: Dumanı tüter, suda gider, balık değildir, denizde yüzer. Süren başladı.
1: Vapur.
0: Vapur. Değiştir.
1: Gemi.
0: Gemi. Doğru cevap. Canan alkışlarımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Dilan ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıl şarkılar?
1: Çok iyiyim.
0: Çok iyisin. Bakalım göreceğiz. İnce giyerim ince, nokta nokta nokta, yakışır gence.
1: Pembe.
0: İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce pembe. Doğru cevap. Kocaman açtığımızı Dilan'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da ufak da olsa senden duyabiliriz.
1: İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce.
0: Bu kadar mı?
1: Sanırım evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ben özgüveninden dolayı alkışlarımı Dilan'a göndermek istiyorum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna efendim. Sorum geliyor Dilan.
1: Gel.
0: Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork. Süren başladı. Bu bir atasözü Dilan, düşünebilirsin. Nasıl?
1: Sessiz.
0: Efendim?
1: Sessiz.
0: Sessiz, yanlış cevap, değiştirelim. Çabuk çabuk çabuk.
1: Yavaş.
0: Yavaş, doğru cevap. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork demiş atalarımız. Hemen ben bu etabın ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Dilan, şöyle alabiliriz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Dilan. Bu ödül sende kalmak şartıyla. İstersen bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı? Evet efendim, o zaman biz Dilan'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte 3. etap biz. Dilan, nasılsın?
1: Mutluyum.
0: Ne hissediyorsun?
1: Kendime güveniyordum. Kendine başaracağımı biliyordum.
0: Peki bu etapta seni neler bekliyor biliyor musun?
1: Çok merak ediyorum.
0: Kısaca bahsedelim istersen. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Seç bakalım Dilan.
1: Aşçılık okuduğum için daha önce gastronomi diyorum.
0: Gastronomi diyorsun. Peki evet. O zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Dilan'ı bu etapta neler bekliyor efendim? Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısaca kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu etapta tek cevap hakkım var Dilan. Vereceğin cevabın ardından eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Ve bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın tek bir soruda istersen burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin Dilan. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir?
1: Etli bir yemek.
0: Evet. Nasıl bir yemektir?
1: Etli, hamurlu, börek nedir? Kızartması gibi hatırlıyorum.
0: Efendim?
1: Bilmediğim bir yerden geldi. Börek gibi bir şey hatırlıyorum.
0: Börek gibi bir şey. Nasıl
1: evet,
0: bir şey?
1: Hamurlu, kızartılan bir şey olarak hatırlıyorum.
0: Ne geliyor aklına cevap olarak?
1: Kıymalı börek diyorum.
0: Kıymalı börek cevabından emin misin?
1: Evet.
0: Evet efendim, Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir diye sorduk. Kıymalı börek dedi Dilan. Acaba kıymalı börek doğru cevap mı? Dilan'ı ikinci soruya götürebilecek mi? Ya da yanlış cevap mı? Maalesef seni elemiş olacağız o zaman. Ne hissediyorsun?
1: Kötü yerden geldi. Bilmediğim bir şey geldi. Çok şaşırdım.
0: Efendim?
1: Sağlık olsun.
0: Kıymalı börek maalesef yanlış cevap. Doğru cevap mantı olacaktı. Aslında çok yaklaştın. Ama doğru tahminde bulunamadın. Olsun, yine ikinci etabın ödülünü sana takdim etmek istiyoruz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim. Herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazanabilirsiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal Dilan.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Benim adım Simge. Ne diyeyim?
0: Bu kadar mı Simge?
2: Evet.
0: Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Okuyor musun?
2: 20 yaşındayım, çalışıyorum ev doktorunda.
0: Hı-hı. Nerede çalışıyorsun?
2: Ev doktorunda.
0: Hı. Nerelisin Simge?
2: Almanyalıyız biz.
0: Almanyalısın?
2: Evet, Dortmund'dan katılıyoruz.
0: Hı-hı. Gezmeye mi geldiniz İstanbul'a?
2: Maç bakmaya geldik. Beşiktaş'ın maçına yarın.
0: Maç izlemeye geldik.
2: Aynen.
0: Süper. Hoş geldin. Kimle geldi?
2: Babamla, annemle, bir de abimle geldi.
0: Ha, baba. Baba kız yarışıyorsunuz.
2: Evet,
0: süpersiniz. O zaman ben hemen hızlıca babana geçmek istiyorum. Tamam. Efendim.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyiz. Sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. Kenan Körcan. Bartınlıyız. Almanya'da ikamet ediyoruz. Buraya
0: maç izlemeye
1: hem geldik. Gezmeye geldik hem maç izlemeye geldik. Kadıköy'deyiz. Yani söylemek istemiyordum. Fener Beşiktaş maçı. Ama önemli değil.
0: Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Siz ne işle uğraşıyorsunuz?
1: Ben taş firmasında çalışıyorum. Makinelerle uğraşıyoruz.
0: Makinelerle uğraşıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ben şimdi Simge'ye sormak istiyorum. Simge, sence kim kazanır? Sen mi kazanırsın, babam mı kazanır? Bir iddia atalım ortaya.
2: Valla doğruyu söylemek gerekirse babam kazanır ama de yapmaya çalışacağım.
0: Ama gönlümde benim kazanmamdan
2: evet,
0: yanılıyorsun.
2: Tabii ki de.
0: Peki babanıza soralım. Efendim sizce kim kazanır?
1: Valla bu tür yarışmalarda televizyonda seyrettiğimiz zaman daha kolay geliyor. Tabii burada canlı şimdi bilmiyorum. Karar
0: veremedim. Olan kazansın diyelim o zaman efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Sorum gelsin. Yetişkin bir köpekte kaç diş bulunur? Evet, çift ses geldi, çift ses.
2: Yok, ben basmadım.
0: Siz basmadınız.
1: 42.
0: 42. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Abi bu bilgiyi nereden biliyorsun?
1: Vallahi bilmiyorum, salladım.
0: Belki köpeğin vardı saymışsın.
1: İnsandan yola çıktım. 32 köpeğin dişleri daha fazla olduğu için arkaya doğru.
0: Bir 10 ekleyeyim dedim.
1: Evet, bir 10 ekledim.
0: Doğru tahminde bulundun ama. Peki efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 53 hangi ilimizin plaka kodudur? 53. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Sen basmayacaksın galiba şimdi. Evet. Geçtik babaya.
1: Ordu.
0: Ordu yanlış cevap.
2: Sinop herhalde değil mi?
0: Sinop. Da daha 57. Da bir yanlış cevap. Geçtik size.
1: 53.
0: 53. Karadeniz bölgesinde. Daha neler söyleyeyim?
2: Ben biliyorum. Samsun.
0: Efendim?
2: Samsun.
0: Yanlış cevap. Evet arkadaşlar.
1: Valla bilemedim.
0: Burada kalalım Simge. Etrafı.
2: Yok, Samsun 52.
0: Öyle miydi? Samsun 52 miydi?
1: Şimdi söyleyebiliyoruz mu?
0: Tabii.
1: Çarşamba.
0: Samsun Çarşamba'nın bir ilçesidir.
1: Neyse, valla bilmiyorum, yalan değil.
0: Yok, Çarşamba Samsun'un bir ilçesidir. Ben de karıştırdım. Kafamı çok karıştırdınız şu anda. Neler oluyor böyle? Efendim, son cevaplar yoksa bu soruya geçeceğim.
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Bilmiyorum.
0: Yok mu? Karadeniz bölgesi. Coğrafya 7 bölge. Karadeniz var, İç Anadolu var ama biz Karadeniz'deyiz. Simge?
2: Yok.
0: Geçtik babaya.
1: Artvin.
0: Artvin. Yanlış cevap. İsterseniz soruya pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Pas mı Simge? Pas mı efendim? Pas. Rize. Rize olacaktı ya, ne oldu? Samsun dedik, Artvin dedik, Sinop bile dedik.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bu soruya geçiyoruz efendim. Pas dedik, geldik 3. sorumuza. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan cağ kebabına adını veren cağ nedir? Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Cağ nedir?
1: Pas.
0: Cağ nedir, cağ? Yer misin cağ?
2: Ne olduğunu bilmiyorum ki zaten.
0: Ne olduğunu bilmiyorsan hiç iyi olmadı. Çok şey kaçırmış. Efendim?
1: Sebze türü bir şey mi?
0: Abi siz kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz?
1: 20.
0: Hadi ya, unutmuşsun Türkiye. Türk geleneklerini hiç unutmuşsun. Ama
1: tamam, kebap, cağ kebabı da şimdi siz sordunuz ya cağ nedir diye. Şimdi kebabı biliyoruz. Ama
0: nedir? Butonlara basmadan cevap vermeyelim.
1: Şiş.
0: Şiş. Doğru cevap. Sözcem ağaçlarımıza göndermiş olalım. Efendim, puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var Simge. Eğer bir soruya da kızınız cevap veremezse otomatik olarak siz kazanmış olacaksınız. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Bir futbol takımının kendi sahası dışında bir başka sahada maç yapmasına ne denir? Çift ses.
1: Deplasman.
0: Deplasman. Doğru cevap. Hocam açtığımızı göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Simge sana bay bay diyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin bizlere?
2: Eğlenceliydi. Sağ ol çağırdığınız için.
0: Rica ederiz. Kendine dikkat et. Hoşça kal efendim. İsminiz neydi?
1: Kenan Körcan.
0: Kenan Bey ile birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Kenan Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Kenan abi.
1: Buyur.
0: Kızını 3-0'lık bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
1: Duygusalım. Ne söyleyeyim? Üzgünüm. Bir yandan da sevinçliyim. Ama yapacak bir şey yok. Yarışma bu.
0: Peki,
1: o da kazanabilirdi, ben de kazanabilirdim.
0: Atışmalarınız var mıdır? Yarışır mısınız?
1: Evde çok öyle yarışma programları yapmıyoruz kendi aramızda. Ama atışmalar bayağı oluyor.
0: En çok öyle... kimden çıkıyor bu atışmalar?
1: Kızdan.
0: Peki.
1: Onlar başlatıyor, ben devam ediyorum.
0: Ha, sen de durdurmuyorsun.
1: Tabii bilgilendirme amaçlı. Öyle...
0: Ha, körükle gitmiyorsun yani.
1: Evet.
0: Peki diyelim. Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hı. Bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken. Tamam. Nasıl bunlarla ara?
1: Güzel.
0: İyi midir?
1: Çok iyi demem, diyemem ama idare eder.
0: Peki, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazırsan ilk sorumla ben başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Gelsin mi sorum?
1: Gelsin.
0: İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. Beyaz bir örtü her tarafı örttü. Nedir bu? Bu nedir?
1: Kar.
0: Kar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Kenan abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Kenan abimiz bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Bakalım bilebilecek misin? Bildiğin yerlerden mi gelecek? Boşluğu doldurmamız gerekiyor. İyi dinleyelim tamam. Efendim. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır. Nokta nokta sevdiğim için.
1: Esmer sevdiğim için. Esmer bana düşmandır. Esmer sevdiğim için. Loy hele loy loy loy. Kibari yari esmer.
0: Böyle. Kocaman alkışlarımızı Kenan abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. İkinci sorumuzun cevabı da esmer olacaktı. Esmer sevdiğim için loy demişler efendim. Ve bu şekilde bu sorumuzun ödülünü de kazanmış oldunuz. Geldik
1: son
0: artık
1: soru.
0: Son sorumuza. Sorum geliyor. Bu bir atasözü. Su testisi nokta nokta yolunda kırılır.
1: Su testisi su yolunda kırılır.
0: Su testisi su yolunda kırılır. Doğru cevap su olacaktı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım.
1: Alkış.
0: Gelmiyor.
1: Alkış nerede? 3'te 3 yaptık.
0: 3'te 3 yaptık. Bütün etapları çok hızlı ve doğru cevaplarla geçmiş olduk. Ve bu etabımızın ben ödülünü hemen size takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür
0: güle
1: ederim.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Efendim,
1: teşekkür ederim.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçip daha fazla kazanabilirsiniz. Tamam mı? Devam mı? Ödül size kalıyor.
1: Devam.
0: Devam mı?
1: Devam.
0: Efendim o zaman bizler 3. etapta görüşmek üzere. Kenan Bey ile birlikte 3. etaptayız sevgili izleyenler. Kenan abim.
1: Buyur.
0: İki etabı da çok başarılı bir şekilde geçtin ve artık üçüncü etaba geçmeye hak kazandın. Bu etapta seni neler bekliyor kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta tarihten mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Spor.
0: Seç bakalım.
1: Spor.
0: Her evet. Türden gelir ama.
1: Olsun, şansımıza artık.
0: O zaman spor zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca vermek istiyorum. Bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandın. Takıldığın tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Ve tek cevap vermen gerekiyor. Yani evet. Vereceğin cevabın arkasından eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Anladım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Oldukça.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kısa adıyla FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir?
1: İsviçre.
0: İsviçre cevabından emin misin?
1: Eminim. Son kararım.
0: Peki. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kısa adıyla FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir diye sorduk. İsviçre cevabı geldi. Acaba İsviçre doğru cevap mı, seni ikinci soruya taşıyabilecek mi? Ne hissediyorsun?
1: İsveç ya da İsviçre diyebilirim ama İsviçre diyeyim.
0: Peki efendim. İsviçre maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Zürih olacaktı.
1: Zürih. Tamam.
0: O zaman ben hemen sana ikinci etaptaki ödülü geri vereyim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla güzeldi. Program güzeldi. Yarışmak güzeldi. Sizleri gördüğüm için memnun oldum. Hepiniz iyi, kendinize iyi bakın. Ne diyeyim?
0: Çok teşekkür ederiz Kenan abicim. Hoşça kal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Onuran, turizm otelcilik işinde yapıyorum. 30 yaşındayım. Bu şekilde.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Onuran, çok memnun olduk.
2: Ben de memnun oldum.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş
0: efendim,
2: bulduk.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Ben Nilüfer, 48 yaşındayım, emekli öğretmenim. Kadar.
0: Bu kadar.
1: Evet.
0: Nerelisiniz?
1: Ankaralıyım.
0: Ankaralısınız. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz diyelim. Rakip olduğunuz için ben bir iddia duymam gerekiyor sizlerden. Peki. Önce kimle başlayayım? Onuran, sence kim kazanır?
2: Hak eden kazansın.
0: Bu kadar mı? Kendine güvenmiyor musun Onuran?
2: Güveniyorum ama soru tabii bilgi sınırsızdır.
0: Ne kadar güveniyorsun mesela kendine?
2: Bilgi sınırsızdır çünkü hanımefendiye futbolla ilgili bir soru şeye gelir. Ben futbolu bilirim, sporla ilgili daha çok bilgim vardır. Bilgi sınırsız, onun için çok net bir şey diyemem.
0: Ama almamız gerekiyor.
2: Evet, o gerekiyor.
0: O zaman hemen alıp geçiyorum Zülfer Alman.
2: Tabii, ne diyebilirim? İlk ondan o zaman, önce hanımefendiden başlayalım.
0: Peki, Onuran birazcık korkuyor mu acaba sevgili izleyenler? Hemen Elif Hanım'a soralım.
1: Ben çok iddialı değilim ama %50 şansımız var ikimizin de. Onun için ikimizin de şansı bol olsun diyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Onuran'ı da birazdan tekrardan geleceğim Onuran'a. Efendim sorum geliyor. İlk sorumuzdayız. Dayanıklı olduklarını vurgulamak için genellikle kedilerin kaç canlı oldukları söylenir?
3: 9 canlı.
0: Tek ses.
1: 9 canlı.
0: 9. Doğru cevap. Efendim kocaman artışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan, sesi duymadan cevap verirseniz evet, rakibiniz cevabı alabilir doğruysa.
2: Doğru.
0: Bilemeyeceğim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Ateş almaya mı geldiniz cümlesini genellikle nerede duyma ihtimalimiz vardır? Çift ses kimde?
2: Ben de. Bakkal.
0: Bakkal yanlış cevap. Sizdeyiz efendim.
1: Çok aceleyle gittiğimiz yerler ama.
0: Nereye gideriz mesela aceleyle? Ay, ateş almaya mı geldin? Biraz
1: komşuya.
0: Daha mı?
1: Komşuya.
0: Komşu neresidir?
1: Zaman.
0: Komşu neresidir? Dönüyorum. Döndüm. Komşuya neye gideriz?
1: Bir şey istemeye.
0: Sadece bir şey mi istesin?
1: Sohbet etmeye.
0: Sen komşudan sadece bir şey istemeye
1: gidiyorsun. Hayır, sohbet etmeye giderim ve.
0: Bunun bir adı vardır ya. Akrabalar da gelir yani.
1: Ziyarete.
0: Aa.
1: Misafirliğe.
0: Misafirlik. Doğru cevap bence. Çok güzel alkışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. 2-0'lık bir.
1: Çok heyecanlıyım. Bacaklarım titriyor.
0: Aman efendim sakin olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Nilüfer Hanım öndesiniz şu anda. Rakibiniz 2 puan gerinizde.
2: Evet.
0: Ne diyorsun?
2: Tebrik ediyorum.
0: Geçek gibi misin?
2: Yani heyecan yok
0: şey
2: aslında ama tabii aklıma gelmedi.
0: Daha 3 sorumuz daha var. Çünkü
1: evet,
0: ne olacağı belli olmaz. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Hızlı bir soru soruyorum. Hızlı bir cevap istiyorum sizlerden. Sorum geliyor. 4 teyzen, 5 amcam ve 2 dayım varsa anneannenin kaç çocuğu vardır?
1: Eyvah.
0: Çift ses geldi.
2: 4 teyze.
0: Evet.
2: 4 teyze.
0: 4 teyzen, 5 amcan, 2 dayın.
2: 5 amcan.
0: Tek ses geldi. Dönüyorum.
1: 6
0: yanlış cevap.
2: 4 teyzen, 2.
1: Anneannem.
0: 4 teyzen, 5 amcan, 2 dayın.
1: 6.
2: 7.
0: Efendim?
2: 7.
0: 7 doğru cevap. Cevap almışlarımızı göndermiş olalım. Olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şimdi gelelim 4. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sorum geliyor. Anzer balı hangi ilimize ait?
2: Artvin.
0: Yanlış cevap.
1: Trabzon.
0: Yanlış cevap.
2: Ordu.
0: Yanlış cevap.
1: Evet. Giresun.
0: Biz bütün Karadeniz sayacağız. Bütün Karadeniz. Giresun yanlış cevap. Rize doğru cevap. Arkadaşlar efendim. Anzer balı hangi ilimize aittir diye sorduk. Rize cevabı geldi. Doğru cevap olacaktı. Şu anda 2-2'lik bir beraberlik var. Seni yakaladı.
1: Evet.
0: Arkadan geldi ama yakaladı seni. Aynen. Şimdi bu beraberliğe bakalım, bu soruda kim bozacak? Sorum geliyor. Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yere ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Kampüs.
0: Kampüs. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı göndermiş olalım Nilüfer Hanım'a. Bizler teşekkür ederiz. Hemen gidiyorsun.
2: Ha, yok yok.
0: Kaç kelam et, bir şeyler
2: söyle. Ha, tebrik ederim. Güzel yarışmaydı.
0: Başta belki iddiayı koysaydın. Güzel belki. Belki.
2: Ama kampüsü biliyordum ben. Kampüs söyleyecektim.
0: Geç mi
2: kaldı? Yok ben ya, cevap beklenmesini bekledim.
1: Bir şeyleri bile bazen unutuyor.
0: Olsun. Sağlık olsun. Ben seni tanıdığımızda çok memnun oldum.
2: Ben de çok memnun oldum.
0: Efendim biz Nilüfer Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Nilüfer Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nilüfer Hanım, evet. Rakibini denediniz, neler hissediyorsunuz?
1: Açıkçası aşırı derecede heyecanlandım, hala heyecanlıyım. Yıllardır öğretmenlik yapmama rağmen, soruları hep ben sorduğum için herhalde biraz fazla heyecanlandım.
0: Zor muymuş başkası sorunca sorular, nasıl oluyormuş?
1: Zor değil aslında ama heyecanlanıyor insan. Bir de ilk defa kamera karşısına geçiyorum. Bu da sanırım beni çok heyecanlandırdı.
0: Peki branşınız neydi?
1: Ben anaokul öğretmeniyim. Hmm. Yeni emekli oldum. Yıllarca küçük çocuklarla çalıştım. Çok eğlenceli, çok güzel. Yani onlardan bile öğrendiğim şeyler oldu diyebilirim. Karşılıklı ben onlara bilgi verirken onların da bana verdiği birçok şey oldu.
0: Tatlı şey.
1: Evet, evet.
0: Peki. Çocukların sorduğu sorular mı daha zor, bizim sorduğumuz sorular mı?
1: Ya onların sorduğu sorular açıkçası hele ki yeni nesil çocukların, yeni nesildeki çocukların sorduğu sorular biraz kafa karıştırıyor. Çünkü onlar o kadar çok uyarana maruz kalıyorlar ki bu insanı hani sordukları soruya cevap verirken açıkçası çok düşündürüyor. Böyle doğru cevap vermeliyim, onlara net bir şey söylemeliyim. Onun için biraz zor diyebilirim.
0: Evet. Hazırsak ben artık yarışmaya geçebilirim.
1: Tamam,
0: isterseniz.
1: Hazırım.
0: Birazcık daha heyecanınızı
1: atmışsınız. Biraz daha iyiyim.
0: Biraz
1: evet.
0: Daha iyisiniz. Evet, süper evet. Efendim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan evet. Bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak bu etapta.
1: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Hazırsak efendim ilk sorumuzu başlayalım.
1: Evet.
0: Gelsin ilk sorum.
1: Evet.
0: 5 parmağı var, el değil, çorap gibi giyilir, ayak değil.
1: Eldiven.
0: Doğru cevap. Hocam nasıl sorumuzu göndermiş olalım. Tabii biraz basit geldi. Çocuklara da genelde sorar mıydınız böyle?
1: Evet,
0: genelde?
1: Evet.
0: Şimdi ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Şarkılar aranız nasıldır?
1: Yani güncel şarkıları dinliyorum ama çok fazla sözlerini aklımda tuttuğumu söyleyemem. Sadece melodileriyle hatırlayabiliyorum.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim efendim. Sorum geliyor. 1- Çok sıkıldım. 2- Yerim çok. Nokta nokta. Oh sen.

0: Benden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var. Süren başladı.
1: Bu bir şarkı mı?
0: Evet.
1: Tekrar alabilir miyim?
0: Çok sıkıldım.
1: İki. Yerim çok dar. Senden çok var. Beni mi buldun şimdi?
0: Çok işim var. Kocaman alkışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. Yerim çok dar olacaktı cevabımız. Doğru evet. Cevap. Efendim ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim artık
1: ediyorum.
0: Bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanak'ta balın olsun, Yemen'de Yemen'den nokta nokta gelir.
1: Çanak'ta balın olsun, Yemen'den
0: nokta nokta gelir. Ne gelir?
1: Kahven gelir.
0: Değiştir süren
1: geçiyor. Yemen'den getirin. Ne gelir?
0: Süremiz dolmak üzere.
1: Çanak'ta balın olsun, Yemen'den.
0: Süremiz doldu. Çanak'ta balın olsun, Yemen'den arı gelir. Aslında cevap sorunun içindeydi.
1: Evet ama hiç aklıma
0: olsun. Gelmedi. Heyecandan diyelim. Evet, oluyor. Bu kamera önüyle kamera arkası çok farklı.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben yine iki sorunun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere
1: güzeldi.
0: Şeyler söylemek ister misiniz?
1: Daha önce aslında bu tarz yarışmalara ekranda rastlıyordum. Hatta bir gün bana da denk gelir mi acaba diye hep içimden geçiriyordum. O gün bugün oldu. Çok teşekkür ederim.
0: İlk karşılaştık. Güzel, teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizler de keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Nuray Yücebuda. Namı diğer Otokuin. Sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı. Fakat hiçbiri onu mutlu etmedi.
1: Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım. Bir yerlere sıkıştırmam lazım.
0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yücebuda gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar. Hani inanmak istemiyorlar. Yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da, daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarımda başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu.

Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı

0: 3 meslek vardı. Oto tamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü.
1: Ne yapıyor?
0: Nerede? 1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içinde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı. Bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm. Şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatında aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
2: Merhaba, Duray nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ olasın, ben.
0: Hayırdır?
2: Periyodik bakımı olacak aracın.
0: Öyle mi?
2: Bir de ön taraftan ses geliyor.
0: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
2: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor, çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar
0: tam
2: geliyor.
0: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
2: Sağda yapıyor.
0: Yo, çevirirken yapıyor değil mi?
2: Evet, evet.
0: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

0: gelsin.
1: ...2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilme.

0: bu sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjim düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor diyor. Müşteriyi usta da ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
0: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
0: Geldi, geldi. Şu iki parça İyi. İçin bir haftadır seni
1: zaten
0: bekliyorum.
1: Ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
0: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözstanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık gayet. Güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyaj. Makyajımı genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde, daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işleme başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
2: Serkan Usta, ürün geldi. Parça geldi.

0: sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işler?
2: İyi çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
2: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani
2: mi
1: karışık.
2: Var?
1: Hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin. Yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire. Biliyorsun
2: evet,
1: zaten.
2: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
3: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba...

0: dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.
1: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatın her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı. Bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatının yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli.
2: ...24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin yemekse be. 25 yıldır hep seninle.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Obseso.
12: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon.
13: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hoş geldin.
19: Hoş bulduk.
18: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf diye. Uçtun gittin. Beni bile şaşırttın.
20: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
18: Yok canım.
19: Dön diyorum.
18: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
20: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
18: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
19: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
18: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız. He? Evleneceğim Sevda'yla.
20: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
9: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.
21: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
22: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın.

0: Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Hazır değiliz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Ara bu.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
10: hayat. Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur.

0: Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
0: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Hazır değiliz biz.
12: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
13: Ara ara bulun.

0: geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm, aracın başına geçiririm. Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

Sadece ofis içerisinde bir masada tıkılıp kalan bir çalışan olsun istemedik. Aslında burası bir nevi bir kafe. Yani gün içerisinde işte laptopunu veya notlarını alıp buraya gelip sakince oturup kahvesini, çayını kendisinin böyle keyifli alıp değerlendirebileceği bir alan. Buranın hemen yanında da bir koridor alanımız var. Bu koridor alanı en aktif kullanılan koridor alanı. Ofis içerisinde farklı kullanım şekillerine yönelik 5 tane farklı toplantı odamız söz konusu. Hemen hemen tüm malzemeler yerli üreticiler tarafından üretildi ve yerine monte edildi. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Bu da şu demek oluyor. Demek ki ülkemizde her türlü malzeme ve her türlü detaya açık ve bunları olabildiğince güzel şekilde üretebilecek üreticilerimiz söz konusu.

0: hem şık hem de keyifli bir çalışma ortamı olarak tasarlanan bu ofisi gelin hep birlikte gezelim.
1: Merhaba, ismim Umut Uzuner. U Design Mimarlık firmasının kurucusuyum. U Design Mimarlık son 10 yıldır özellikle ofis sektörü üzerine dekorasyon çalışma yapan bir firma.

Kurulduğumuz 2002'den bu yana 100'ün üzerine ofis uygulaması gerçekleştirdik. Bugün Vadi İstanbul'da daha önce hem tasarımını hem de uygulamasını gerçekleştirdiğimiz 1000 metrekarelik Sinos Kozmetik ofisindeyiz. Metrekarelik ofis alanı içerisinde karşılama alanıyla beraber küçük toplantı odalarıyla ilk önce misafirlerin ofis içerisinde çok fazla dağılmadan kolayca toplantı alanını kullanıp buradan tekrar günlük aktiviteye devam edecekleri şekilde yönlendirebilecek bir plan çalışması gerçekleştirdik. Hemen girişe yakın bir sosyal alanımız söz konusu. Bunun dışında çeşitli ebatlarda farklı renklerde toplantı odalarımız, çalışanlar için bir tane laboratuvar bölümü, yönetici ve board meeting dediğimiz büyük bir toplantı odamız ve ayrıca çalışan departmanlara özel kapalı alanların olduğu yaklaşık 8-10 tane farklı bağımsız bölümden oluşan mekanlarımız söz konusu. Dilerseniz şimdi hep beraber ofisi gezmeye başlayabiliriz. Buyurun. Firma sahibi Yasemin ile biz ilk konuşmamızda sadece ofis içerisinde bir masada tıkılıp kalan bir çalışan olsun istemedik. Bu genç ve dinamik yapıyı bir şekilde ofis içerisindeki diğer alanlara verimli, keyifle kullanabilecekleri şekilde tasarlamaya çalıştık. Bundan dolayı da bu sosyal alanı oluşturduk. Aslında burası bir nevi bir kafe. Yani gün içerisinde işte laptopunu veya notlarını alıp buraya gelip sakince oturup kahvesini, çayını kendisinin böyle keyifle alıp değerlendirebileceği bir alan. Biraz da yeşil katarak mekan içerisindeki o huzurlu, dengeli, keyifli çalışma ortamını buraya aktarmak istedik. Buranın hemen yanında da bir koridor alanımız var. Bu koridor alanı en aktif kullanılan koridor alanı. İlk günden beri kafamızda bir soru işareti vardı. Ürünlerimizi nerede göstermeliyiz? Aslında yani ürün tanıtımına ihtiyaç yok ama sonuçta bir şekilde ofis içerisinde de bu kadar güzel ürünler çıkartan firmanın da kendi ürünleri sergileme ihtiyacı oluyor. Biz bu sosyal alanın tam karşısında hani en keyifli oldukları zamanlarda görebilecekleri şekilde bir sergileme alanı oluşturduk. Gelen misafirler de burayı kullanırken bu ürünlere rahatlıkla erişip dokunup hem de test edebiliyorlar. Mekan içerisinde bizim tabii yerleşimimizi etkileyen birkaç faktör var. Bir tane çok büyük bir kolon olduğu için bu kolonu da kaldıramayacağımız için ortalıktan. O yüzden biz de bu kolonu en verimli nasıl kullanabiliriz dedik. Bu yüzden de iki tane köşe oturma grubu yerleştirdik. Bu köşe oturma grupları kolona yaslanarak hem de bir nevi bir kütüphane etkisinde bir bölümünü tasarladığımız kolonun etrafında o kütleyi de hafifletmiş oldular. Bu iki L'yi koyduktan sonra da arkasında bir masa düzeninde oturma alanı planladık. Bir sedirli masa düzeninde aslında gelen misafirlerin farklı farklı gruplar şeklinde oturmanı sağlıyor. Üçüncü oturma bölümümüz de barın hemen önünde bir yüksek oturumlu direkt içecekler alıp orada aynı zamanda çalışma imkanı da sağlayabilecek de köşeleri. Mekanda ana renk olarak mint yeşili, kurumsal rengi olan yeşili kullanırken bunu destekleyen çeşitli yumuşak, sıcak tonlu renklerle de olabildiğince keyifli bir atmosfer planlamaya çalıştık. Hareketli mobilyalarımız söz konusu. Bunlar işte zaman içerisinde gelen kahvesel alıp farklı noktalar oturma ihtiyacı olanlara da hizmet eden bir yapıda. Bu yeşilin tonlarını tabii her zaman aynı tonu yakalamak mümkün olmuyor ama arkada görmüş olduğunuz seramik yüzeylerde, barın ön tezgahında ve dolaplarda dahi aynı rengi de olabildiğince devam ettirmeye çalıştık.

Ofis içerisinde farklı kullanım şekillerine yönelik 5 tane farklı toplantı odamız söz konusu. İçinde bulunduğumuz toplantı odası somon renklerinin ağırlıklı olduğu, daha rahat oturma grubunun yer aldığı koltuklu oturma toplantı grubu. Bunun hemen diğer tarafında tam bir simetrik olarak sarı toplantı odamız var ki burada ise masa düzeni etrafında çalışma düzeni söz konusu. Yine bir turuncu toplantı odamız yine masa etrafında. Ara yöneticiler için ve daha büyük toplantılar için bir ara toplantı odamız ve en büyük toplantı odamız yönetim toplantısı için board meeting'in yer aldığı toplantı odamız söz konusu. Bunların her biri farklı fonksiyonlara, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı ebatlarda düşünüldü. Toplantı odalarının özellikle giriş kısmındaki bölümünde yeşili de mümkün olunca kullanmaya çalıştık. Bu yeşili klasik duvar bitkisi olmasından ziyade burada farklı bir uygulamayla yer duvar taban dönerek değişik bir giriş aksi yaratmaya çalıştık aslında. Onun içerisinden geçerek bu toplantı odanın içerisine girmiş olduk.

yapıyoruz. Tüm ofis genelinde kullandığımız bir yönlendirme detayımız var. Bu yönlendirmeler aslında tabii çalışanlar, herkes nerede olduğunu bilmesi çok normal ama bir yandan gelen misafirlere, bir yandan da yeni kullanıcılara olabildiğince o departmanların etkisinin, nerede kimin olduğunu hissettirebilmek adına bu yönlendirmelerle ofisi dağılımı sağladık. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz aydınlatmalar bu proje için özel olarak tasarlandı. Toplantı odaları içerisinde zaman zaman yukarıdan tavan üzerinden gelen ışıklar rahatsız edebildiği için daha dingin, daha soft bir ışık sağlayabilmek için duvarda aplik tarzında bu aydınlatma tasarladık. Bunların şu anda patentini de alarak seri üretimine geçmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

bizim bu projede en az giriş, toplantıda veya çalışanlar alana kadar önemsediğiniz bir başka yer daha vardı. Ofisin tuvaletleri. Ofisin tuvaletleri de tüm ofis geneli kadar son derece konforlu ve dayanıklı malzemelerden yapıldı. Bu ofisin bir özelliği daha var. Yasemin'in de özel etki isteği doğrultusunda mümkün olduğunca maksimum üzere yerli üreticilerle çalışıldı. Yani görmüş olduğunuz boyalı camlardan, akustik panellere, işte bu yeşil bitki detaylarından, koltuklara, cam bölücülerden, yönlendirme panellerine kadar hemen hemen tüm malzemeler yerli üreticiler tarafından üretildi ve yerine monte edildi. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Bu da şu demek oluyor, demek ki ülkemizde her türlü malzeme ve her türlü detaya açık ve bunları olabildiğince güzel şekilde üretebilecek üreticilerimiz söz konusu. Ofisin bir bölümünde yine özel bir talep olarak gelen, pandemiye denk gelmiş sebebiyle çok aktif kullanılan bir kuaför alanımız söz konusu. Bu alan ofisteki tüm çalışanların da dahil aktif olarak kullanabildikleri, dışarıdan gelen berber veya kuaförün burada çalışanlara hizmet verdiği bir alanımız var. Bu alan sürekli gün içerisinde gözüken bir bölüm değil. Dışında katlara bir kapaklarla kapanan ama ihtiyaç olduğunda açılıp normal bir bar tezgahına veya bir çalışma tezgahına dönüşen bir berber alanı aslında. Burası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Bunun dışında çalışan alanlarında biz olabildiğince ses dengesini sağlayabilmek için zeminlerde halı, tavanlarda akustik panellerimiz, ara bölücüler kullanarak mekan içerisindeki ses dengesini ve akustiği maksimum oranda kullanmaya çalıştık. Böylece çalışanların o yoğun temposu içerisinde birbirlerine istemeden verecekleri rahatsızlıkları da minimize etmekte en büyük isteğimiz. Ofisin genelinde iç mekanlarda maksimum ışık verimliliğini sağlayabilmek için bölücüleri, yani koridorla odaları ayıran bölüntüleri cam ve şeffaf cam olarak tercih ettik. Bunlara bazı eklentilerle görsel teması ve dikkat dağıtımını minimize etmek için folyo olarak kullanarak bu görsel teması minimize ettik ama ışığı maksimum şekilde koridor alanının içerisine alarak ofisin gün içerisinde koridorlarının bile canlı ve böyle yürürken keyifli bir atmosfer sağlamasını hedefledik.

çalışanların verimli çalışmasını sağlayabilmek için ilk başta renk ve ses dengesi çok önemliydi. Renk tonlarında pastel tonlar, açık renkler özellikle çalışma masalarında dikkat dağıtmasını engelleyecek. Sonuçta renkli ürünlere sahip bir markanın o renkli ürünleri kolaylıkla ayırt edebileceği bir tezgah çalışma sistemi söz konusu burada. Tavanlarda gizli iç detaylarımız var, akustik panellerimiz var. Arabacılarda camlı yazılabilir yüzeylerimiz, bunlar hep böyle daha pastel, daha dingin tonlarda. Mekanı olabildiğince böyle ferah, ışığı içeride maksimum yayan, daha konforlu bir çalışma ortamı hedefledik. Zeminde ve tavandaki akustik paneller ortamdaki ses dengesini maksimum sağlamak için oluşturuldu. Zeminde alternatif LVT seçeneklerimiz de zaten koridor boyunca başlayan ve tüm ofis alanı içerisinde devam eden bir LVT seçeneğimiz de var. Ama bu daha çok sirkülasyon alanlarında o fazla hareketin getirdiği yıpratıcılığı azaltacak yüzey malzemesi tercihinden dolayı LVT tercih edilmişti. Aslında o girişte kullanmış olduğunuz bu renkli LVT, bu aslında bu dinamik markanın bir şekilde o dinamik yapısını aksettirdiğimiz bir zemin malzemesi olmuş oldu ve markayla bütünleşmiş oldu.

0: Burası şirketin yönetim kurulu başkanı Yasin Bey'in odası. Ofisin genel tasarımında kullanmış olduğu yumuşak hatlar, dingin tonlar yine bu odada devam ediyor. Buranın biraz daha farklı olan tarafı Yasin Bey'in yoğun gündelik programı içerisinde toplantılarını çok fazla bölmeden kendi masasında da aktif toplantı yapabileceği şekilde kullanışlı bir ofis olarak tasarlanmasıydı. O yüzden de masası bir nevi hem çalışma hem de toplantı masası olarak düşünüldü. Genel mekandaki aydınlatma yine buraya özgü, daha bölgesel ve kendine özgü belli noktalardan mekanı aydınlatma amacıyla noktasal spot olarak düşünüldü. Bizim tasarım sürecinde en çok zorlayan aslında mekanın genel konsept çalışması değil. Çünkü o kısmı çok hızlı atlattık ama bizi daha çok zorlayan ofisin hızlı büyüyen yapısıydı. Biz daha projenin belli başına tasarlarken birden yeni yöneticiler, yeni çalışanlar proje içerisine dahil oldu. Onu evet. O süreci yönetmek herhalde bizim için en zor evet. Oldu. Yasin Bey, siz ne dersiniz? Evet.
1: Ama buna rağmen yine de ucuz atlattığımızı düşünüyorum. Son dakikada hani hızlı hareket edip o şeyleri hızlıca düzelttik aslına bakarsanız. Oda sayısını arttırdık. Ama bence proje hem çizim açısından her şey çok, tasarım açısından çok güzeldi. Hem de uygulamada da bence yani bu kadar güzel büyük bir projede o kadar ufak tefek esnekliklerin olması bence gayet normaldi. Yani çok
0: da alnımızın akıyla çıktık
1: yani evet. Tam zamanında müdahale ettik. Yani oda sayısını arttırarak güzel oldu yani.

0: Şimdi şöyle, yani benim iş hayatına bakışım biraz farklı. Bizler ailelerimizden daha çok iş yerlerimizde vakit geçiriyoruz diyebiliriz. Yani sabahtan akşama kadar bir mesai, eve gidiyoruz, uyuyoruz. Belki 1-2 saat insanlar ailelerine vakit ayırabiliyor, hafta sonlarını saymazsak. Ben hayatta her alanda mutluluktan yanayım. Yani çalışma ortamında da mutluluk olması gerektiğini, insanların keyifle işe gelmesi gerektiğini hep düşüncesiyle işlerimi tasarlıyorum, yapıyorum. Bu ofisi yapmaya başladığımızda, tasarlamayı planladığımızda da insanların buraya gelmekten keyif alacağı bir ofis olması gerektiğini ilk etapta kafamda zaten oturtmuştum. Renkleriyle, işte kafeteryasıyla, çalışma ortamının kalitesiyle, masasından, sandalyesinin rahatlığına kadar çalışan mutluluğunu çok önemsedim. Tabii ki bu noktada Umut Bey'le biz fikrimi ilk açtığımda hemen hızlı bir şekilde birbirimizi çok iyi anlayarak Umut Bey'le dediği gibi tasarım sürecini çok hızlı bir şekilde hallettik. Ve bence çok şık, çok kullanışlı. Yani metrekare bazında alan da çok verimli kullanıldı. Evet. Her şey çok yerli yerinde oldu. Bu ofisle ilgili ben şu an yaklaşık 2 seneye geçti çalışıyoruz. Ya şu da şöyle olsaydı dediğim hiçbir şey yok.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani şurayı daha iyi yapabilirdik diyeceğimiz de hiçbir şey yok. Çalışanlarımız da çok mutlu. Ziyaretimize gelen eş, dost, arkadaş, müşteri, herkes hayranlıkla ofisten bahsediyor ve çok methediyorlar. Yani biz çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu gurur verici bir hem kendim adıma hem firmam adına. Zaten işte bu dostluklara sebebiyet oluyor. Biz Yasin Bey ile bu sohbet öncesi önümüzdeki hafta bir akşam yemeği için buluşmanın planlarını evet. yapıyoruz. Çünkü neden? Evet. İşte bunlar hep dostluklar ama evet. iyi iş yaparsa dostluklar aynen oluşuyor. Evet. Kötü iş olsaydı büyük ihtimalle ben de görüşmek istemeyecekti. O yüzden...
0: Kesinlikle.
1: Buradan da bu şekilde bir sonuca varmış olduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: hem
0: ederim.
1: Bizi misafir ettiğiniz için hem rica de bu değerli bize pozitif görüşleriniz ve bizi böyle onore ettiğiniz çok teşekkür ediyorum.
0: Asıl biz onore olduk. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık tekrardan.
1: Ofisin bu çalışma alanı birkaç tane farklı bölüm var. Bir tanesi bahsettiğim gibi yönetici masası hem de aynı zamanda toplantı masası. Onun dışında aslında ilk başta biz burasını bir kahve köşesi olarak planladığımız bu ortada yer alan büyük kolondan kaynaklı kayıp alanı maksimize edelim diye bir kahve köşesi planlamıştık. Böyle havada askıya aldığımız bir tezgah alanı. Ama Yasmin buraya daha sonra bir display alanı olarak ürünleri, tabii ürünler çok olunca bunları sergilemek için güzel bir alan olarak kullanıyor şu anda kendisi.

0: Hemen karşısında bir televizyon. Bu televizyonu kolonun etrafında camlarla gizlediğimiz bir alan içerisine yerleştirdik. Hemen gizli bir kapı Yasemin'in arkasından dinlenme odasına geçiş var. Zaman içerisinde çok aktif kendisi seyahat ettiği için arada birkaç saat dinlenmek için imkan sağlayacağınız bir alan istemişti bizden. Bunu da orada sağlamış olduk. Bunun dışında tüm yüzeylerde gizli dolaplar, evrakların gizlendiği alanlar söz konusu. Onlar da mümkün olduğunca tüm ofis genelinde sadeliği ve o minimalist yaklaşımı koruyaraktan her şeyi gizli alanlar içerisine yerleştirerek maksimum verimi sağlamaya çalıştık. Yasin Bey'in arka duvarında ise kendisinin zevklerini yansıtabileceği aksesuarlarla yer aldığı raflar ve gizlenişler gerçekleştirdi. Bu görmüş olduğunuz duvar boyası dekoratif boya. Bu aksesuarlarla uyum içerisinde olacağını düşünerek bu şekilde tasarlamıştık. Yine burada bir sanat tablo çalışması var. Buradaki tüm seçimler Yasin Bey'e ait. Zaten biz genelde böyle bunu da seviyoruz da. Yani sonuçta bir mimar aksesuar aslında yerleştirmemeli. Çünkü aksesuar dediğimiz şey yıllar içerisinde zaman zaman değişebilen hani hatıralar ve nasıl diyeyim böyle zevklerin bir bütünü bizim koymamızdan ziyade kullanıcının kendisini oraya yerleştiriyor olması çok daha doğru geliyor ki Yasin Bey de büyük bir keyifle çok da güzel bir şekilde yerleştirmiş durumda şu anda. Umarım da güzel bir şekilde kullanıyordur kendisi.
1: Evet, çok keyifli.

İçinde bulunduğumuz toplantı odası ana toplantı odası. Buradaki en büyük özellik tüm sert yüzeylerden oluşan dış mekan çeperini olabildiğini dengeleyebilmek için tabağında komple bir asma tavan sistemi var. Burası akustik asma tavan sistemiyle olarak tasarlandı. Bu toplantı sırasındaki ses dinginliğini sağlayabilmesi için. Oturum düzenine göre televizyon hemen tam karşıda, tam sırt tarafında ise pencere sistemi söz konusu. Pencerede iki tane farklı perde sistemi var. Bir tanesi normal gün içerisinde ışığı kırarak içeri alacak şekilde, direğinde de blackout dediğimiz komple ışığı keserek burada yapılacak olan özel gösterimler için ortamı karartma amacıyla çift kademeli tasarlandı. Tüm yüzeyde L şeklinde yivli cam ve düz cam olarak cam, boyalı cam yüzeyler var. Bu camlar extra clear olarak üretildi. Extra clear demek yani tamamen şeffaf. Biliyorsunuz camın kesiti yeşildir. Extra clear olarak üretilen camlar ise tamamen şeffaf, kesiti transparandır. Böylece arkasından boyadığınız zaman arzu ettiğiniz rengi birebir yakalama şansınız olur. Bu camlar bu şekilde üretildi. Hem yivli hem düz olarak. Firmanın talebi doğrultusunda, özellikle Yasemin'in talebi doğrultusunda bir bölümü toplantı odasının ürünlerin sergilenmesi için ayrıldı. Çünkü yurt dışından gelen ve yurt dışından gelen tedarikçiler, özel dağıtıcılar ve tüm misafirler için burada tüm ürün gamını maksimum şekilde sergileyebiliyor olmak amaçlı. Toplantı odamızın genel tasarım bu şekilde sağlandı. İki kademeli aydınlatmamız var. Bir tanesi dışa dönen lineer spot hattı ki bu spotlar çıkartılıp azaltılabiliyor. İstediğiniz sayıda ekleyip istediğiniz sayıda çıkartabiliyoruz ve bunlar hareketli. Bu çok büyük bir artı. Diğer ikinci aydınlatmamız ise özel olarak tasarladığımız ve Şişhane'de ürettirdiğimiz yine yerli bir üreticinin bize sağladığı özel masa üzeri aydınlatma sistemimiz. Bu daha çok genel mekan içerisindeki hafif dingin ışığı ve mekanın genel tasarımına uyum sağlayacak şekilde farklı bir aydınlatma olması hedefiyle tasarlanmış bir üründür. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bir sonraki ofis çalışmamızı yine görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi ise Çekmeköy'de Gökçen Akyol Yamaner'in doğayla iç içe olan küçük evine konuk oluyoruz. Minimalist yaşam tarzını benimseyip şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bu küçük evi gelin hep birlikte keşfedelim.
1: Merhaba, küçük evimize hoş geldiniz. Gökçen Akyol Yamaner ben. İstanbul'dayız şu anda, Çekmeköy'deyiz. Daha doğrusu Taşdelen'deyiz. Burada küçük kızım Iris ve eşimle birlikte yaşıyoruz. Bir evimiz daha var. Daha çok burada hafta sonlarını ve boş vakitlerimizi geçirdiğimiz bir alan burası. Burası şu an için 40 tane daha tiny house'un olduğu bir küçük evler köyü diyebiliriz. Küçük evler istasyonu diyebiliriz. Burayı yıllık olarak kiralıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz ev bize ait. Dilediğimiz zaman dilediğimiz yere uzun soluklu götürüp konumlama şansımız var. Bizim için bu macera nasıl başladı derseniz, özellikle pandemide hepimizin hayatı sorguladığı, yaşam tarzını sorguladığı bir dönemden geçtik. Bu süreçte eşim alternatif bir yaşam şekli üzerine araştırmalara başlamıştı. Önce karavan fikriyle geldi bana ama ben çok karavan insanı değilim açıkçası. Sonra da böyle bir alternatifle geldi. Biz showroom'a gidip bir inceledik. Bir hafta sonra zaten almaya karar vermiş ve siparişimizi vermiştik. Birkaç ay sürdü tamamlanması ve gelmesi. O zamandan beri yaklaşık herhalde bu yaz 3. yazımızı geçiriyor olacağız küçük evde. İçeriği de birazdan görüyor oluruz. Aslında bir oda bir salon küçük bir ev kadar ferah ve konforlu. Oldukça keyifli, zaten ağırlıklı olarak dışarıda vakit geçiriyoruz. Mevcut evimize de oldukça yakın. Dolayısıyla bizim için burası bir kaçamak yeri. Böyle evde otururken hadi gidelim bir kahve içelim deyip koşarak geldiğimiz bir yer. Burada mümkün olduğunca ekranlardan uzağız, televizyonumuz yok. Daha çok kitap okuyarak, hobilerimize vakit ayırarak geçiriyoruz. Eşim de ben de hobi sever insanlarız. Farklı değişik hobilerimiz var. Ben sumiye yapıyorum, eşim bıçak yapıyor, işte elektronikle ilgileniyor. Dolayısıyla biraz daha kendimize vakit ayırdığımız zamanlarımız var burada. Ve hep düşündüğümüz ve konuştuğumuz şey eşimle, herhalde kendimiz için yaptığımız en iyi yatırım bu oldu diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde buradan normal yaşadığımız eve dönerken tatilden dönüyormuş gibi hissediyoruz. O sebeple de oldukça keyifli. Küçük evde yaşama fikri aslında pandemiyle beraber belirdi bizde. Fakat yakın zamanda İstanbul depremiyle ilgili konuşuluyorken de iyi ki de böyle bir karar vermişiz ve daha minimal bir hayata geçmişiz diye düşünmeden edemiyoruz. Özellikle burada dışarıda elbette ki vakit geçiriyoruz. Bitkilerle ilgilenmeyi seviyoruz. Küçük bir bostan alanı yaratmaya çalışıyoruz şimdi eşimle. Ben permakültür eğitimi aldım, eşim de şimdi bahçecilik eğitimi alacak. Ve böyle biraz el birliğiyle neler yapabiliriz diye bakmak istiyoruz. Atalık tohumlarımız var. O tohumlarla en azından kendimize yetecek kadar bir şeyler yetiştirebilir miyiz diye bir hevesimiz var şu anda. Becerebilecek miyiz? Göreceğiz hep beraber. Ama inancımız var, hevesimiz var. Umuyorum ki az da olsa bir şeyler üretebileceğiz. Kendi içinde kendine yeten bir yapı kurmak istiyoruz. Bu minimal hayatı çok sevdik. Diğer evimiz herkesin evi gibi büyük bir ev. Ve buraya geldiğimizde görüyoruz ki aslında o kadar eşyaya, o kadar çok odaya, o kadar çok metrekareye hiç ihtiyacımız yokmuş. Aslında onlar hepimizin sırtında ve zihninde bir dağınıklık, bir yorgunluk yaratıyormuş. Kızımız 10 yaşında. Belki o üniversiteye gittiğinde biz tamamen tiny house'da yaşayacak bir hayat kurabiliriz. Böyle bir düşüncemiz var. Bu evlerin bir de yaşam alanı versiyonları var. Yanına bir de ondan alıp bir L haline getirip aslında yaz-kış bu konseptte yaşamayı düşünüyoruz. özellikle dışarıda vakit geçirmek çok keyifli burada. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüz genelde güneş bu taraftayken arka tarafta oturuyoruz. Orada vakit geçiriyoruz. Güneş geçtiğinde bu tarafa geliyoruz. Özellikle biz yerleri çim yapmak istemedik. Susuzluğun bu kadar gündemde olduğu bir zamanda her gün sulanması gereken bir bitkiye su harcamak içimiz el vermedi. O yüzden yerleri mıcır yaptık. Dolayısıyla bu şekilde daha konforlu olduğunu düşünüyoruz. Bizim de içimiz daha çok rahat etti. Bitkilerle biz kendimiz ilgileniyoruz eşimle. Arada bahçıvanlardan

Fikir desteği alıyoruz. Ben şeyi seviyorum, kendim bitki aşılamayı, yeşillendirmeyi, kendi emek verdiğim şeyleri ekmeyi. Biraz onları da öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Oldukça emek yoğun bir şey. Tabii ki yeşil yetiştirmek, bitki yetiştirmek. Ama oldukça sevdim. Yoğun bir iş hayatım var. O iş hayatının arasında bu çiçekle, böcekle ilgilenmek gerçekten çok iyi geliyor, kafa dağıtıyor. Zaten ormanın içinde olmak, doğada olmak otomatik olarak insana iyi geliyor. Şimdi evimizin içindeyiz. Burası yaşam alanı. Bu gördüğünüz alan mutfağımız. Hemen arkamda banyo ve tuvalet bulunuyor. En arkada, diğer uçta da yatak odası bulunuyor. Aslına bakarsanız bir oda, bir salon ev ferahlığında ve konforunda. Özellikle cephelerde geniş boydan boya pencerelerinin olması daha bir perspektif katıyor eve. Dolayısıyla yağmurda da içeride oturduğunuz zaman dışarıyı izlemek oldukça keyifli. Kendinizi bir küçük kutunun içerisinde hissetmiyorsunuz.

Evin ve boyutları 8 metreye 3 metre. Aslında burada gördüğünüz koltuk oldukça normal bir boyuttaki evin salonunda da görebileceğiniz bir koltuk. Açılıp yatak olduğunda biz çok rahat 2-3 kişilik aile olan arkadaşlarımızı da rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Yatak odasında bir ranzamız var. Kızımız bazen orada yatıyor. Dolayısıyla oldukça keyifli. Dolaplarda her bir metrekare çok akıllıca kullanılmış bu evde. Dolayısıyla dolaplar da oldukça yeterli. Hem kıyafet dolapları, hem banyoda dolaplar, hem de mutfaktaki dolaplar bizim burada geçirdiğimiz zamanı konforlu geçirmemiz için yeterli oluyor. Biz zaten çok fazla eşya koymamaya gayret ediyoruz. Daha çok ihtiyacımız olan eşyaları burada bulunduruyoruz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu çizimler benim Sumiye eserlerim. Bir Sumiye artistiyim ve çok keyifle özellikle burada doğanın içinde bu sanatı yapıyor olmak bana ayrıca keyif veriyor. Evin iç döşemesiyle ilgili kişiler kendi arzularına göre bir takım farklılıklar yapabiliyorlar. Biz o yüzden mümkün olduğunca dolap tercih ettik. Özellikle mutfağın ahşap olmasını, ahşap ve beyaz karışımı olmasını tercih ettik. Daha buranın dokusuna, ormanın dokusuna uyduğunu düşünüyoruz. Dış yapı malzemesi fin çamı. Oldukça dayanıklı bir malzeme. Finlandiya'dan geliyor. Bu sebeple de bakımı ve uzun yıllar korunması son derece mümkün. Biz özellikle bolca pencere olmasını çok arzu ettik. Çünkü dışarıyı daha keyifli seyredebilmek için. Ben burada yemek yaparken, bir şeyler hazırlarken de hem dışarıda arkadaşlarımızla sohbet edebiliyorum hem de dışarıdaki manzarayı izleyebiliyorum. O açıdan da oldukça keyif aldığımızı söyleyebilirim. İç şehirdeki malzemelerde de yine dayanıklı malzemeler kullanılmış. Biz beyaz boyatmak istedik özellikle. Daha ferah olduğunu düşünüyoruz. Banyo da aynı şekilde. Banyoda bir duşakabin var. Normal bir evin duşakabini standardında oldukça rahat edebiliyoruz. Banyoda ayrıca bir termosifonumuz var. Lavabo altında bir termosifon kullandık. O da yine bizim hayatımızı kolaylaştıran öğelerden bir tanesi. İstediğimiz zaman hem banyodaki lavabolardan hem de mutfaktaki lavabodan sıcak su temin edebiliyoruz. Evin her santimetre karesi çok akıllıca dizayn edilmiş. Özellikle sürgülü kapılar olması alanı daraltmadan aslında kapıların kapanmasını sağlıyor. Yerlerde de yine ahşap biz tercih ettik. Dolayısıyla ahşap ve beyazın güzel bir uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten özellikle az eşya, az aksesuarla biraz daha kendimize yaşam alanı kurgulamaya çalıştık.

0: Ben Mehmet Şahin. Beni babaannem büyüttü aslında. Babamın zoruyla aşçılığa doğru yöneldim. Yani turizm otelcilik meslek lisesine götürüldüm. Mutfak derslere başladığı lise 2'deki bir öğrenciyim ve keyif aldım fark ettim. Mezun olduğum sene ben ilk baş aşçılığımı yaptım.
1: Abi bir tane kemik suyu var. Tamam gönderiyorum tamam. Yeter hala bir pancar, bir tarta, bir de ben kemik suyu bekliyorum. Abi yem.
0: Ben bugün aşçı olduysam babamın sayesinde oldum. 7-8 yaşlarında pilav yapmaya başladım. Turizm otelcilik, aşçılık ve gastronomi okudum. Ardından da genç yaşta bir şef oldum.

1995 İzmir doğumluyum. Bir kız kardeşim var. Esnaf baba ve memur bir anne çocuğuyum. Çocukluğum sokaklarda geçti aslında. Hani esnafların arasında diyeyim ya da ne bileyim sokaktaki yemeklerle, sokaktaki eğlencelerle, sokaktaki geçmişle, geçmiş hikayelerle geçti. Beni babaannem büyüttü aslında. Şu an olduğum hayatımdaki akışı biraz da babaanneme borçluyum. Çünkü annem şehir dışında ya da ne bileyim iş hayatından kaynaklı farklı yerlerde. Babam aynı şekil, işine farklı odaklarda. Yaş küçük olunca tutunabilecek kişi babaanne oluyor. Babaanneyle farklı bir kültürde büyüyorsunuz. Şimdi şöyle, benim çocukluğum hep tarihle geçti. Bende tarih tutkusu çok yoğundur. Çok tarih seven bir insanım. Arkeoloji tutkunluğum var. Hep ilgi alanlarım çok farklı yere dağılırdı. Evden çok uzaklarda farklı şeyler yapayım, edeyim derken babamın zoruyla diyeyim aslında. Zoru demek çok güzel benim için. Çünkü bugün olduğum yerde babama borçluyum. Babamın zoruyla ben aşçılığa doğru yöneldim. Yani turizm otelcilik meslek lisesine götürüldüm. Ama okumadın, istediğin yeri tutturamadın. Bu olmaz. Sende yetenek var ve bunu yapmalısın. Bunun temelinde de şu dayanıyor, ben aslında geçmişimi o konuda bilmiyorum, bunu sonra da öğrendim. Hani klasik bir aşçı tabiri vardı ya, çocukken yemek yapıyordum, şöyle yapmayı öğrendim. Evet, ben 7-8 yaşındayken pilavımı rahatça yapıyormuşum. Ama ben bunun farkında değilim bu arada. Mutfak derslere başladığı lise 2'deki bir öğrenciyim ve keyif aldım, fark ettim ciddi anlamda. Ama bu keyif almak şey değil, ben aşçı olacağım, yemek yapacağım değil. Hayır, ben yemek yemeyi öğrendim orada. Daha sonra dediğim gibi ben bu tutkuyu keşfettim, yoğunluğu hissiyatını keşfettim. Zaten artık akabinde turizm otelcilikten mezun oldum. Mezun olduğumda yine tembelliğimin olduğu dönemlere denk gelerek 2 yıllık bir ön lisans okudum. O dönemde de Pamukkale'ye gittim. Burada aşçılığın nasıl işlediğini öğrenmekten ziyade aslında biraz gerçekçiliği öğrendim. Neye elde edebiliriz, neye elde edemeyiz? Hani neye sahip olunabilir, neye bakılabilir, yemekte ne kazanılmalı? Yani prensip ne olmalı işin özü? Ben ne yapmak istiyorum? Tamamen burada karar verdiğim sürece girdim. Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomiye devam ettim. Ben burada gıdayı nasıl kullanabileceğimi keşfettim. Tarihin altındaki gıdayı gördüm. Bu benim şu an işlediğim mutfak anlayışını ortaya çıkardı. Mezun olduğum sene ben ilk baş aşçılığımı yaptım. Yani biraz tuhaf gelecektir. Üniversiteden yeni mezun biri nasıl baş aşçılık yapar? Aslında şöyle, her zaman öğrenilecek bir yol vardır. Bu yolu benimsemeye başladım. Ebru! Çeşitli şeflerle çalıştım. İşte çeşitli yerlere deneyim kazandım. Akabinde kendim bir yerde şeflik yaparak ilerlettim. Belli bir mutfak anlayışından ziyade bulunduğum toprağın, bulunduğum konumun yemeğini yapmayı seven bir aşçıya dönüştüm. İşte şu an Çanakkale'de bir yerdeyim. Burası Eceabat. Eceabat küçük bir köy aslında. Benim gözümde çok güzel alanlara sahip ama biraz da geçmiş esintisi olan bir köy ortamı olan bir yer. Eceabat'ta şöyle bir şey var, bilinmeyen çok fazla gıda var. Çok fazla çünkü

0: toprak değişimi olmuş, farklı kültürler gelmiş geçmiş. Şu an günümüzde bilinmeyen yemekleri ben burada araştırıp işlemeye başladım. Mesela bakla keşke denilen bir yemek var. Geçmişte çok kullanılmış ama artık ne olduğu bilinmiyor. Kargaşayı seviyorum. Yani kaostan çıkan yemekler aslında çok hoşuma gidiyor. Kilit nokta bu.
1: Abi bir tane dikiş suyu var.
0: Yeni ürün çalışmasının temelinde dediğim gibi düşünce var, hayal gücü var, araştırma var. Ve bence buradaki en önemli şey şefin kendi yolunu izlerken ekibiyle beraber bir yol izleyebilmesi. Çünkü hiç ummadık fikirler o kadar çok etki bırakabiliyor ki yemeğe. Ya benim mutfak anlayışım bu aslında. Mutfakta hissettiğim aura bu. Ya girdiğim zaman ekibimin benden yüksek otoriteyle bir şey sağlamasını ya da bunu hissettirmesini beklemiyorum. Saygı zaten var, hiyerarşi zaten var. Ama aslında benim mutfağımda yemeğe ve gıdaya saygı var. Ve ben bunu seviyorum.

Şimdi mutfağımdayız. Bugün size birkaç tane tarif vereceğim. İlk tarifim olarak çiğ köfte tartar yapacağız. Malzemelerim köftelik bulgur, biber salçası, domates salçası, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, limon, isot biberi, tarçın, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber, tuz. Temel malzemelerim bunlardan oluşuyor. Şimdi kademe kademe giderek başlıyorum ürünü yapmaya. Önce temel malzeme köftelik bulgur. Yaklaşık olarak 6 yemek kaşığı köftelik bulgurla başlıyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. 2 tatlı kaşığı, yani ortalama 1 yemek kaşığına değecek kadar domates salçası. Yine 1 tatlı kaşığı kadar soğan ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı soğanımı da ekledim. Yaklaşık olarak 1 çay kaşığına tekabül sarımsak ekliyorum, rendelenmiş. Baharatlarımı ekleyeceğim. 1 çay kaşığının 3'te 1'i kadar tarçın ekliyorum. Tarçın burada çok güzel bir denge sağlıyor çiğ köfteye. Normalde atılan bir şey değil, tercih de edilmiyor ama güzel bir denge sağlayacaktır. Yine aynı şekilde 1 tatlı kaşığına yakın pul biber ekliyorum. Toz kırmızı biber 1 tatlı kaşığı kadar yine. Tuz önden bir miktar ekleyeceğim. Yoğururken aroma vermesini seviyorum ama daha son biraz daha bir tuz dokunuşu yapacağız ürüne. Burada da yine 1 çay kaşığının yarısı kadar tuz koymamız ürüne yeterli olacaktır. 1 çay kaşığının yarısı kadar da karabiber ekliyorum. Şimdi önceden kesilmiş limonlarım var. Limonların çekirdekleri çıktı ama çekirdek çıkarken suyunu kaçırmamamız önemli. Yaklaşık yoğuracağımız bu miktara göre, ev ölçüsüne göre 2 dilim limonumuz işimizi görecektir. Yoğururken içinde olmasını istiyorum. Ama şöyle bir husus var. Limon kabuğuyla çok uzun süre yoğurduğumuz için aynı zamanda acılık da verebilir. Esen miktarda yoğurma yapıp ondan sonra kabukları çıkarmamız gerekiyor. Limonumuzu koyduk. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum ürüne. 1 tatlı kaşığı da nar ekşisi ekleyeceğim. Şimdi ürünü hızlandırmak adına, daha pratik yapmak için sıcak su ilave edeceğim. Ortalama 1 su bardağı sıcak suyum var. Hepsini yeme ihtimali çok yüksek ama kontrole gidilmesine fayda var. Şimdi ürünlerimi yoğurarak devam edeceğim. Biraz ürünün şişmesini ve yoğurulmasını sağlayacağım. Ortalama 15 dakikaya tekabül edecek bir yoğurum var. Yani şunu da şöyle söyleyebilirim. Esen miktarda ürün koyduğumuz için yoğurma süresi de bir o kadar hızlı ilerliyor aslında. Ama yoğurduktan sonra ortalama 1 saat kadar da bir dinlendirmeye tekabül ettireceğiz. Şimdi belirli miktar yoğurduktan sonra kalan sıcak suyumuzun içine ortalama 1 yemek kaşığı kadar isot ilave edeceğim. İsotta beklemiş sıcak suyla beraber ürünü tamamlamaya devam edeceğim. Bu şekilde isotun aromasını çiğ köfte daha sağlıklı alacaktır. Şimdi normalde çiğ köfte etli yapılan bir ürün. Aslında biz de burada etli yapıyoruz. Sadece yapım tekniklerini biraz değiştirdik. Eti sonradan asitte pişerek ilave edeceğiz. Aslında burada çiğ köfte geleneksel bir yemek. Kökeni de Anadolu toplumuna kadar dayanıyor. Çünkü çıkışı Mezopotamya olan bir yer. Burada çiğ köfteyi eski usul dövme tekniğiyle beraber asitlendirip tartar dediğimiz bir teknikle beraber birleştirerek servis ediyoruz.

Yaklaşık olarak 20 dakika kadar yoğurduk. Artık ürün hemen hemen 1,5 katına çıktı. Şişti çünkü bulgur içinde. Şimdi ürünü dinlendirmeye alacağım. Diğer malzemelerin ön hazırını yaptıktan sonra ürün tamamen birleştirip servise hazır hale getireceğim.

Köftemiz dinlenirken tamamlayıcı ürünleri yapacağız. Şimdi köftenin tamamlayıcısı bonfile kullanıyoruz et olarak. Eti kesip asitte ve narenciyelerle yani portakal, greyfurt gibi ürünlerle birleştirerek servis ediyoruz aslında. Yapacağımız yemeğin mantalitesi tartar kavramı buradan geliyor. Şimdi önce sebzelerimi ayarlayarak başlayacağım ürüne. Kullandığım sebzelerde Charleston biberim 1 adet, kapya biberim 1 adet, 1 orta boy domates, 1 orta boy soğan yeterli olacak sebze için. Harici olarak greyfurt kullanıyorum. Portakal suyu ve greyfurt suyu karışımından yaklaşık olarak ikişer yemek kaşığı ilave edeceğim. Zeytinyağı zaten sosunda olmazsa olmazım olacak. Yumuşak bir zeytinyağı bizim için sosta daha iyi olacaktır. O baskın tadı önleyecektir. Böylece aromalar daha ön plana çıkacaktır. Limon suyu. Etin asiditesini dengelememek için de hardal kullanacağız. Bunlarla beraber yaptığımız bir karışımı ürünle birleştirip yani köftemizle birleştirip servis edeceğiz. Şimdi önce sebzeleri ayarlıyorum. Burada reçetede püf nokta bizim için sebzelerin fine sebze dediğimiz yani minimalize şekilde doğranması. En önemli unsurumuz bu. Bunları böyle minik minik doğrarken hem görsel açıdan bizim için işimize yarayan bir ürün oluyor. Hem de üründe yemek yerken çıtır bir hissiyat veriyor. Şimdi şöyle aslında, bu reçete benim çiğ köfte sevgimden geliyor diyebilirim mantalite olarak. Çiğ köftenin temeli aslında yurt dışında, hani Avrupa'da çok tüketilen steak tartar ürünüyle eşleşen bir ürün. Steak tartar dediğimiz ürün, etin dövülmesi ya da etin belirli büyüklüklerde kesilip asitli ürünlerle ya da yakıcı maddelerle ısı işlem görmeden pişmesini sağlamak. Bunun için en güzel örneklerden biri zaten yumurta olarak kullanılıyor genelde. Bu tarz ürünlerle yapılan bir üründü. Ama zaten bunun kökenine baktığınızda bu kök dayandığı yer Göbekli Tepe. Yani biz bunu uzun süredir yapıyoruz. Bizim toplumumuzda olan bir şey çiğ köfte. İlk çiğ köftenin ortaya çıkışı bile etin daha uzun şekilde muhafaza edilip saklanması ve bunun tüketime yönlendirilmesi olarak yapılan bir üründü. Bunlar birleştiği zaman da mantalitede çiğ köfte tartar gibi bir ürün ortaya çıktı. Devam ediyorum. Yine aynı büyüklükte kapya biberimi kesiyorum. Şimdi bütün sebzelerimi minik minik doğrayacağım. Hepsi aynı büyüklük ve aynı eşitlikte olacak.

Şimdi tüm sebzeleri kestikten sonra bunları karıştırıp diğer ürünleri yapmaya devam edeceğiz. Tüm ürünleri olabildiğince minik ve eşit miktarda doğruyorum. Bu benim mutfaklarına bayağı sıklıkla kullandığım reçetedir. Misafirlerimizin de geri dönüşleri gayet keyifli oluyor bu konuda. Bu ürünü verirken aynı zamanda sosuyla servis edeceğiz. Sosuyla servis ettiğimiz zaman misafirlerimiz şöyle bir olay oluyor. Ürünle oynamayı

seviyorlar. Çiğ köfte tartar da tam misafirlerin ürünle birebir oynayarak yemek yiyebilecekleri bir ürün aynı zamanda. Şimdi tüm malzemelerinizi karıştırıp ondan sonra kaldırıp et kısmına geçiyoruz.

Şimdi bulguru yaptık. İnce doğranmış sebzelerimizi hazırladık. Etimizi ince doğrayıp asit verici ve aroma verici maddelerimizle birleştirip daha sonra bir miktar dövüp servise hazır hale getiriyoruz ve sonra tüm ürünlerimizi birleştirerek sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Şimdi ince ince kestiğim bonfilelerim olacak. Burada bonfileyi mümkün olduğunca zedelemeden ama küçük küçük doğrayarak servis hazırlamamız lazım. Zaten belirli miktarda asit verici ürün ve narenciye gibi maddelerle birleştirdiğimizde ve döve döve işlediğimiz zaman et kendini bırakacak, dağılacak. Burada eti ezerken ama aynı zamanda eti tahrip etmeden bir kıvam aldırmamız lazım. Bonfile kullanmanın avantajı şu: bonfile yağsız bir et, yağ oranı olmayan bir et. Aynı zamanda yumuşak, dövülmeye müsait. Yani anında istediğiniz kıvamı şekillendirebilip oynatacağınız yumuşak bir et tipi. Bu sebeple halk dilinde de kara et olarak geçer zaten. Kara et genelde çiğ köftede kullanılan yağsız et anlamına gelir. Bunu kullanmamızda fayda var. Tabii alternatif olarak farklı etler değerlendirilebilir. Ama bonfile en sağlıklı sonuç aldığım üründür. Herhangi bir pişme ya da ısı işlemine tabi tutmuyoruz. Zaten ürün dediğim gibi belli başlı yakıcı maddeler, yani yakıcıdan kastettiğim asiditesi olan maddelerle birleştirdiği zaman kendi kendine pişmeye başlayacak. Ya kesinlikle çiğ et algısı olan bir ürün değil. Zaten bahsettiğimde çiğ köftenin çıkışına vurduğumda çiğ köftede eti uzun süre muhafaza etme amaçlı yapılan bir üründü. Baktığımızda aslında ürünü uzun süre saklamak için kullanılan bir yöntem. Ortalama verdiğim reçeteye baktığımızda 100 gram kadar bir et işlemi tamamlamaya yetecektir. Damak tadına göre baharatlar değişebilir. Benim şu an kullandığım baharatım, şu an elin önümde olan bir isotlu sosum olacak karıştırırken. Isot temel yakıcı maddesi. Isot dışında pul biber ya da ne bileyim kırmızı toz biber, paprika, çeşit çeşit baharatlarda kullanılabilir. Ama baktığınızda reçetenin orijinalliğine, yapıldığı malzemeye isot kullanmak en sağlıklı sonucu veriyor. Bunu havanımı alacağım. Diğer malzemeleri eklerken de dövmek için hazır hale getireceğim. Tamam, ürünü havanımı aldım. Şimdi diğer ürünlerimi karıştırarak devam edeceğim. Şimdi gerekli malzemelerden başlayarak söylüyorum size. Tatlı kaşığı ölçüsü bizim için daha sağlıklı olacaktır. Önce narenciye eklememiz lazım. Ben narenci olarak greyfurt ve portakal suyu kullanıyorum. Greyfurt'un asidisi daha yüksek ve o acı tadı çok güzel dengeleyecek. Portakal da bunu aslında yumuşatan tat olacak. Toplamda 4 tatlı kaşığı kadar greyfurt ve portakal suyu karışımı ilave ediyorum. Zaten ürüne asit değdiği anda belli miktarda etle pişme hissedilebiliyor. Burada greyfurt segmentlerim var. Greyfurt segment, greyfurtun dıştaki liflerini alarak sadece iç kısmında görünen ham dediğimiz o madde, yani ham madde olan lifleri almamızdır. Şöyle devam edeceğim. Ortalama 4 adet de greyfurt segment ilave ediyorum. Greyfurt segment, greyfurtun dıştaki beyazların alınmış saf lifli hali. Ürünümüzü ezmeye devam ediyoruz. Şimdi temel asit maddelerini koyduktan sonra kalan tüm maddeleri karıştırıp tüm malzemeleri ilave edip karıştıracağız. Şimdi diğer tamamlayıcım hardal. Hardaldan da bir tatlı kaşığı, tane de hardal olması önemli çünkü o çıtır doku ihtiyacımız var bu reçetede. Bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Şimdi burada isottan yaptığımız bir sos var. Bunda da aslında nar ekşisi, isot ve kırmızı meyvelerden oluşan bir sos yapıyoruz. Kırmızı meyveleri mevsimine göre kullanabilirsiniz. Bundan da bir tatlı kaşığı yine bizim için yeterlidir. Son olarak zeytinyağını ve limon suyunu ilave edeceğim. Ortalama bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da limon suyu olacak. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yaklaşık olarak 10 dakika kadar eze eze

Etimizle dövdük. Yani iyice ezdik ve istediğimiz kıvama getirdik. Şimdi önceden yoğurduğumuz bulgurumuzu, etimizi, doğradığımız sebzelerimizi ve belli başlı tamamlayıcı otlarımızla beraber birleştirip sunuma geçeceğiz. Öncelikli olarak yoğurduğumuz çiğ köfteyi bir yemek kaşığı kadar alsak bir porsiyon için ideal oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar çiğ köfteyi hafif toplayıp tabakta zaten yer edeceğiz. Aslında görsel olarak çok da önem vereceğiniz bir durum değil bu şu an. Hafif üstüne bastırıyoruz. Çünkü üstüne etlerimizi tamamlayacağız. Havanda dövdüğümüz ezilmiş etlerimizi hafif üstündeki fazlalık suyunu alarak çiğ köftenin üzerine ilave ediyoruz. Burada dediğimiz aslında etli çiğ köftenin o damaktaki dokusunu hissetmiş olacağız yine. İnce ince doğradığımız sebzelerimizi etin üzerine ilave ediyoruz. Şimdi sebzelerimizi ilave ettikten sonra elimizde bulunan otlarla, otların bir önemi yok ama roka gibi otlar, ben burada bebek roka kullanacağım. Roka gibi otlar acı bir tat verdiği için çiğ köftelere çok güzel harmonize oluyor. Bebek rokalarımızı çiğ köftenin üzerine hafif gelecek şekilde dağıtıyorum. Zaten çiğ köftenin etli kısmında narenci aroması vermiştik. Buradan da tatlı meyvemsi bir tat elde edeceğiz. Bu bizim bebek bezelyemiz, yani mikrofilizimiz daha doğrusu, bezelye mikrofilizi. Bunlarla beraber ürünümüzü yeşillendireceğiz. Çiğ köfteye gerekli miktarda otlarımızı, sebzelerimizi, etimizi ve çiğ köftenin kendisini koyarak tamamlayıcı ürünü hallettik. Şimdi asıl sos olarak yine çiğ köftenin kendisini kullanıyoruz aslında. Belli miktarda alacağımız çiğ köfteyi yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyla seyreltiyorum. Çiğ köfte belki de ilk defa bir sos olarak kullanılıyor. En azından ben bunu kendi yaptığım menüye uyarladım. Elimde bulunan nar ekşisi ve isotlu bir sosum vardı. Et de kullandım. 2 tatlı kaşığı da bundan ilave ediyorum. Şimdi bu sosa daha öncesinde hazırlamış olduğum salatalık suyum var. Bu salatalık suyunu zeytinyağıyla çektiriyorum. Sadece zeytinyağı ve salatalıktan oluşuyor. Bir de otlardan yaptığımız bir yeşil yağımız var. Bunlarla beraber karıştırarak bir sos elde edeceğim aslında. Şimdi çiğ köftenin kendisini de sos olarak kullandığımız bir ürün. Yani çiğ köfteyi aslında birkaç farklı teknikle tek tabakta birleştirmiş olduk. Çok homojen olmasına ihtiyacım yok. Zaten yağ bazlı bir ürün karışımı oldu aslında. Şimdi karıştırmış olduğum çiğ köfte sosunu servis kabıma alıyorum. Servis kabını aldıktan sonra içine hem görsel olarak karışmayacak şekilde döküyorum salatalık sosumu. Masada bu şekilde servis edilecek çünkü. Son olarak da 7 kule marulu da parçalayıp tabakla beraber kombinlerle servise vereceğiz. Önlerimizi çekelim. Bu artık işin son kısmı ve süslemesi olarak geçebilir. Burada açıkçası hem göze hem mide hitap etmeye başladık. Ve aynı zamanda da yediğimiz çiğ köftenin doğallığını temsil ettiğini düşündüm. Şu şekilde bir sunum gerçekleştiriyoruz. İlk tarifim sunum hazır. Şimdi ikinci tarife geçiyorum.

0: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
1: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
2: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş. Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
3: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
1: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etme mi? Tamam mı?
4: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
2: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
5: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
1: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
6: He. Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
3: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
1: Hem de delice.
7: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
1: Hayır. Evet, biliyordum.
8: Tanrı Misafiri bugün 18'de TV4'te.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadal kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Yeni Disc Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf diye.
3: Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
4: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
2: Yok canım.
1: Dön diyorum.
2: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
4: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede bu. Yaralı.

0: kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu.
1: Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
2: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
3: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
4: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
2: Evleneceğim Sevda'yla.
1: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
5: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.
6: Güzel bir tatlıyla devam edelim istedim. Kazandibi yapacağız şimdi. Kazandibi'de şöyle bir püf noktamız var. Nişastasını kendimiz elde ediyoruz. Yine pirinçten. Bir gün önce suda beklettiğim bir pirincim var elimde. Miktarları zaten söyleyeceğim. Önce bunu çekip nişasta elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz nişastayı da kazandibi yapmaya başlayacağız. Ama buradaki ikinci noktamız da şu. Geleneksel tarifi uygulayarak tavuk göğsüyle yapacağız. Haşlanmış bir tavuk etimiz var. Tavuk etini lime lime ince tiftik haline getirip içinde döve döve yani yok olacak derecede hissetmeyeceğimiz derecede bir kıvamı sağlayacak şekilde kaynatma işlemine tabi tutarak kazandibi elde edeceğiz. Önce şu aşamadan gidelim. Burada 2 yemek kaşığı pirincimiz var. Pirinci ortalama bir su bardağında bir gece kadar bekletiyoruz. Beklettiğimiz pirincimiz zaten nişastasını salgılıyor. Bu sağladığı nişastayla beraber çekip yani halk dilinde sübye, miyane gibi tabirleri olan bir sıvı elde edeceğiz. Bu bizim elde ettiğimiz ham el yapımı nişastamız olacak. Suda beklemiş pirincimi ilave ediyorum. Bunu bir robottan geçirip pürüzsüz hale getireceğim. Getirdikten sonra süzgeçten geçirip o ham nişastamı elde edip yemekte kullanacağım. Bu nişastanın eskiden yapım tekniği havanda beklemiş pirinci döve döve ve içine su yedire yedire yapmalarıyla elde ediyorlardı. O şekilde elde ettiğimiz bir nişastayı eskide süzgeç kullanılmadığı için tülbentlere asıp elde ettiği yoğun kıvamlı bir nişastanın suyu ve belli miktarda elde kalan ham nişasta ile birleştirip yemeklerde kullanıp yoğunlaştırıcı olarak. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir çekiyorum. Şimdi suda beklemiş pirincimi çektim. Süzdürdükten sonra içinde elde ettiğimiz nişasta ortaya çıkacak. Çekilmiş pirincimizi süzdürüyoruz. Bu elde ettiğimiz bir doğal nişasta. Bununla kazandibinin muhallebisini yapmaya başlayacağız. Bu şekilde bir kıvam aldırıcı madde sağladık aslında. Şimdi 1 litre kadar sütle belli ölçülerde söylediğim nişastamı kaynatarak işleme başlıyorum. Önce sütümü ve nişastamı kaynatıyorum. Yaklaşık olarak 10 dakika ile 8 dakika arası litre oranına göre değişiyor. Kaynattığım ürünler yoğunlaşmaya başladıktan sonra ikinci aşamada tiftiklenmiş tavuk göğsünü ilave edeceğim. Şimdi sütümüzü önce ilave edeceğiz. Yaklaşık 1 litre süt bu reçetemiz için yeterlidir. Biraz önce çektiğimiz nişastayı sütle birleştiriyoruz. Ev ortamında bunu yapamıyorsak ortalama 2 yemek kaşığı buğday nişastası bunun telafisi olacaktır. Yavaş yavaş ilave ediyorum ürünümü. Ürünü sürekli karıştırarak işlememiz lazım. Yani ürünün dibinin tutmasına ya da kıvamın gereğinden fazla hızlı yoğunlaşmasına izin vermememiz gerekiyor. Çok yoğun bir ısıya tabi tutmuyoruz. Ürün kontrolü gitmek zorunda. Altı tutmamalı. Tuttuktan sonra yoğun topaklı bir kıvam elde ederiz. Bu istemediğimiz bir unsurdur. Şimdi ortalama 8-10 dakika kadar nişasta ile beraber ürünü kaynattıktan sonra tavuk göğsünü ilave edeceğiz.

Şimdi ürünüm belirli miktarda yoğunlaştı. Bu yoğunlaşan ürünün altına bir miktar kısıyorum şu an. Kıstıktan sonra hızlı davranmam lazım. Çünkü topaklanmasına izin vermeyeceğim daha fazla. Elimde haşladığım bir tavuğum var. Tavuğu tiftikleyerek devam ediyorum işlemime. Ortalama bir tavuk göğsünün 3'te 1'i bizim için bu reçete yeterli olacaktır. Şöyle. Şimdi burada tavuk göğsünü yıpratmadan uzun ince lif lif olarak tiftiklememiz gerekiyor. Ama burada şöyle bir püf nokta var. Tiftiklediğimiz tavuk göğsünü eğer bu şekilde bir tiftikleme, yani boş bir tiftiklemeye tabi tutarsak hem istediğimiz kalınlığı ya da inceliği elde edemiyoruz, hem de ürünümüz zarar görüyor. Ama bu tavuk göğsünü belirli miktarda bir suyun içine koyduğumuz zaman tiftiklediğimiz tavuk göğüsleri suda zaten kendilerini salmaya devam ediyor. Bu şekilde daha da lif kıvamında bir tavuk göğsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi tavuklarımızı uzun süre tiftikledik. Tiftiklediğimiz tavuğumuzu suyun içinde iyice açarak daha küçük hale, daha ince hale gelmesini sağladık. Şimdi elde ettiğimiz tavuğu hem suyundan arındırarak ama bir o kadar da çok fazla ezmeden narin bir şekilde yoğunlaşmış muhallebimizin içine ilave edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir noktamız daha var. Muhallebimizin içindeki çırpma telini alıp, çırpma teli kullanmanızı önermiyorum çünkü belirli bir miktardan sonra tavuk çırpma teline dolanıyor ve istediğimiz şekilde kıvam almadan, içinde karışım olmasına izin vermeden topaklanma oluşturuyor. Bir spatula, bir tahta kaşık yardımıyla ürünü eze eze, yedire yedire altını açıp bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle, aslında mantalitesi aynı, tavuk göğsüyle aynı mantaliteye sahip bir ürün. Kazan dibinin mantığı dibini tutması. Kazan dibinde şöyle bir unsur da var, önemli olan sadece tepside yanması değil. Benim görüşüm ve benim önerdiğim kazan dibi ya da benim yapmayı sevdiğim kazan dibi muhallebi halindeyken de ürünün rengine, dokusuna, kıvamına zarar vermeyecek şekilde dibinin tutturularak işlenmeye devam etmesi. Ortalama bir 10 dakika kadar daha ürünü yedire yedire döve döve pişirmeye devam edeceğiz.

Şimdi ürünümüz tavukla beraber 10 dakika kadar iyice pişti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde muhallebi yapılırken sütten sonra şeker ilave edilen bir faktör. Ama tavuk göğsünde göğsü ekleyip de şekeri sonra eklememiz daha uygun bir teknik oluyor. Bunun sebebi de şu. Şekeri önce ekleyip tavuğu sonra eklediğimiz zaman şekerin kristallenmesi tam istediğimiz miktarda erimezse tavuk göğsüne yapışıp tavuk göğsünün içinde erimesinin önüne geçiyor. Daha çıtır bir tavuk göğsü elde ediyoruz. Bizim amacımız burada lif lif bir doku vermesi ve ürünün kıvamını desteklemesi. Bu yüzden şekeri bir sonraki aşamada ilave ediyoruz. Şimdi de şeker ilave edip yaklaşık bir 7-8 dakika kadar da şekerin içinde yoğunlaşıp içine karışması ve erimesini sağlayacağız. Ortalama bu reçeteye 6 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum.

Şimdi muhallebimiz hazır. Düz bir baklava tepsisiyle beraber muhallebimizi yakma işlemine devam edeceğiz. Belirli miktarda tepsinizi önceden ısıtmakta fayda var. Çünkü döktüğümüz muhallebi direkt tepkimeye girmesi lazım. Düz bir tepsi seçmemiz bizim için önemli. Dökeceğimiz muhallebinin yanıklığını istediğimiz şekilde oynatabiliriz. Bu şekilde oranını, kıvamını, dokusunu da oynatmamız ve kontrol etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi tepsi ısındıktan sonra muhallebi ilave edeceğiz. Zaten genel bir ısınma şeyi vardır. Elinizi yaklaştırdıktan sonra ortalama 5 ile 7 saniye arası saydığınızda yüksek bir sıcaklık hissediyorsanız tepsi ısınmıştır ve bizim için şu an yeterli sonucu da verecektir. Şimdi muhallebimi yavaş yavaş dökerek devam edeceğim. Bu şekilde de katmanımı, yani ilk o kazan dibinin altındaki yanık katmanı elde edeceğim.

Herhangi bir şey koymuyoruz. Çünkü muhallebinin direkt yanmasını istiyoruz. Şimdi bunun aslında altında şöyle bir şey var. Yani biz kendi kültürümüzde kazan deviyi çok kullanan bir milletiz. Eskiden beri bize ait olan bir tatlı sözde. Yani bildiğin kadarıyla Türklere ait bir tatlı.

Yani karamelize kıvamı gelesiye kadar yakmaya devam ettim ve tepside bir tabak oluşturdum. Ya aslında şöyle bir şey var. Türklerin en sevdiği tatlılardan biri kazandibi. Ama geçmişine baktığımızda kazandibinin dayandığı nokta daha Bizanslara kadar gidiyor. Yani birçok farklı rivayet var. Belki de benim en benimsediğim rivayet. Belli başlı bir tören alanında yapılan bir muhallebi tatlısının ocakta unutulmasıyla çıktığı söylenmesi. Bu çok klişe bir şey. Ama bir o kadar da akla mantığa uygun ve komik bir hikayeye dayanıyor. Şimdi benim yaptığım bu reçete de püf noktamız da şu. Kazandibinin tabandaki yanıklığı elde ettikten sonra üste kalan karamelize muhallebiye ihtiyacım var. Çünkü ben bunu servis tabağında da kullanıyorum. Altını hafif kapatmamızda fayda var. Çünkü yanma sürecini kaçırmak istemiyorum. Elde ettiğim karamelizeşmiş muhallebiyi belirli miktarına ayırıp daha sonra servis tabağında tekrar kullanacağım. Bu normal kazandibiden benim yaptığım bu reçeteyi ayıran bir püf nokta aslında. Şimdi kazandibiyi tabanını oluşturduk. İstediğimiz yanık dokuyu aldık. Ve reçetede kullanmak için ayırdığımız yanık bir muhallebi haricinde tepsimizi tekrar ocağa alıyoruz. Yüksek ateşte kalan muhallebimizde oluşan tabakanın üzerine bocalıyoruz. Komple ürünler yerine yayılacak şekilde döküyorum. Şimdi burada biraz hızlı olmakta fayda var. Elde ettiğimiz muhallebiyi iyice yaydırıyoruz. Oluşan tabakanın üzerinde ikinci bir tabaka kısmı olmasını sağlıyoruz. Püf nokta biraz da burada sert davranmamız gerekiyor ürüne. Çünkü ürünü vura vura oturmasını, yani tabakayla birleşmesini sağlıyoruz. Şimdi ürünümüz hazır. Ürünü önce oda ısısında yaklaşık olarak 1 saat dinlendiriyoruz. Daha sonra mümkünse 6 ile 8 saat arası dolapta soğutarak dinlendireceğiz, bekleteceğiz. Akabinde de servis edeceğiz. Servisimiz biraz daha farklı olacak.

Şimdi soğumuş ve dinlenmiş kazan dibimizi önce servis edeceğimiz şekilde dilimliyoruz. Şimdi dilimlediğimiz kazan dibiye ilk başta yaptığımız tepside sıyırdığımız bir yanık muhallebi vardı. Bu muhallebiyi ben kazan dibin içinde ayrı bir acımsı ve acı tatlı, daha doğrusu dokuyu sağlaması için istiyorum. Bunu ilave ediyoruz içine.

Yapacağımız tavada kazandibinin 3 tane farklı prosesini işleyeceğiz. Tabaklarken anlatacağım o kısmı da şimdi söyleyeceğim. Şimdi ıslattığımız spatula ile beraber işlem yaparsak daha sağlıklı olacak. Çünkü dibinde bir muhallebi yanığı var, tabakası var. Bu tabakayı kaldırmak için de ıslatılmış spatula çok daha iyi bir sonuç verecektir. Şimdi ben bu kazandibiyi kendi yapacağım tabağın proporsiyonuna göre dilimleyeceğim aslında. Benim için şu kadarlık bir miktar tabağımdaki servis için yeterli olacaktır.

Şimdi ürünümü bu şekilde bırakıyorum. Ürünümün yanık dokusunun ön planda olmasını istiyorum. Zaten ben burada kazan dibi yaparken ürünün 3 farklı prosesini işliyorum. Kazan dibinin kendisi, içindeki yanık muhallebisi, yanık muhallebisini fırında ince bir tepsi üzerine sürüp uzun bir süre düşük ısıda kurutmaya bırakıyoruz. Üstüne de bir kazan dibinin kendi üçüncü hali olarak çıtırını ilave edeceğiz. Kazan dibi eşleştirdiğimiz üründe boza oldu. Normalde ekşi boza

Bozanın oranını, şeker oranını biraz daha dengeleyip Kazandibi ile eşleştirdik. Boza, Türk kahvesi ve Kazandibi ile beraber Kazandibi çıtır olmak üzere servis edeceğiz. Çiğ köftemiz hazır, Kazandibimiz hazırladık. Şimdi son dokunuşlar için masaya geçelim.

Farklı lezzetler denemek benim için farklı yerler keşfetmek gibi. Bilinmeyen tatların, daha önce deneyimlenmemiş lezzetlerin, misafirlerimizin yüzünde bıraktığı tebessümü başarının sırrı olarak tanımlayabilirim. Lise yıllarında başladığım bu yolculuk, her gün yeni bir şeyler öğrenerek, gelişerek, hiç bitmeyecek bir serüven olarak devam ediyor.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Evet, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Bugün size iki güzel tarif yapacağız Ela. Hangileri?
0: Puding ve kek.
1: Evet, puding ve kek yapıyoruz. Ela çikolatayı çok sevdiği için bugün iki tarifte de mutlaka kakao kullanıyor olacağız. Önce pudingimizle başlayalım, olur mu Ela'cığım? Hı hı. Şimdi pudingde malzemelerimizle başlayalım. Önce burada bir tane avokado kullanacağız. Bir bütün, biraz böyle olgun olsun tabii. Olgun olsun ki çok acı bir tat bırakmasın diye. Bir tane yine muz kullanıyor olacağız. Bir de içine kakao koyacağız. Bugün tatlandırıcı olarak da içerisine keçi boynuzu özü ekliyor olacağız. Şimdi keçi boynuzu özünü biz Ela'yla kullanıyoruz değil mi Ela tariflerimizde? Hı hı. Sen seviyor musun tadını?
0: Evet.
1: Evet, şeker yerine daha sağlıklı bir alternatif değil mi?
0: Evet.
1: Evet, çünkü şeker çok sağlıksız değil mi Ela? Şekerin zararı ne olabilir sence?
0: Bilmiyorum.
1: Şeker dişlerimizi çürütüyor değil mi? Yediğimiz zaman çok sağlıksız olabiliyoruz. O yüzden biz burada sağlıklı bir alternatif olan da burada hünnap olarak da geçen keçi boynuzu özünü kullanıyoruz. Şimdi önce muzumuzla başlayalım. Ela'cığım senden bir yardım isteyeceğim. Çünkü muzu benim için doğrayabilir misin?
0: Tamam.
1: Aa, bir dakika, önce şey yapalım. Ne unuttuk? Önlüklerimizi unuttuk ya. Hemen önlüklerimizi giyelim çünkü üzerimiz kirlenmesin. Ondan sonra senden rica edeceğim, benim için muzu doğrarsan çok sevinirim. Çünkü sen muzu doğrarken ben de avokadoları doğrarım, ne dersin? Benim
0: tamam.
1: Bu küçük yardımcım evimizde de böyle sürekli bana yardım ediyor Ela'cığım. O olmasa ben zaten bu kadar güzel tarifler üretemezdim. Şimdi burada yine çocuklarda kullandığımız çocuk bıçağımız var. Onu kullanıyor olacağız. Ben sadece kabuğunu soymak için başta Ela'ya yardımcı olacağım. Sonra benim güzel kızım bunları soyuyor olacak. Al bakalım. Bana bunları doğrarsan çok iyi olur. Bıçağımızı da verelim. Buyur. Şimdi avokadolarımıza başlıyoruz. Burada blender kullanabiliriz tabii. Şöyle ki tarif doğrayabilirsin Ela'cığım. Doğramaya başla. Evet. Evet, güzel güzel, harika. Onu da doğrayalım. Tutmamı ister misin?
0: Hayır.
1: Tamam. Ay ne güzel doğradın ya. Çok daha büyük doğrayabiliriz, problem değil. Çünkü zaten bunlar blender'a girmiş olacak. Burada avokadolarımızı da doğruyoruz. Muz gerçekten potasyumdan çok yüksek, magnezyumu çok yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Ve çocuklarda böyle kilo alma sorunu yaşayanlar için bu tarif çok güzel. Çünkü avokado yağlı bir meyve, enerjisi çok yüksek olan bir meyve. Dolayısıyla o yağlar tabii ki enerji ihtiyacını karşılıyor ve çok kaliteli yağlardan zengin. Onların kilo almasına da destek olacağını düşündüğümüz bir meyveyi kullanıyoruz burada. Muzlarımız kaçmaya başlamış. Şimdi bunları, hem muzları atabilirsin.

0: Hepsini mi?
1: Hepsini dökebilirsin. Tam iki yemek kaşığı ölçümüz vardı. Onu da koymuş olduk. Şimdi isterseniz direkt böyle blender de yapabilirsiniz. Fakat biz burada ne istiyoruz biliyor musunuz? Biz burada birazcık böyle çikolata tadı istiyoruz değil mi? O yüzden de burada kakao kullanacağız. Ela, sen kakaonun neyden yapıldığını biliyor musun?
0: Evet, kakao ağacından. O kakao ağacında tohumlar var.
1: Evet, kakao ne kadar güzel biliyor musun? Kakao ağacımızın çok güzel böyle şey çekirdekleri oluyor gerçekten. Onların böyle yine preslenmesiyle elde edilen bir üründü ve çikolatanın neyi bu? Ham maddesi değil mi Ela? Ekleyelim mi? Hadi bakalım.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini ekleyebiliriz. İçerisinde tamam. Bir yemek kaşığı kadar da kakaomuz var. Teşekkür ediyorum bir tanem. Şimdi ne yaptık? Artık blender zamanına geçeceğiz. Bunların hepsini blenderdan geçiriyor olacağız. Şimdi buradaki önemli şey dediğim gibi iyi blender olsun ki biraz daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyoruz aslında. Ay, burada kalabalık şunu. Evet, şimdi yerleştirdik. Üzerine blenderdan geçirelim. İstiyorsanız bunu hani evde normal bir blenderle de olur ama biraz daha yüksek enerji gerektiği için robot kullanmanız daha rahat olacaktır. Takalım. Ela'cığım hazır mısın? Ha? Hadi bakalım evet. Blender'a geçiyoruz. Tamam. Çok güzel bir kıvam aldı. Göstereyim mi sana?
0: Evet.
1: Nasıl bakalım, güzel, beğenecek misin? Bakar mısın şuna? Harika görünüyor. Şu sana yardım şunu alayım buradan. Birazcık keskin bir şey çünkü. Şimdi ay çok güzel olmuş bu ya. Güzelce karıştıralım. Bak, harika oldu. Üzerine süslemek için sana birazcık muz vereyim mi o sırada? Muzları sen benim için dilimlemeye devam et. En azından süslemek için üzerine muz ekleyebiliriz. Sen muzlu seviyordun sanki değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Sen bunun üzerine muz süslemesi seviyorsun. Ben de Antep fıstığına bayılıyorum. Böylece sen bunu bana doğrarsan küçük küçük, ben bunu kaba koyarken şahane olur.
0: Hani sen muz seviyordun?
1: Evet, muzu da çok seviyorum. Sevmiyor değilim, çok seviyorum. İçine koyduğumuz için ben süslemede biraz daha dedim bu sefer Antep fıstığı da kullanayım, olmaz mı?
0: Olur.
1: Olur. Senin en sevdiğin meyve üzüm müydü ya? Hep unutuyorum ben
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, üzüm.
1: Üzüm seninkisi ama bu mevsimi de değil üzümü.
0: Evet. O yüzden muz seviyorum.
1: O yüzden muz seviyorsun, kış meyvelerinden. Mandalina da nasıl aran? Sever misin
0: güzel.
1: Mandalina? Ben de çok seviyorum ya. Bu kış meyveleri başladı. Ay çok güzel oldu. Bunu da ekleyelim.
0: Bitti.
1: Bitti mi? O zaman süslemeye geçebiliriz yavaş yavaş. Ne dersin?
0: Tamam.
1: Şimdi sana hemen veriyorum. Sen üzerine birazcık muz ekle. Ben de sana bir sürpriz yapayım. Ne ekleyeyim biliyor musun üzerine?
0: İkisini de mi?
1: İkisini de koy bence. Ne dersin? Güzel olmaz mı? Oo, çok güzel görünüyor.
0: Ve ben de göz biraz... olarak koyalım mı?
1: Göz mü? Aa, güzel fikir bence. Seninkini göz olarak yapabiliriz. Onu koy bak, bu tam göz olmadı. Buraya onu koy, bu burun olsun bak. Buraya da göz yap. Çok güzel oldu. Üzerine ben de kar yağdırayım ama bu çikolata karı olsun. Ne dersin? Bak bak, çok güzel oldu değil mi? Hmm. Biraz Antep fıstığı dökmek ister misin? Ne dersin?
0: Anne, çok dökülüyor elime.
1: Evet, buna da koyar mısın birazcık? Ona da muz ekleyelim. Oo, yes. Çok güzel oldu. Şimdi yes. Antep fıstığının da enerjisi gerçekten çok yüksek. Anne. Dolayısıyla bu da yine şimdi tam böyle kilo alma sıkıntısı yaşıyorsa, ya çocuğum enerjisi çok düşük, çok zayıf diyorsanız eğer ve ama ona şekerle değil de sağlıklı bir şekilde kilo aldıralım istiyorsak da böyle çok güzel size tarifler anlatmaya başlıyoruz Ela ile, değil mi Ela? Oo, bu da çok güzel oldu.
0: Ben de birazcık dondurmak istiyorum.
1: Aa, sen dök bakalım. Ben yine buna çikolata karları yağdırayım.
0: Anne.
1: Burada Antep... bir tane çikolata kullandık.
0: Anne, Antep fıstığı ben de seviyorum.
1: Seviyor musun? Evet, ben de seviyorum ya. Sen bir de badem seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet, yağ bu kullanmayı. Antep fıstığı, badem, fındık gerçekten kaliteli yağlardan zengin olduğu için de çok faydalı oluyor. O yüzden kullanıyoruz bol bol. Ay Ela, şahane görünüyor.
0: Ben
1: ne
0: de böyle kar yağdıracağım.
1: Kar
0: ben
1: yağdırdı.
0: Büyük kar yağdıracağım, sen de küçük.
1: Öyle mi?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi artık kekimize geçiyoruz. Hazır
0: anne
1: mıyız?
0: Bekle.
1: Al sen dök, ben şu temizlemiş olayım.
0: Da şöyle
1: evet,
0: birazcık koyacağım da.
1: Güzel oldu mu?
0: Yanaklarına.
1: Seninkisi baya güzel süslendi ya.
0: Şöyle birazcık daha ve şuraya birazcık daha.
1: Tamamdır. Harika görünüyor. Şimdi sonra bu pudingleri bu arada dolaba koyacağız. Dolapta birazcık bekleyecek. Aslında biz bunu Ela'yla ne yapıyoruz?

0: musunuz? Bu hani dondurma kapları oluyor ya. Aynı karışımı dondurma kaplarına koyuyoruz. Onları bir güzel donduruyoruz. Ve çok güzel evde sağlıklı dondurmalar yapıyoruz. Tavsiye ederim. Buradaki meyveleri tabii ki değiştirebilirsiniz. Çilekle, frambuazla, yaban versiyle de yapabilirler değil mi Ela'cığım? Şimdi neye geçelim? Keke geçelim mi artık? Kek zamanı. Şimdi bu keki biz çok seviyoruz çünkü çok sağlıklı bir kek. Bu kekin ben tarifini verirken size ölçü olarak aslında biraz daha küçük bir ölçü tarifi veriyor olacağım. O hani büyük kek kalıplarında yapmak istersek tabii ki ölçüyü burada arttırabilirsiniz. Ama biz burada şimdi göstereceğim şöyle bir ölçü kabını kullanıyor olacağız. Buradan böyle küçük işte günlük iki kişilik yiyebileceğiniz bir kek ortaya çıkıyor olacak değil mi Ela?
1: Evet.
0: Başlayalım mı?
1: Evet başlayalım.
0: Çırpıcın hazır. Benim çırpıcım da hazır.
1: Tamam.
0: Yumurtayı eklemek ister misin sen? Bir tane de yumurtayla tamam. Başlıyoruz. Yumurta sever misin?
1: Çok severim.
0: Hangi formunu?
1: Sade formunu sevmiyorum. Ha.
0: Hangisini seviyorsun sen? Çırpılmış mı seviyorsun? Ha? Hangi formunu seviyorsun? Bunu ekleyebilirsin bu arada.
1: Çırpılmış istiyorum ama...
0: O zaman sen çırp bunu bir yandan.
1: Çırpılmış seviyorum ama çırpılmışın sadesini
0: Sen haşlanmışı sevmiyorsun çok sanki değil mi? Ben de öyle biliyorum. Çok haşlanmış formunu sevmiyorsun.
1: Ama ben çırpılmışının başka bir türünü seviyorum.
0: Evet biliyorum ya. Bu tarifte bu arada hep süt kullanır ama ben yoğurt kullanmayı tercih ediyorum. Yoğurt daha güzel bir kıvam vermiş oluyor. Evde yaptığınız bir yoğurt da olur. Normal çok böyle şey bir süzme yoğurt kadar da koyu olması gerekmiyor. Böyle bir yoğurt koyduk. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyoruz.
1: Hepsini
0: koyabiliriz. Bir yemek kaşığı. Evet. Çırpmaya devam edelim. Hadi bakalım. Çırp bakalım. Evet. Çırpıyoruz. Ay çok güzel görünüyor. Biraz daha çırp çırp çırp çırp. Sen genelde hangi şarkıyı söylüyorsun bunu çırparken?
1: Çırptım çırptım.
0: Hangisi o? Söylemek ister misin biraz?
1: Hı hı.
0: Söyle bakalım.
1: Çırptım çırptım karıştırdım. Kendimi onunla yarıştırdım.
0: Evet çok güzel söyledin ya. Harika. O zaman çırp çırp karıştır bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Çok güzel oldu. Ben bir tane şöyle yapacağım. Bir hemen bakayım. Şuradan bir kaşıkla bu da olur gerçi. Gel. Bunun içerisine bu arada iki yemek kaşığı kadar da burada yine keçi boynuzu özlediğimiz o şeyden kullanacağız. Tatlı veren tatlandırıcımızdan kullanıyor olacağız. Tatlı kaşığım olduğu için ben bunu dört gibi koyacağım şimdi size. Devam et Ela'cığım sen çırpabilirsin. Güzel görünüyor değil mi? Oo çok güzel göründü. Çırpalım, çırpalım. Evet. Kakao da ekleyeyim mi? Ne dersin? Ekme. Yine kakaolu yapalım. Bir tatlı kaşığı kadar da kakao ekliyoruz.
1: Hepsini mi?
0: Yok ben ekleyeceğim çünkü buna biraz tatlı kaşığı gibi almam gerekecek. İyi mi? Sen koy istersen.
1: İyi bence.
0: İyi mi sence? Koyduk.
1: Bence iyi.
0: Bence de güzel. Kakaomuzu da ekleyecek. Zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı oleik asitten çok zengin bir şey yağ gerçekten. Oleik asitten zengin olduğu için bu bağışıklığımızı destekliyor. Cilt sağlığımıza çok iyi geliyor. İyi bir enerji verici kaynak da zaten. Zeytinyağı kullanmaktan hiç korkmayın. Hani böyle yağsız salata yapacağım, yağsız yemek yapacağım diye bir derdiniz olmasın. Tam tersine zeytinyağı şahane bir şey. Burada bazen Hindistan cevizi yağı da kullandığım oluyor ama benim önceliğim her zaman tabii ki zeytinyağı. Bir yemek kaşığı olarak yine ekliyor olacağız içerisine. Evet.
1: Anne ben kakaonun şu kenarlarını sıkıştırdım.
0: Karıştır karıştır güzel olmuş.
1: Sıkıştırdım. Ben
0: yaptın mı?
1: Sokuyorum.
0: Bunu da ya karbonat ya da kabartma tozu da olur. Bir çay kaşığı kadar ekleyeceğiz. Ben senin için ekliyorum. Devam edelim. Evet. Çok güzel olmuş çok. Tam buğday unu kullanacağız. Buradaki un seçimi tamamen size kalmış. Nasıl un seviyorsak bu tam buğday olur, kara buğday olabilir, siyez olabilir, çavdar olur. Normal un da kullanabilirsiniz elbette. Hani keki biraz daha böyle sağlıklı forma getirmek istediğimiz zaman kullandığımız un bu sonuçta. Bunu ekleyeceğiz. Bu da yine 3 yemek kaşığı kadar düşünebiliriz ama şunu ben şöyle ekleyeyim. Göz kararı. Sen biraz çırpmaya başla. Unu çünkü çok koyup da şey yapmayalım keki. İyice unlu olmasın. O sırada ben de kek kalıbımızı yağlayayım. Ne dersin Ela?
1: Yağla. Ben de şu kenardakilerini sıkıştırayım.
0: Olur. İstersen sen bunu yağla. Ben onu biraz daha çırpayım. Ne dersin?
1: Ben çırpayım.
0: Sen mi çırpacaksın? Peki o zaman ya.
1: Bak ben daha hızlı çırpıyorum.
0: Öyle mi? Tamam peki.
1: sen birazcık yavaş yapıyorsun.
0: Pekala.
1: Sen çok yavaş çırpıyorsun anne.
0: Öyle mi yapıyorum?
1: Ben şöyle hızlı
0: çırptım. Ooo çırp çırp çırp çok güzel oldu. Çok az bir kıvamına bakabilir miyim sadece bir tane? Evet. Hem izleyenlerimize de gösterelim kıvamı düzgünü. Biraz daha un ekleyeceğiz buna. Tam kıvamı sağlamak için.
1: Ben birazcık karıştıracağım. Ben daha hızlı karıştırıyorum. Hani
0: karıştır bakalım. Karıştır karıştır karıştır karıştır güzel olsun. Harika görünüyor ya. Şimdi kekimizi kalıbımıza dökeceğiz. Kekimizi kalıba döktükten sonra da fırına gönderiyor olacağız değil mi Leyla? Ne diyorsun? Bir de sonra piştikten sonraki halini görseniz inşallah çok güzel olacak. Ne diyorsun?
1: Olalım.
0: Ekleyelim.
1: Ekle.
0: Gerçekten çok lezzetli, çok harika bir kek yapıyoruz size. Tamam. Çok güzel oldu. Kıvamı böyle. İçerisine istiyorsanız üzümler ekleyebilirsiniz, damla çikolata ekleyebilirsiniz.
1: Damla çikolata eklemiştim.
0: Ela daha çok damla çikolata sever.
1: Birazcık damla çikolata eklemek istiyorum.
0: Tamam.
1: Ben.
0: Sen öyle seviyorsun. Piştikten sonra olmadı senin için üzerine damla çikolata ekleriz. Ay çok güzel oldu. Burası harika oldu. Kekimizin son hali de hazır. Nasıl görünüyor Ela sence?
1: Güzel.
0: Keki bu şekilde bakın bu tam kalıp oluyor. Daha önce biz denemesini de yapıyoruz zaten evde sık sık. Bu tam kalıp oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi biz bunu 180 derece fan ayarı olan fırında 10 veya 15 dakika arasında pişirmeniz yeterli oluyor. Ben şimdi bunu fırına göndereyim. Sonrasında tekrardan burada buluşalım.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hazır değiliz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ararı bulur.

0: Orum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo.

0: badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf diye.
3: Uçtun gittin. Beni bile şaşırttın.
4: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
5: Yok canım.
3: Dön diyorum.
5: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
4: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
5: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
1: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
6: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
5: Evleneceğim Sevda'yla.
4: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
7: Ölünceye kadar bugün 16.15'te TV4'te.
8: Hazır değiliz biz.
9: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
10: Ara bul.

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Kritik dakikalar. İsmail şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
4: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Nasıl ama?
6: Altın değerinde bir gol hocam.
4: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: Maç keyfine Cips O Tüp Cips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Uyandıralım.
14: Çıtır külahtan.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sadece durula.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım.

0: anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira.
3: Ben bilirim, Obseso.
4: Yeah. Obseso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
5: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: İçerisi mis gibi kakaolu kek kokuyor, gerçekten de harika görünüyor. Sunumlarımız hazır. Şimdi Ela ile tatlarına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Bakalım mı Ela'cığım?
8: Evet, evet, evet.
7: Evet, evet, ben de çok heyecanlıyım. Önce keki bir keselim bakalım içi nasıl olmuş. Şöyle minik minik dilimler yapabiliriz. Ay çok güzel görünüyor.
8: Çok güzel anne.
7: Evet, sana vereyim mi?
8: Evet, ver.
7: Çatalını ver bakalım. Aa, şahane görünüyor gerçekten. Al bakalım. Tadına bak be, nasıl olmuş bir örelim be.
8: Tam keke benzemiş.
7: Tam keke benzemiş değil mi? Ben de çok beğendim. Hmm, şahane olmuş. İçini böyle görebilirsiniz hakikaten. Çok güzel pişiyor. Ve çok az bir kabartma tozuyla bile bu kadar güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. O yüzden de şahane. Şimdi geldi pudinglerimizin tadına bakalım mı?
8: Olur.
7: Hadi bakalım. Ben şöyle ucundan birazcık bakayım.
8: Şöyle birazcık ucundan bakayım.
7: Hmm. Çok güzel olmuş. Ne diyorsun?
8: Evet.
7: Hangisi daha güzel?
8: İkisi.
7: İkisi de karar veremedin mi? Ben de karar veremedim doğrusu. Gerçekten çok lezzetli olmuşlar. Bu şekilde daha çok lezzetli, sağlıklı tarifler görmek istiyorsanız eğer bence Ela ile bizi izlemeye devam edin. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve Ela ne diyelim? Hoşça kalın.
8: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videosuyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Amine Zümra Özbek. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Amasyalıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok sabırsızlanıyorum. Yarışmadaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, adım Omar Ali.

0: var. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak, futbol oynamak, yüzmek ve çizgi roman okumaktır. Kamera önü oyunculuk eğitimi alıyorum ve ileride oyuncu olmak istiyorum. Süper Kumbara yarışmasına katılacağım için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Ben Deniz Sezer. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hayalim büyüyünce pilot olmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, adım Neslişah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Bakırköy'de oturuyorum. 2 yıldır voleybol oynuyorum. Annemle her akşam yarışmanızı izliyoruz. Yarışmanıza katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
3: Bugün birinci masamızda Deniz var, ikinci masamızda Amine, üçüncü masamızda Ömer ve dördüncü masamızda Neslişah. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
3: Harikasınız. O zaman Deniz'ciğim seninle başlayalım.
7: Merhaba, benim adım Deniz Sezer. Blok oyunu oynamayı seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Bir de anneanneme yardım etmek istiyorum.
3: Anneannene yardım etmeyi seviyorsun. Ne kadar tatlısın. Anneannene de buradan sevgilerimizi gönderelim.
7: Ülkeden ülkeye gitmek istiyorum.
3: Pilot olmak istiyorsun, evet. Ve ülkeden ülkeye gitmek istiyorsun. Hayallerin gerçek olsun Deniz'ciğim. Amine'ciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Benim adım Amine Zümra. Soyadım Özbek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: İyi ki geldin Amine'cim. Sana da teşekkür ediyoruz ve Ömer'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Benim adım Ömer Alüsumar. Kamera önü oyunculuk eğitimi alıyorum. İleride oyuncu olmak istiyorum.
3: İleride oyuncu olmak istiyorsun. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ömer'cim. Sana da ve Neslişah'cığım hoş geldin.
10: Merhaba. Adım Neslişah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek ve blok oyunu oynamak. 2 yıldır da voleybola gidiyorum. Herkese başarılar.
3: Şahanesin. Sen ne olmak istiyordun?
10: Ben diş doktoru olmak
3: istiyorum. Diş doktoru olmak istiyorsun. Harikasınız arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
6: Evet.
3: Şahanesiniz. Evet. Deniz için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Deniz'ciğim?
7: Ankara'nın A'sı.
3: Ankara'nın A'sı 70 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir spor dalında ya da yarışmada birinci olan kişi veya takımdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken
1: şampiyon.
0: Ömer'den cevap geldi. Doğru mu görelim? Değil mi? Ömer'cim arkadaşlar hemen alkışladım sizi. Çok tatlısınız arkadaşlar. Amine ile devam ediyoruz.
2: Meyvenin M'si.
0: Meyvenin M'si 50 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir bacağım var, bir de şapkam. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması? Bir bacağım var, bir de şapkam.
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Ne olabilir acaba?
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Açacağız ama önce biraz düşünelim ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Mantar!
0: Doğru mu görelim? Bravo Deniz. Deniz'cim bir kutu açabilir miyiz dedim. Biraz düşündüm ve buldun hemen. Mantarın görseli de yanımızda arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.

0: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve tarımdan gelecek sorumuz. Tarımda ekinleri veya otları orakla, tırpanla ya da makineyle kesmektir. Süremiz başladı.

0: Biçmek.
1: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Nesli Şah'la devam ediyoruz.
0: Nesli Şah'ın neyesi?
1: Nesli Şah'ın neyesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kedi, köpek, kuş ve ağaç gibi varlıklara verilen genel isimdir. Nokta nokta varlıklar. Süremiz başladı.
0: Canlı varlıklar.
1: Eğer cevap doğruysa Nesli Şah kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Nesli Şah. Arkadaşlar ısınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazın sıcak havalarda serinlemek için kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
2: Klima.
1: Ne olabilir Deniz'ciğim efendim?
2: Klima.
1: Doğru cevabımız klima ise eğer. Deniz kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar sanki birbirimizi kutlamayı unuttuk gibi. Ha? Alkışlıyoruz ama böyle bir çak yapalım mı? Hadi bir herkes birbirine bravo. Harikasınız. Amine ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Amineciğim?
0: Valizin V'si.
1: Valizin V'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan manasındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: sizde ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan. Bir kutu daha açalım.
1: Hayvan.
2: Hayvan.
0: Hayvan. Hayvan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Nesişah?
3: Ay, yanlışlıkla bastım.
0: Yanlışlıkla mı? Olmadı Nesişah'tan da gelmedi cevap. Bir kutu daha açalım. Amine?
4: Yayvan.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve halk oyunlarından geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesiyle özdeşleşmiş hareketli bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Trabzonluydun değil mi Ömer? Ömer Trabzonlu. Ne olabilir? Amine.
4: Kol bastı.
0: Ömer katılıyor musun bir Trabzonlu
1: evet.
0: olarak? Ömer Amine'ye katılıyor. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyorsunuz. Nesişah'la devam ediyoruz.
4: Ege'nin E'si.
0: Ege'nin E'si 50 puan değerinde ve içeceklerden geliyor sorumuz. Kahvede bulunan kasları ve sinirleri uyarıcı maddedir. Süremiz başladı.

0: Efendim?
1: Şeker.
0: Şeker. Doğru mu görelim? Olmadı arkadaşlar. Kasları ve sinirleri uyarıcı madde. Bir kutu açalım.
1: Kafein.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, şimdi ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Hemen bir kumbaraya gidelim. Bakalım kaç puanımız var? Kumbarada 360 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2140. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz.
1: Ege'nin G'si.
0: Ege'nin G'si 40 puan değerinde ve seyahatten geliyor sorumuz. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yerdir. Süremiz başladı.

0: Ömer.
1: Bagaj.
2: Bagaj.
0: Ömer'den gelen bagaj cevabı doğruysa eğer 40 puan ekler miyiz kumbaramıza? Arkadaşların önden alkışladılar bile seni. Amine için geliyor Arif ablamız.
3: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 60 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Değişik boyutlardaki havuzların ve kaydırakların bulunduğu eğlence yeridir. Süremiz başladı.
3: Su parkı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Amine kumbaramıza 60 puanı ekledi. Harikasınız ve geldik ısınma turumuzun son iki sorusuna ve son iki harfine. Ömer için geliyor.
2: Uludağ'ın U'su.
0: Uludağ'ın U'su 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Çiçek demeti anlamına gelen isimdir. Süremiz başladı.

0: Buket.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Ve son harfimiz Nesliha için geliyor.
0: Karenin K'si.
1: Karenin K'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Hastalık, stres gibi etkenlerle genellikle dudakta oluşan kabarcıktır. Süremiz başladı.
0: Buçuk.
1: Son anda gelen cevap, doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, bitti sorularımız. Ne diyorsunuz? Nasıldı Deniz'ciğim?
2: İlk etap biraz beni heyecanlandırdı. Ama sonraki etap daha biraz heyecanlandırmayacak.
1: Dört sorudan sonra rahatladım diyorsun.
2: Evet, Amineciğim. Rahatladım.
0: Yani çok eğlenceliydi ilk turdan. Diğer turların da güzel geçeceğine inanıyorum.
1: Harikasın Ömerciğim.
3: İlk tur çok eğlenceliydi. Diğer turlarda inşallah güzel geçecek.
1: Nesli Şahcığım.
4: Bence çok iyiydi bu tur bizim için. Diğer turlarında öyle olmuş.
1: Harikasınız. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 530 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1970. Harikasınız. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?
0: İkinci tura.
1: İkinci tura. İkinci tura mı gidiyoruz? O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve arkadaşlarım ikinci tur için çok hazır değil mi?
0: Evet.
1: Harikasınız. Deniz için geliyor harf tablomuz.
2: Edirne'nin E'si.
1: Edirne'nin E'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş'ın renkleridir. Süremiz başladı.
2: Siyah beyaz.
1: Bu cevapla Deniz kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Burada hemen görselimizde de görüyoruz arkadaşlar ve Amine ile devam ediyoruz.
0: Şemsiye'nin Ş'si.
1: Şemsiye'nin Ş'si 120 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Her söze genellikle nefret ediyorum diyerek karşılık veren çizgi film karakteridir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması? Ne olabilir? Çizgi filmlerle aranız nasıl?
1: Çizgi ama.
0: Çizgi film, animasyon. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Nefret ediyorum diyormuş. Her şeye yani. Genelde diyormuş ki ben nefret ediyorum bundan. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ne olabilir? Kim olabilir bu? Hadi bir kutu daha açalım derken. Amine?
1: Somurtan simit.
0: Somurtan simit mi doğru cevabımız ama o şey gibi sanki. Görelim.
1: Ya. Somurtkan şirin.
0: Doğru mu görelim?
2: Somurt her şey. Herkes somurtuyor.
0: Arkadaşlar bakıyordunuz. Şöyle duruyordunuz.
1: Her gün izliyoruz.
0: Her gün izliyoruz Nesişan. Evet. Ama böyle şey somurtan, somurtkan ve huysuz da diyorlardı ona değil
2: huysuz
0: mi?
2: Huysuz şirin daha
0: huysuzdu, huysuzdu değil
1: huysuz
0: mi?
1: Huysuz şirin.
0: Huysuz ve somurtkan. Biz huysuz ve somurtkan olmayalım arkadaşlar değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: O zaman Ömer'le devam ediyoruz.
3: Turşunun teyze.
0: Duyamıyorum.
3: Turşunun T'si.
0: Turşunun T'si 130 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması YHT olan ulaşım aracının açılımıdır. Süremiz başladı. En sevdiğim kısım geldi şimdi. Bir ekip çalışması. Bu tatlı ekip güzel bir ekip çalışması yapsın. Hadi bakalım ben de izleyeyim sizi. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım önce. Çok uzun. Bir kutu daha açalım.

0: bir kutu daha açalım. Ulaşım araçları. Düşünelim neler var ulaşım araçları. Bir kutu daha açalım. Derken Amine'den cevap gelir mi?
1: Yüksek hızlı tren.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi?

0: 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudun bazı yerlerine dokunulduğunda ürpermek veya gülerek kaçınmayla beliren bir tepkidir. Süremiz başladı.
1: Gıdıklanmak.
0: Doğru mu görelim? 90 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 860 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1640. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
1: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si. 160 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Seviyor muydun deyimleri Deniz'ciğim? Hadi bakalım. Sevdiği kimsenin yokluğu nedeniyle bir yiyeceği yalnız başına yemekten üzüntü duymaktır. Süremiz başladı.

0: ekip boğazından geçmemek.
1: Nasıl derken Neslişah'tan, Neslişah Kulis'te söylemiştin, seviyorum demiştin. Görelim mi doğru cevap? Arkadaşlar, kuliste korkuyordunuz ama ekip olarak atasözleri ve deyimleri biz çok rahat yapacağız dediniz ve yaptınız da, sizi tebrik ediyorum. Amine ile devam ediyoruz.
0: Okulun olsun.
1: Okulun olsun 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Basamak ve sayı sistemini öğrenmeye yardımcı ders materyalidir. Onluk nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. İyice düşünelim arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Herkes düşünüyor şu an. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Ömer?
1: Tavan blokları.
0: Efendim?
1: Tavan blokları.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görseli görünce aklınıza daha da iyi geldi değil mi arkadaşlar? Evet. Ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir araya gelmelerini sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Buluşmak.
0: Buluşmak mı doğru cevabımız? Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir araya gelmelerini sağlamak.
1: Buluşarak.
0: Buluşarak mı doğru cevabımız? Arkadaşlar yaklaştılar ama ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Amine.
2: Buluşturmak.
0: Doğru mu görelim? Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları atmaya devam ediyoruz ve Neslişah'la devam ediyoruz. Hangisi olsun?
2: Balın B'si.
0: Balın B'si 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Uslanmıyor bu, ara, felaket adlı şarkıları söyleyen müzisyendir. Süremiz başladı.

0: Amine?
1: Zeynep Bastık.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 100 puanı kumbaramıza ekledik. Görselimiz de geldi. Zeynep Bastık'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta fayda etmez. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması. Bu ekip dedi ki biz atasözleri deyimlerden biraz korkuyoruz ama ekip düşünür yapar bunu dedi. Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir arkadaşlar? Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur. İş işten geçince ne olur? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Amine.
1: Son pişmanlık fayda etmez.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 40 puanı kumbaramıza attık ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 160 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Amacını kesin ve kararlı bir şekilde belirlemektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Nesişa?
1: Ne yapacağını bilmek.
0: Ne yapacağını bilmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Haydi bir kutu daha. Son 55 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Ne istediğini bilmek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Şahanesin.

0: cetveli.
1: Doğru mu görelim?
2: Harikasınız arkadaşlar. Boy cetveli bazen de böyle değil mi? Annelerimiz, babalarımız duvara işaretliyorlardı. Ne kadar uzadığımızı görelim diye. Evet. Neslişah'la devam ediyoruz.
0: Üzümün üsü.
2: Üzümün üsü 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Soğuk yiyeceklerde ve salata yapımında sıkça kullanılan kremsi ve yoğun süt ürünüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar bu yoğun süt ürünü? Bir kutu açalım. Amine?
1: Süzme yoğurt.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu tur da bitti, inanabiliyor musunuz? Çok hızlı değil miydik? Evet. Şahanesiniz. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum ama hızlıca tahminleri alalım. Deniz?
1: 250.
0: 250. Amine?
2: 1200.
0: 1200. Ömer?
3: 1150.
0: 1150. Nesli Şah?
4: 1500.
0: 1500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1530 puanımız var ve hedefimize sadece 970 puan kalmış. Harikasınız. Yani 970 puan, bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç soruya ihtiyacımız var finalde?
2: 5.
0: 5 kim dedi? Amine 5 dedi. Evet, 5 soruya ihtiyacımız var. O zaman hızlıca gidelim mi artık finale? Ne dersiniz?
1: Evet.
0: Gidelim mi? Herkes finale gitmek istiyor. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza ve final turuna hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Deniz için geliyor kategorilerimiz. Tarih, deniz canlıları, mutfak, genel kültür. Hangisi olsun?
1: Deniz canlıları Edirne'nin E'si.
0: Deniz canlıları Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Genellikle denizlerin kayalık yerlerinde kümeler halinde yaşayan çift kabuklu bir canlıdır. Süremiz başladı.
1: Çift

0: Olmadı, ekip çalışması. Neslişah'tan gelen bu cevap. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Deniz ve Neslişah'ın ortak çalışmasıyla arkadaşlar bu turda da 200 puanımızı kumbaraya ekledik ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Mutfak kalemin K'si.
0: Mutfak kalemin K'si. Sorumuzu görelim. Mutfak tezgahı üzerine konulan elde yıkanmış gereçlerin dizildiği eşyadır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Bulaşıklık.
0: Bir daha söyle Deniz'cim.
1: Bulaşıklık.
0: Bulaşıklık.
1: Evet.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Hadi bir ekip birbirini bir kutlasın. Amine seni kutlamak istiyor Deniz'cim. Neslişah'la da Ömer birbirini kutluyor. Harikasınız. Teşekkürler.

0: ile devam ediyoruz. Hangisi olsun Ömerciğim?
1: Mutfak S.
0: Mutfak S. Sorumuzu görelim. Meyve, sebze, et gibi besinleri parçalara ayırmadan önce üzerine konulduğu gereçtir. Süremiz başladı.
1: Bıçak tahtası.
0: Bıçak tahtası dedin ama geçti süren. Hadi arkadaşlar.
1: Bıçak tahtası.
0: Arkadaşlar Deniz Ömer'den duydu ama...
1: Aklıma da o gelmişti.
0: Onun da aklına o gelmişti. Bıçak tahtası mı görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Olsun. Benim en sevdiğim kısım arkadaşlar biliyorsunuz. Bu kısım.
1: Kesme tahtası.
0: Beylerden bir tahtası geldi. Neslişah da arkadaşlarına kesmeyi ekleyerek yardım etti. Peki Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Şahanesiniz.
1: Ama çok yaklaşmıştım.
0: Evet, çok yaklaştınız arkadaşlar. Şimdi ben merak ediyorum, bakalım ödüle ne kadar yaklaştık? Kumbaramızda kaç puanımız var görelim?
1: Ben de çok merak ettim.
0: Kumbaramızda 2130 puanımız var ve hedefimize ulaşmak için 370 puana ihtiyacımız var. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Tarih masanın M'si.
0: Tarih masanın M'si. Sorumuzu görelim. Ay'a adım atan ilk insan olarak anılan astronottur. Neil nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Gelmedi cevap. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha. Var mı cevap? Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bu cevap bir kutu daha. Son 10 saniye. Var mı fikriniz?
1: Armstrong.
0: Ömerciğim bir daha yüksek.
1: Armstrong.
0: Hangi harf? Boşluk hangi harf?
1: Ne?
0: Ne mi boşluk? Armstrong mu diyorsun?
1: Evet.
0: Görelim. Bravo. Arkadaşlarınız birbirinizi kutluyorsunuz. Deniz de seni kutluyordu Ömerciğim. Teşekkür ediyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
1: Deniz canlılarının Ç olsun.
0: Deniz canlıları Ç. Sorumuzu görelim. Kıskaçları olan suda yaşayan bir canlıdır. Süremiz başladı.
1: Yengeç. Yengeç. Yengeç. Yengeç.
0: Duydum. Ama süremiz var şu anda. Bitsin hemen kutuyu açıyorum. Açalım yengeç. Bütün kutuları. Yengeç, yengeç mi?

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Anne, anne, babam geliyor, anneanne. Bak, bana telgraf yollamış.
9: Alman Hava Yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
10: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
11: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş.
12: Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
11: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
10: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etmeyi mi? Tamam mı?
8: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
11: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
13: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
10: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
14: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
11: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
10: Hem de delice.
15: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
10: Hayır. Hiç biliyordum.
16: Tanrı Misafiri bugün 18'de TV4'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha...

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak. Obsessor. Yeah.
9: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa rafflesin, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Bakın.
4: Hamda leslik.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Yengeç.
1: Duydum. Ama süremiz var şu anda. Bitsin, hemen kutuyu açıyorum. Açalım yengeç. Bütün kutuları. Yengeç mi? Bravo. Ödül bizim arkadaşlar. Ödül bizim. Harikasınız.
2: Aa! Süper kumbara!
1: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Deniz. Bravo Deniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Amine. Bravo Amine. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Ve Ömer süper iyi. Kumbaranın bugünkü birincisi Neslişah. Bravo Neslişah. Arkadaşlar nasıldı burada olmak? Hadi bakalım.
0: Çok Deniz. İyiydi.
1: Deniz böyle yengeç, yengeç, yengeç dedim. Ve takım arkadaşlarınla birlikte artık finale geldin ve ödülü evet. de aldınız arkadaşlar değil mi? Güzel miydi Deniz?
3: Güzeldi.
1: Teşekkür ediyoruz katıldığın için Amineciğim.
3: Çok eğlenceliydi. Burada olmak ayrı bir duygu. Yani soruları arkadaşlarımla birlikte güzel bir şekilde cevapladık ve kazandık.
1: Harikasınız evet. Ömerciğim.
4: Çok eğlenceliydi.
1: İyi güzel ki geldin. Teşekkür ediyoruz anılarında bize de yer verdiğin için Neslişah'cığım.
5: Bence bugün çok güzel geçti bu yarışma. Geleceğe dair bir anım aldı.
1: Harika anılar bıraktınız. Ben de anılarınızda yer alıyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Şimdi Ödül abla nerede bekliyor? Herkes benden önce görüyor. Ben yine göremedim çünkü arkamı dönmem gerekiyor değil mi? Evet. Çıktı yine karanlıkların içinden Ödül abla. Duygucuğum teşekkür ediyoruz tabletleriyle. Bakın Ödül ablanız tabletler elde bekliyor bizi karanlıkların içinde. Herkes benden önce görüyor arkadaşlar. Hep ben geç görüyoruz. Neslişah'cığım iyi ki geldin. Ömer'cim iyi ki geldin. Amineciğim iyi ki geldin.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Ve Deniz'ciğim iyi ki geldin.
4: Teşekkür ederim.
1: Çok tatlısınız, çok heyecanlısınız arkadaşlar. Hepsine hadi beraber.
3: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Sen benim ya, ben Kartal, en samimi arkadaşın Kartal. Şey, no, yoksa hatırlayamadın mı beni? Benim ben, sana inanan, sana evinin, sana kalbinin kapılarını açan arkadaşın. Senden dertleşmeye, ben burada yokken kandırıp da namusunu iki paralık ettiğin, ırzına geçtiğin kız kardeşim hakkında konuşmaya geldim. Ne korkuyorsun, ne geriliyorsun öyle? Yoksa sevinmedin mi beni gördüğüne? Yoksa kucaklamayacaksın beni?
1: Şey, bak Kartal.
0: Bakıyorum. Hadi konuş! Bir şeyler söyle lan! Can de!

Hayır. Hayır, ölme. Ölmemelisin. Var mı böyle hesabını borcunu ödemeden kaçmak? Var mı böyle kalleşlik ha? Söyle Allah'ım, sen söyle var mı? Nasıl yaptın bir insafsız? Nasıl kıydın parmak kadar kıza? O kadar aradım bulamadım, kaçmış utancından, kaybetmiş izini. Oysa bak, sen hala yüzüme utanmadan bakabiliyorsun. Ama ne bahasına olursa olsun alacağım yüzünü. Ölünceye kadar unutmayacağım. Ölünceye kadar! Ölünceye kadar!

0: Pek sıcak bir gün değil mi? Buralara yaz erken gelir, erken gider. Siz aktarma mı yapacaktınız? Yolcu treni akşam 8.30'dadır. Ama rötarlıdır. Ekspres geçmez zaten. Bu at 2 yıl öncesine kadar pek gözdeydi ama... demir yolunu öteden, İncekköy'le yeniden geçirdiler. Bizler de unutulduk maalesef. Ben de burada kalıcı değilim artık. Ah! Demekle bir yapışayım, doğru İstanbul. Üsküdar'da bir odacık, krallar gibi. Kahvene git, gez, dolaş, denize ayağını sok.
1: Şerifoğlu çiftliği uzak mıdır?
0: He? Bekledikleri sizdiniz demek. Âlâ! Yusuf Kaya bahsetmişti. Neredeyse gelir. Bak, çiftlik çok güzeldir doğrusu.

0: Kartal Bey mi? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf.
1: Biliyorum.

0: Çiftliğe kadar böyledir. Çok güzeldir buralar. Aşağı yukarı 20 kilometre. Şerif Bey, bu yazı çiftlikte geçireceğini bildiren telgrafın gelince çok sevindi. Rahmetli Nuri Bey'in en yakın arkadaşıymışsın.
1: Öyle.
0: Bir derdin mi var senin?
1: Ya niye sordun?
0: Bilmem, ne de olsa büyük şehre benzemez tabii. Sineması, tiyatrosu, eğlencesi olmayınca çabuk sıkılır insan. Zor alışır.

0: Gelişine hem sevindim, hem üzüldüm evlat. Bana Nuri'yi hatırlattın. Bir yıldır sızlayan yaramı tekrar kanattın.
1: Yazık! Hiç istemezdim. Üzüleceğimi bilsem gelmezdim.
2: Baba, rica ederim.
0: Kızım, 25 yaşında evlat kaybetmenin acısını bir ben bilirim, ben!
1: Bir de ben bilirim.
0: Anlıyorum yavrum, çok sevişirdiniz.
1: Evet, çok sevişirdik.
0: Ah, çok yandık, çok ağladık.
1: Ben de ağladım. Öyle bir ağladım, öyle bir ağladım ki başucunda.
2: Biraz tatlı alır mısınız?
1: İstemem.
2: Kahve içer miydiniz?
1: Hayır!
0: Hey gidi günler hey! İstanbul'a son gelişimizde üçümüz gezmiştik, hatırladın mı?
1: Nuri'ye ait hiçbir şeyi unutmam.
0: Tarabya'da bir sahil gazinosunda oturup yemek yemiş... ...sonra da sen, ben, Nuri... ...ha, kız kardeşin...
1: Yorgunum, uyumak istiyorum.
0: Elbet be evlat, bunca yol sarsar insanı!
1: Bana odamı göstersene! Evet, bekliyorum!

0: İşte odanız beyefendi. Buyurmaz mısınız? Pek sizin gibi nazik bir beyefendiye layık değil ama... ...artık bağışlayın bizleri. Nasıl? Beğendiniz mi?
1: Nasıl? Pek geveze değil ama iyi çocuk değil mi?
0: Bilmem, farkında değilim.

0: Nem var Sevda, sinirlisin bu akşam?
1: Değilim, üşüyorum biraz o kadar.
0: Üşüyorum dedin de aklıma geldi. Bizim tay üşütmüş. Tabii Rıfat'ı bulmak lazım. Geçen sefer de o kurtardı hayvanı. Gerçi adamcağızın sarhoşluktan eli ayağı titriyor ama... ben gene de onu İstanbul'un en meşhur baytarlarına değişmem. Dinlemiyorsun beni.
1: Ha? Dinlemiyor muyum? Yok canım.
0: Bu akşam bir tuhaflığım var senin.
1: Biraz sıkılıyorum nedense ama... mühim değil. İyi geceler.

0: Allah'a şükür arazim geniştir, git git bitmez.
1: At da yetiştiriyorsunuz ha?
0: Oo, meşhurdur benim atlarım.

0: Hayrola Yusuf?
1: Beklemiş gene. Ama beceremedim namussuzum. Şehirden bir usta çağırmak lazım.
0: Bir de ben bakayım.
2: Yıkanmak istediğinizi bilseydim banyoyu yaktırırdım.
0: Başka isteklerim için de aynı hassasiyeti gösterebilir misin?
2: Anlayamadım.
0: Halbuki anlayacak yaştasın.
2: Babam traktörü tamir ettiğinizi söyledi. Çok marifetliymişsiniz. Sevdi sizi.
0: Ya sen?
2: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
0: Yok canım.
2: Fakat sizden hoşlanmadım diye çiftlikten gitmenize lüzum yok.
0: Bak hele. Neden gideyim yani? Fark etmez benden hoşlanıp hoşlanmaman.
2: Siz kelimesini kullanmasını bilmez misiniz kuzum?
0: Bak kızım, madem bir müddet beraber yaşayacağız burada, hoşlanmadığım şeyler söyleyeyim de damarıma basma. Yersiz gevezelikten bir, siz kelimesinden iki, kibarlık taslayan budala kızlardan üç.

0: Ne konuşuyordunuz?
1: Hiç.
0: Her dakika hiç mi konuşuyorsunuz?
1: Bana hesap mı soruyorsun yoksa?
0: Hakkımı istiyorum Sevda. Sözlüm sayılırsın. İleride evleneceğiz.
1: Öyleyse evlendiğimiz zaman sorarsın, şimdi değil.

0: Uslanacak, uslanacak ama zaman ister.
1: O zamana kadar da bir hayli can yakacağı benzer. Evlat, buraların tek eğlencesi budur.
0: Güzel at. Ben de denemek isterim. Tecrübelik değil bu. Usta binici ister.
2: Peki, sen bindin mi?
0: Bana bakma! Ben anamın karnından çizmeli ve mahmuzlu doğmuşum.
2: Ben yatakta doğmuşum ama gene de deneyeceğim şansımı.
3: En iyisi vazgeçin bu sevdadan.
1: Bana kalırsa daha ileride. Hele piş biraz, atlarla, araziyle tanış bir...
0: Çok lazımsa şehir işi bir marifet gösterirsin bize. Güleriz, alkışlarız.

0: İyi biniyorsun. Yoksa askerde süvari miydin? Hı? Hayır, Bahriyeli.
1: Her şeyden de anlıyorsunuz.
0: Pederden miras kalmayınca öğrendik mecburen.
2: Uçtun maşallah be evlat. Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
1: Aa, tavşan!
2: Tüh be! Tüfeğim yanımda olsaydı.
1: Ne güzeldi.
0: İstiyor musun? Tavşanı atla mı tutacaksın?

0: için hep benden kaçıyorsun? İnsanlardan çok yalnızlığı sevmene sebep ne?
1: İnsan denen mahluku pek iyi tanımam. Ama yalnızlığın bir kötülüğü dokunmaz.
0: Benim dokundu mu ki zararım?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Sana teşekkür etmek istemiştim.
1: Ne teşekkürü?
0: Tavşan için.
1: Allah'ın tavşanı ya!
0: Ama sen yakaladın. Bak kartal, zengin kızı sayılırım. Alabildiğine varlıklıyız.
1: Servet beyanında mı bulunuyorsun?
0: Duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Hayatta her istediğim alındı. Sürüyle hediyeler verdiler.
1: Bana ne?
0: Lütfen kesme sözümü. Türlü hediyeler aldım hayatta. Ama kimse bana tutup da bir tavşan vermedi. Niye gülüyorsun?
1: Bütün kızlar böyle budala mıdır Allah aşkına?
0: Neden böyle aksisin hep?
1: Kimi anasından mahmuzlu çizmiyle doğar, kimi de böyle. Ben de ters doğmuşum işte.
0: Ama ne olursa olsun, hediyeni ömrüm boyunca unutmayacağım.

0: Unutamayacağın şeyler arasında bu da var mı acaba?
1: Yok. O bir defa olur. Sakın bir daha denemeye kalkma.

0: sınıfta genç kızları kandırmak için tavşan avlamaya mı çıktın gene? Geleli beri çok yaltaklandın. Çok numara yaptın ama peşin söyleyeyim. Hava alacaksın. Fal mı açtın aslanım? İnattan aşağıda bir çift laf edelim. Çifti geçmesin, çünkü gevezelikten hoşlanmam. Hoşlanmazsın gevezelikten ama sevdanın yanında dilinin zemberiği çözülüyor. İyi dinle beni, şehir çocuğu. Söyle. Buradan basıp gitmeni istiyorum.
1: Başka?
0: Şunu bil ki hiç şakam yoktur.
1: Başka?
0: Pis ayağını çiftliğe attın atalı, zehir saçtın etrafına.
1: Başka?
0: Bu yerler ikimize birden dar gelir.
1: Sığmıyorsan kendin defol.
0: Dağdan gelip bağdakini kovacaksın, ha?
1: Bir kere dağdan değil, şehirden geldim ben ahbap. Sonra gitmeye de hiç niyetim yok.
0: Sana söylemiştim, sevdalı nişanlı sayılırız diye.
1: Sayılırsınız ama değilsiniz.
0: Dün gördüm sizi.
1: Öpüşürken mi? Yoksa sen denemedin mi hiç? Yazık.

0: Seni arkadan vurmak istemiyorum. Dön bana! Dön diyorum!
1: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.

0: nerede?
1: Ne bileyim ben, dadısı mıyım ki?
0: Nasıl bilmezsin?
1: Bilmiyorum işte.
0: Söylediler, hemen onun ardından gitmişsin, görmüş olman lazım.
1: Görmedim, bilmiyorum dedim sana. Koskoca adam kaybolacak değil ya.

0: O yarıyor. Ne haber?
1: Bulamadım. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı.
2: Koskoca bir gün geçti. Bir aksilik olmasa çoktan gelmesi lazım.
0: Çocuk değil ha kızım, gelir elbet.
1: Belki de buralardan sıkılıp çekip gitmiştir.
2: Eşyaları odasında duruyor.
0: Fazla konuşkan sayılmaz ama Allah'a ısmarladık demeden gidecek kadar da değil.
3: Biraz kuvvet verelim şuna ha. Renkli ispirtoya iftira atarlar ama... biraz da yarayı temizleyelim şimdi. Olmayacak. Acıyor canı. En iyisi anestezi yapalım buna.
2: O da ne?
3: Anestezi, Türkçesi bayıltmak.
2: Öldürecek misin zavallıyı?
3: Hayır. Ameliyata başlıyoruz. Hadi ulan be domuzun kurşunu! Hadi be şek! Çıktı domuzun köstek yememişi!
2: Kurtuldu değil mi?
3: Kim ameliyat etti be kız? Kurtulmayıp da ne olacak?

0: ya Rabbi.
1: Konuşup yormayın kendinizi.
0: Konuşmak isteyen kim? Dua etmek istiyorum. Allah'ım, şükürler olsun sana.
1: Kımıldamayın da koşup tabip Rıfat'ı çağırayım.
0: Tanrı'ya şükretmek için doktora ne hacet?
1: Bilmem ki, birden dua lafı edince korktum da.
0: Seni gördüm diye ettim duayı.
1: Anlaşılan iyice kendinize gelmediniz daha. Yaralısınız, kabus geçiriyorsunuz. İyi bakın, beni sayıkladığınız kızlarla karıştırmayın.
0: Karıştırmıyorum.
1: Ben dua edilecek bir kız sayılmam. Babam Şerif Bey gibi milyoner değil. Zaten rahmetli oldu. Bana gelince...
0: Evet, sana gelince...
1: Bana gelince... Can çekişirken bile adını sayıkladığınız Sevda Hanım'ın yanında bir hiçim. Basit bir değirmenci kız.
0: Gözlerimi açınca karşımda ilk seni gördüm. İnanamadım yaşadığıma. Sanki ölmüştüm. Bir melekle beraberdim.
1: Melek cennette olur.
0: Doğru. Sana göre ben cehennemliyim.
1: Yok. Hem bana ne? Yalnız fazla konuşmasanız.
0: Aslında iyiyken de pek konuşmam ben. İnan ilk gevezeliğim bu. Bir kızın gözlerinde kendimi ilk rahat hissedişim.
1: Şehir erkeğisiniz besbelli. Güzel laf ediyorsunuz. Neyse, şimdi yaranızı, iyileşmeyi düşünün yalnız. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Baygındınız.
0: Beni vurana teşekkür etmem lazım.
1: Hadi, kapayın bakalım gözlerinizi.

0: Bekliyorum. Ya. Sonra içerim abla. Nasıl?
1: İyi. Dünden daha canlı. Çorba getirdim.
2: Tokum, seni görmek, tanımak alt üst etmiş beni.
1: Bana bakın. Ne derseniz deyin, inanmıyorum söylediklerinize. Aşk yalanıyla aç kalacağınıza için şunu. Söylemiştim size adım Sevda değil diye.
2: Açma. Yeniden aklıma getirme. Ben her şeye senden başlamak istiyorum. Hayata, dostluğa, aşka. Seni sevdim mi yoksa bilmeden, fark etmeden aşık mı oldum sana?
1: Sayıklayan insan yalan söylemez. Her kelimeniz ya bir kız ismi oldu, ya intikam, ya ölüm.
2: Daha öncem yok dedim. Senin yaşadığın yerin, senin erkeğin olmak istiyorum.

0: Ne işin var dışarıda?
1: Bir an evvel iyileşip gitmemi istemedin mi?
0: Rıfat amca bir haftadan önce kımıldamasın dediydi.
1: Boş ver, zaten çok bile kaldım.
0: Tabii. Özlemişsindir Sevda'nı.
1: Kimi?
0: Yalan mı? Ama haklısın, güzel kız.
1: Tanıyor musun onu?
0: İlkokulda beraber okumuştuk. Hem güzeldir, hem milyoner. Memleket gibi çiftlikleri var.
1: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben. Hem bana ne el alemin çiftliğinden? Her insana sonunda boyu kadar toprak yeter. Neyse, bak Elvan, şimdiye kadar inandıramadım seni. Ama gene de söyleyeceğim, bildiğin gibi değil.
0: Neymiş o bildiğim gibi olmayan?
1: Seni sevdiğim. Ben hiç böyle olmadım Elvan. Bir şeyler oldu içime. Sızı gibi, şuramda. Nasıl söyleyeyim bilmem ki.
0: Şikayet mi ediyorsun?
1: Evet. Pek mi meraklıydım sana aşık olmaya? Senin gibi keçi damarlı bir kıza laf anlatacağım diye kıvranıp durmak hoş bir şey mi zannediyorsun?
0: Demek öyle.
1: Evet öyle. Budala, kocaman bir budalasın sen.
0: Daha?
1: Daha mı? Laf anlamaz eşeğin birisin.
0: Daha?
1: Çok güzelsin.

0: kızım? Niye içmiyorsun çorbanı?
1: Bilmem baba. Hiç canım istemiyor bu akşam yemek. Afiyet olsun. Abla.
2: Ne var Sülo? Ne zaman gidecek?
1: Hasta daha.
2: Peşinde dolaşmaya kalkıyor ya. İyileşti sayılır. Gitsin artık.
1: Ha, ama niye?
2: Ne zararı var bize? Bilmem. Sevmiyorum o herifi. Keşke getirmez olsaydım. Dün akşam ağladım abla.
1: Ağladın mı Sülo? Niye?
2: Neden kurtardım onu diye. Ablacığım, ne olur gönder onu. Gitsin, gene beraber olalım. Yetiyorduk birbirimizi.
1: Saçmalıyorsunuz. Hasta daha. Kalacak burada. Kalması lazım.
2: Kalacak mı?
1: Görürüz abla.
2: Sülo!

0: Çok şükür. Yarabbim sana bin şükür. Teşekkür ederiz. Kardeşiniz her şeyi anlattı. Kartal'ın hayatını size borçluyuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Bize bir şey borçlu değilsiniz.

0: pekala delikanlı, serseri bir kurşun ha?
1: Öyle, kısmet. Ama bize her kurşun işlemez.
0: Aferin, ölümden pek korkmuyorsun.
1: Ne ölümden, ne de kimseden korkarım.

0: Sıkıldın değil mi? İstanbul balolarına benzesin diye fenerler falan astım ama olmadı. Seni konuşturmanın sırrını bir bilsem, bir güldürsem o asık yüzünü. Niye beni bu hale soktuktan sonra hala susuyorsun?
1: Ne haline sokmuşum?
0: Öptün.
1: O kadar.
0: Ne dersen de kıramazsın beni. Susturamazsın da. Aşık ettin beni kendine kartal. Bunu yokluğunda anladım. Benim için hava kadar, su kadar mühimsin artık. Sensiz olamam.
1: Bak kızım. Uzak dur, uzak dur benden. Git, yaklaşma bana.
0: Gitmek mi? Budala. Duymadın mı? Seni seviyorum dedim. Deliriyorum senin için.

0: Merhaba çifte Mahmuzlu.
1: Sana basket demiştim. Bir kere daha söylemeyeceğim.
0: Bak hele, ne biçim laflar ediyor maşallah bulmaca gibi. Yok bir kere söylemiştim, yok bir daha söylemeyeceğim. Anlayamadım pek.
1: Anlarsın. Her seferinde kolay kurtulurum sanma. Bir dahasında iki kaşının ortasından yersin kurşunu.
0: Vay vay vay vay vay, pek ateşliymişsin. Ama kimin evinden kim kovuyorsun? Baksana bana sen, burası Şerifoğlu'nun çiftliği.
2: Evet. Yusuf doğru söylüyor. Gitsen iyi olur. Gitmen senin için de bizim için de iyi olacak.
0: Öyle mi? Peki. Unutmadım ha senden olan hesabımızı. Şimdi gidiyorum ama geleceğim gene. Hem de bela gibi.

0: boğulduk şimdi. Ama tekrar döneceğim. Hem de sen çağıracaksın beni buraya. Yalvararak, karşımda diz çökerek çağıracaksın. Hey!
1: Ne oldu baba, ne var?
2: Gitti.
1: Nereye?
3: Sormadım, meraklı değilim nereye gittiğine.
1: Yoksa onu kıracak bir şey mi yaptınız? Cevap ver baba!
2: Layığını yaptım.
3: Kovdu onu.
1: Kovdunuz ha? Bunu nasıl yapabildiniz baba?
2: Nereye Sevda?
1: Peşine düşeceğim baba, anladınız mı? Peşinden koşacağım ve nereye gittiğini arayıp bulacağım. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum! Kimse onun ardından gitmeme mani olamaz. Sen bile baba!

0: Bak Elvan, nasıl anlatacağım, neresinden başlayacağım bilemiyorum.
1: Ne anlatacaksın? Var mı anlatacak bir şey? Yaralıydın, yardım ettim. Sonra sevdiklerini alıp götürdüler. Hepsi bu kadar işte.
0: İyi ama...
1: Bir şey izah etmeye mecbur değilsin.
0: Çiftlikten ayrıldım. Bir taş ocağında iş buldum. Orada çalışıyor, orada yatıp kalkıyorum. Bilmiyorsun, her şey öylesine karışık, öylesine garip ki... Açık olan bir tek şey var. Evet, bir tek şey var. O da seni sevdiğim. Dur, kesme sözümü. Seni seviyorum. Buna inan yeter bana. Ötesine karışma. Ötesini düşünme.
1: Niye?
0: Çünkü anlatamayacağım şeyler var. Bilemezsin. Güzel gözlüm benim. Bilmene de lüzum yok zaten. Kan var. İntikam var. En mühim yeminim var. Ne olur biraz zaman tanı bana. Göreceksin. Her şey düzelecek. Her şey iyi olacak. Mesut olacağız.
1: Kartal!
0: Bekle beni, geleceğim.

0: Kasabada güzel bir film oynuyormuş. Haftalıklar alınca ona gidek ha?
1: Olur. Neymiş ki adı?
0: Ne bileyim ben be, altyanı sinema işte.
1: Usta, kibritin var mı? Adamı çatlatır bu be.
0: Dilsiz mübarek.
1: Laf cimrisi. Sanki lakır diye gümrük keserlermiş gibi ağzını salavatla açıyor.
2: Vay vay vay vay vay vay.
3: Kız değil, huri, huri.
4: Bu şey lan, şu meşhur Şerif Bey'in kızı.
3: Hükümet gibi maşallah, hükümet gibi.
5: Kartal diye biri çalışıyor mu burada?
4: Ha? Ha, yakışıklı bir genç değil mi? Hiç laf etmez.
5: Evet.
4: Na ileride, barakada.
3: Yahu amma kaba adamsın be! Kibarlıktan nah diye yol göstermek var mı öyle?
4: Lan bizim usta dilsiz milsiz ama tavla gibi kızı da ayarlamış, helal ulan!
6: Ne arıyorsun burada?
5: Seni! Alıp getirmeye geldim.
6: Gene kovulmam için mi?
5: Hayır Kartal!
6: Baban kovdu beni.
5: Hemen de af dilemeye geldim. Niye buradasın? O değirmencinin kızına yakın olmak için mi? Tabii! Fazla yüz verip şımarıklık ediyordur sana. Kolay kızdır.
6: Katma onu bu işe, sus!
5: Oo, maşallah! Küçük hanıma toz kondurmuyorsun.
6: Evet!
5: Ama kimse seni benim kadar sevemez. Aşığım sana dedim. Öyle seviyorum ki seni, öyle arzuluyor, öylesine senin olmak istiyorum ki... burada, şu barakada bile yaşayabilirim seninle.
6: Ben ve tahta kurularıyla.
5: Alay etme Kartal. Senin olmak istiyorum. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki senin olmak istiyorum.
6: Benden yatmak için Allah'a rahatsız etmene lüzum yok. Kasabada bir otel odası bulalım yeter. Gel,

0: pişmanım sanma. Severek, isteyerek verdim kendimi sana. Sev beni diyemiyorum bile sana. Ama ne olur sevmeye çalış. Yalvarırım, konuş, bir şeyler söyle.
1: Giyin,

Gördün mü içeridekini? İşte dediğin kız benim kardeşim. Sevgili abinin kirlettiği çirkeflere düşürdüğü kız benim kardeşim. Şimdi çıplak körpecik vücudunu aç erkeklerin gözlerine seriyor. Anladın mı şimdi? Ben de onun intikamını senden aldım. Seni o pis otel odasında aşkla değil, kinle kucakladım. Hadi defol artık,

0: Kaç gündür tek laf etmedin. Şu şeytanı silip atamadın aklından. Hele onun peşinden gittiğin günden beri bambaşka bir insan oldun. Hastasın sanki. Nen var? Ne oldu o gün? Kovdu galiba seni. İstemedi değil mi?
1: Kovdu beni.
0: Kovdu ha. Sen burada uyu. Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
1: O benim! O benim, anlıyor musun? Benim o! Sana onu bırakman için yalvarmaya gelmedim. İyi düşün. Kartalı kimseye bırakmam. Ben de. Ben de onu seviyorum. Aşkın bana ne getirirse razıyım. Sevinç veya gözyaşı. Ben de çok seviyorum onu. O da beni seviyor. Öyle mi? Tabii. Karısı oldum. Onun kadını oldum.

0: Hayır ola doktor. Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız. He? Müsaadenizle.
1: Onu bana getir Yusuf.

0: Kalk. Hadi bakalım. İstediğin oldu. Şerif oğlu seni çağırıyor. Hadi.
1: Nasıl yaparsın bunu bana ha? Nasıl? Irz düşmanı, rezil, hangi vicdanla bu lekeyi benim alnıma sürersin? Şerif oğulları şerefleriyle yaşamışlardır bugüne kadar.
2: Hepsi mi?
1: Tabii! Sevdanın annesine rastladığım zaman ben de fakirdim. Fakat çalıştım ve bekledim. Karımı besleyebilecek duruma gelene kadar bekledim. Senin gibi çalıştım.

0: sanıyorsunuz baba? Ben gittim ona, ben istedim.
1: Sen sus! Beni öldürmek mi istiyorsun? O seni değil, servetini istiyor, onu istiyor! Ya Rabbim! Dünyada iki varlığım vardı. Canımdan çok sevdiğim iki çocuğum. Birini sen aldın elimden, ötekini de evime aldığım bu vicdansız, bu ahlaksız! Bunu nasıl yaparsın bana? Bana bak! Yaptığını temizleyeceksin! Kızımı almanı istiyorum!
2: Belki alırım! Yalnız bir şartla!
1: Ne şartı?
2: Yanıma! Ayağıma kadar gel de tekrarla isteğini!
1: Buraya gel dedim!
2: Diz çek! Yalvar!
0: Baba!
1: Bırak eğlensin! Bu zillete ne kendim, ne de senin için katlanıyorum! Oldu mu? Tamam mı? Düşüneyim!
2: Hayır!
1: Alay mı ediyorsun vicdansız?
3: Hayır!
1: Alay etmiyorum! Ödeşiyoruz! Vicdansız olan da ben değilim! Oh! Öz oğlun! Şerif oğlu ailesinin şerefsiz evladı! Kendisine emanet ettiğim masum kız kardeşim!
4: Ne masumu? Bahsettiği kız kardeşi aslında çadır tiyatrolarında göbek atan bir... kucaktan kucağa dolaşan...
1: Yalan! Yalan! Çekil! Çekil! Çekil! Sen dur Sevda, çocuğunu düşün!
2: Ne çocuğu? Hayır!
1: Olamaz! Yalan söylüyorsunuz! Yeni bir oyununuz bu!
2: Yalan mı?
1: Keşke yalan olsaydı! Tanrım! Kız kardeşimi kirleten namussuzdan intikam almak isterken... onun kız kardeşiyle evlenmek zorunda kalmak! Ne yaptım sana Allah'ım? Ne hata işledim?
2: Şimdi gidiyorum. Ama geleceğim. Merak etme. İstesem de kaçamam artık.

0: Yorum çok çok çok.
1: Nen var kartalım, pek sıkıntılısın. Bir derdin mi var? Yoksa gene mi yaralısın?
0: Evet ama bu kimsenin söküp atamayacağı bir yara.
1: Evet kartal.
0: Sana vedaya geldim. Yenildim ben. Olmadı, yapamadım. Tutamadım sana olan sözümü. Artık benim için ne düşünürsen düşün, yalnız şunu unutma, seni daima sevdim.
1: Üzülme. Bana bir şey borçlu değilsin. Senin olmayı ben de istedim. Güle güle kartalım. Sebebi ne olursa olsun güle güle.
0: Evleneceğim Sevda ile.
1: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik, yolunuz açık olsun dedik. Daha ne duruyorsun? Mesut olursunuz inşallah.

0: Nasılsın? Bu gece çok bozuk.
1: Fazla dumanlıysa açalım pencereyi abi.
0: Kapıyı açsan daha iyi. Havayı bozan sülalesi bozuğun biri. İnsan damgayı yememeli. Benim kız kardeşim soyunup göbek atıp elli kağıdı isteyenin üstünde kalsa... Köpek!
2: Ben sana bir damga vurayım da hayatım!

0: Çocuk senin tek şansındı. Senden evlenebilmemişin tek sebepti.
1: Bana, yüzüme karşı seninle çocuk için evleniyorum de... ve ben bu zillete, bu sadakaya katlanayım. Yok öyle şey. Ben o çocuğu ister miyim? Beni ben olduğum için, beni sevdiğin için almanı isterim. Yok ettim çocuğu.
2: İlk defa beni bir şeye durdurmuştu. Bir çocuk. Benim çocuğum. Onun için aşkımdan, intikamımdan, yeminimden vazgeçmiş... ...sürüklediğim seni bile bunun için karlığa kabul etmiştim.
1: Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım kartal.
2: Akılsız, kafasız, bencil mahluk. Sana o çocuk için gelmiştim. Ama şimdi bitti.

0: yaşayamam kartal. Nereye, kime gittiğini biliyorum. Ama bırakmayacağım. Kartal yalvarırım gitme. Bırakmayacağım seni kartal, vururum seni. Gitme yalvarırım, ne olur gitme. Kartal! Allah'ım, onu çok seviyorum. Yapamayacağım. Allah'ım.
1: Ne o? Yüzüme bakmayacak mısın? Gidiyor musun? Sana geldim. Geri geldim.
0: Hayır kartal. Olmaz. Her şey değişti. Önce hareketlerimizden mesul yalnız bizdik. Fakat şimdi bir kadın var. Hem de seni seven, iyi bir kadın. Yalvarırım sevgilim, ona dön. Keşke biraz geç gelseydin. Beni bulamayacaktın. Hadi, çocukluk etme, dön. Yollarımıza gidelim artık.
1: Çocuğum vardı karnında. Ona isim vermek için gitmiştim. Ne olur inan bana,

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rana.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Anne, anne, babam geliyor, anneanne. Bak, bana telgraf yollamış.
3: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
4: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
5: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş.
6: Ve yabancıyı nasıl sokarsın evime?
5: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
4: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etmeyi mi? Tamam mı?
2: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
5: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
7: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
4: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
8: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
6: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
4: Hem de delice.
9: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
4: Hayır. Evet, biliyordum.
10: Tanrı Misafiri birazdan TV4'te.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil 2 değil 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match.

0: fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: bırakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa rafflesin, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Yaşanacaksa.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
8: gelsin yetmezse. 25 yıldır hep seninle.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: ki?
1: Kartal.
0: Kartal mı? Kartal yok. Yok artık.
1: Demek yok. Onu burada aramam budalalıktı zaten. İnsan sevdiğinin yanında olur.
0: Sus! Sus diyorum!
1: Yalan mı? Baştan beri seni sevmedi. Sana sadece nefretle, intikam için sokuldu. Aramıza giren aşkı değil, kini oldu. Onu öldüreceğim.
0: Niçin?
1: Bunun için.
0: Sus yüzün! Yüzüne ne oldu?
1: Sevdiğin adamın hatırası. Seni benden çaldığı yetmezmiş gibi yüzüme de bu iğrenç damgayı vurdu. Ama hesabını soracağım bunun. Onu nerede olursa olsun bulacağım.
0: Yusuf! Yusuf! Yusuf, ne olur gitme. Eğer ona bir şey yaparsan ben de yaşayamam. Beni terk etti, ona gitti. Yalvardım, dinlemedi bile. Vurmak, mani olmak istedim. Elim titredi, yapamadım. Öylesine seviyorum ki onu. Benim olmasa bile varlığını, yaşadığını bilmek yetecek bana. Söz ver ne olur, ona bir şey yapmayacağına söz ver bana. Ne istersen yaparım. Hatta istersen senin bile olurum.
1: Seni hala seviyorum. Ama artık çok geç Sevda.
0: Yusuf! Yusuf! Yusuf gitme! Sahiden yanımdasın değil mi? İnanamıyorum. Gene gideceksin. Gene sensiz yalnız kalacağım diye korkuyorum.
2: Korkma güzel gözlüm. Bütün kötülükler bitti. İnan bana.
0: Sana inanıyorum ama... İçimde garip bir his var. Buralardan gidelim Kartal. Hemen bu gece. Sülo gelince.
3: Geldim, buradayım. Hem de epeydir. Sizi dinliyordum.
0: Sülo!
3: Gitsin buradan. Yeter artık. Dayanamıyorum. Ne güzel gidiyorduk. Kurtulacaktık.
0: Gene geldi.
3: Gene kanına girdi. Gene çeldi zihnini.
0: Sülo! Sus! Sus! Gideceğiz. Gideceğiz ama o da gelecek.
3: O da mı gelecek? Yok. Yapamazsın bunu abla. Olmaz.
2: Bak Sülo. Dinle yavrum beni.
0: Yavrum deme bana! Sülo! Sülo delirdin mi sen?
3: Bırak abla! Öldüreceğim o pis herifi!
1: O şerefi bana bırak delikanlı!
2: Yusuf!
1: Ta kendisi! Şükür kavuştuğumuza! Seni ne kadar çok öldürmek isteyen var! Anla ne mal olduğunu! Göreceksin! Öyle bir intikam alacağım ki... ...bana yaptığının bir fazlasıyla! Anlıyor musun? Bir fazlasıyla! Ben bu yaranın ıstırabını ömrüm boyunca taşıyayım, sen bir çocuk kurşunuyla öl git! Yo, bu iş o kadar kolay değil! Bu kadar ucuza verir miyim seni? Ağladığını, kahrolduğunu göreceğim! Sevdiğin her şeyi kaybettiğini göreceğim! Benim acılarımı senin de çektiğini göreceğim! Sonra öleceksin!
0: Sülo!
4: Ervan!
0: Ablacığım! Canım ablacığım!
4: Ervan!
0: Sülo! Sülo! Sülo! Canım! Yavrum Sülo! Nasıl yaptın bunu? Aç gözünü, buradayım! Bana bak! Bak bir tanem!
5: Sağ olsun abla! Şükürler olsun Allah'ıma!

0: seni. Vurdum sanmıştım.
1: Yok bir tanem. Mühim değil. Ufacık bir sıyrık.
0: Ölüyorum abla.
1: Hayır, hayır. Hayır.
0: Yalnız, yalnız o gitsin. Söz ver. Söz ver. Onu bir daha görmeyeceksin.
1: Süla yavrum, bir tanem.

0: Allah'ım, sana binlerce şükür. Yaşıyor.
1: Yaşıyor mu? Yaşıyor muyum? Ben mi? İyi bak bana. Şu insan külçesine yaşıyor denebilir mi?
0: Öyle korktum ki arkandan. Bir şey yok değil mi? Geldin. Bana geldin. Bırak artık bu kapkara öfkeyi. Sana hiçbir şey kazandırmadı kinin. Yalvarırım bir şeyler söyle, ne olur.
1: Allah'ım, sana karşı geldim. Affet beni. O büyük adaletini anlayamadım. Kardeşime kötülük edenin cezasını gözümün önünde vermiştin halbuki. Ama insan ihtirası bununla yetinmiyor. Bununla doymuyor. Bu davaca yeni kinler peşinde koştum. Ne oldu? Parçalamak için kaldırdığım her yumruk kendi göğsüme indi. Kulunu affet Allah'ım.
0: Ah, zavallı sevgilim. Üzme artık kendini.
1: Ya sen? Sen affedebilecek misin?
0: Bana bir şey yapmadın ki. Her şey benim isteğimle oldu.
1: Çok iyisin.
0: Sadece seni çok seviyorum.
1: Ne var?
0: Yok bir şeyim. Dedim ya, seni çok seviyorum.

0: işleyeceğim günah için sen beni affet ya Rabbi.
1: Dur!
0: Bırak beni! Bırak beni!
1: Kendine gel çocuk olma!
0: Bırak!
1: Ölmek korkakların, zayıfların işidir.
0: Bırak! Şimdi mani olsam bile başka zaman yapacağım.
1: Kardeşin öldü diye senin de mi canına kıyman lazım?
0: Hayır, değil! Sadece onun için değil. Ölen kardeşim için. Ölen aşkım için. Sönen hayatım için. Karnımda taşıdığım babasız çocuğum için. Anlıyor musun? Her şey için. Her şey için. Her şey.
1: Çocuk mu? Onun çocuğu. İşte bir fazlası. Peki, bu işi yapmadan önce ona sordun mu?
0: Kime?
1: Doğacak çocuğuna.

0: onun günahı ne?
1: Ne kötülük etti ki onu da kendi hataların için uçuruma gömeceksin. Gelsin dünyaya, sonra ne halin varsa gör. İster yaşa, ister öl.
2: Ama babasız, isimsiz bir günah çocuğu.
1: Doğru. Ona bir isim vermek lazım. Şerefli bir isim. Bir baba ismi. Ona kendi adımı vereceğim.

Kaderle 5 yıl sonra bir kere daha gelmek varmış buralara. Hiçbir şey değişmemiş. Her şeyi bıraktığım gibi. Ama ben... ilk gelişinde intikam ve kin dolu olan ben... şimdi bomboşum.

0: Bir zamanlar ne kadar hareketliydi buraları. O zamanlar, Şerifoğlu'nun sevdanın olduğu zamanlar. Hatıralar yaralarımı kanattı gene. Satılacağını haber almasam belki hiç dönmezdim çiftliğe. Ama ondan çok başka, garip, anlaşılmaz bir his çekti beni buraya. Sanki...
1: Topumu verir misin amca?
0: Top senin mi?
1: Evet.
0: Adı ne senin?
1: Kartal.
0: Kartal mı?
2: Kartal ya. Evet, Kartal. Hadi. Ne duruyorsun? İsmi bile Kartal. Sana da çok benziyor, değil mi? Sarıl kendi kanını taşıyan öz oğluna. Evladına sarılmayacak mısın? Evet, senin oğlum. Ama bana baba diyor. Elvan. Elvan ya. Sevdiğin kadın. Ama bana koca diyor. Sana söylemiştim. Senden intikam alacağım. Hem de bir fazlasıyla alacağım demiştim. Bir zaman her şeyim vardı. Sen aldın elimden. Şimdi de senin neyin varsa benim oldu. Bütün hayatım şu an içindi. Seni buraya bunun için çağırttım. Göreceğin her şeyi gördün artık. Hadi defol git!
0: Seni geberteceğim! Geberteceğim seni! Deme şöyle!

daha doymadınız mı? Çocuğuma babalık ettin. Yıllarca adını taşıdım. Bana elini bile sürmedin. Kalbim ona aitti, biliyordum. O hissime de hürmet ettin. Yeryüzünde böylesine iyi insanların var olduğuna inandırdın beni. Meğer yıllarca beni aldatmışsın. Kimsesiz bir kadına ve çocuğuna iyilik dolu görünürken aslında kinini sürdürmüşsün. Yazıklar olsun sana. Eğer onu öldürürsen şunu bil ki oğluma senden nefret etmesini ve öz babasının katilinden intikam almasını öğreteceğim. Sana gelince, seni ömrüm boyunca sevdim. Ölünceye kadar da seveceğim. Ama eğer ateş edersen, bil ki seni kalbimden söküp atarım. Hiç olmazsa sana olan aşkımı bağışla bana. Hadi, hadi şimdi ateş edin.

0: Ne olur hissettirme.
1: Merak etmeyin. Posta, posta. Kartım var, hem de Almanya'dan.
0: Babamdan.

0: Hala orada mı? Hmm. Evet, postacıyı bekliyor. Bu sefer mektup yazmakta geç kaldık anne.
1: Artık bu mektup oyununa bir son vermeliyiz kızım.
0: 7 yıldan beri baba hasretiyle postacının yolunu bekliyor. Nasıl söylerim gerçeği? Nasıl yıkarım küçücük dünyasını?
1: Sana babanın ağzından mektuplar yazıyordum de... aslında baban...
0: bir sarışınla kaçtı diyeyim. Oğlunu, karısını, yuvasını bırakıp kaçtı diyeyim, öyle mi? Topal karısını bırakıp kaçtı diyeyim, öyle mi?
1: En iyisi öldü de.
0: Çok zayıf, hasta. Dayanamaz buna. Doktorun sözlerini unuttun mu?
1: Unutmadım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorun korkusundan çocuğu yalanlarla büyütüyoruz. Bir gün yakamıza yapışıp... nerede benim babam diye soracak. O zaman ne cevap vereceğiz? İkimizden de nefret edecek.

0: Peki anne. Bu gece ona masal yerine babasını anlatacağım. Gerçeği anlatacağım.
1: Anne! Anne! Müjde! Müjde anneciğim! Anne! Anne! Babam geliyor, annen de! Bak, bana telgraf yollamış.
0: Oğlum, hasretine daha fazla dayanamıyorum. Perşembe günü Alman hava yollarıyla 5'te geliyorum.
1: Anneanne, perşembe bugün. Odasını hazırlayalım. Nezihe ablaya haber vereyim.
0: Nasıl olur? 7 yıl sonra nasıl gelir? Kendisinden boşandığımı bilmesi lazım. Bu evde işi yok artık. Onu sen karşıla anne. Onun ağzından Tayfun'a mektuplar yazdığımızı, kendisini evine bağlı karakter sahibi bir baba diye tanıttığımızı söyle. Tayfun'un hasta olduğunu, kedere dayanamayacağını anlat. Para istiyorsa ver. Birkaç gün oğluyla kalıp defolsun.
2: Ya sen?
0: Onu görmek istemiyorum. Berbin'de kalırım o gidinceye kadar.
3: Dikkat, dikkat! Sayın yolcular, saat 5'te alanımıza inmesi beklenen Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir. Uçaktakilerin akıbeti hakkında kesin bir bilgi verilmemiştir. Attention please, ladies and gentlemen. The expected German Airlines has crashed on the Alps. We haven't gotten any specific knowledge about the passengers yet.
0: Uçakta kiminiz vardı? Annem vardı. Yıllardır görmediğim annem ölmüş. Hepsi, hiçbiri kurtulamamış.

0: babandan mektup gelmedi mi anneciğim? Neden yazmıyor artık bana?
1: Müjde, müjde, müjde! Babam geliyor anne! Anne, babam geliyor! Babam geliyor, babam! Ah, anne, anne, babam geliyor!
2: Çocuk zayıf. Hiçbir şekilde üzülmeyecek, heyecanlanmayacak.
3: Peki doktor.

0: çarptım sanacaklar. Durup dururken niçin düştün?
1: Açım.
0: Aç mısın? Kaç gündür açsınız?
1: 4. Son paramı annemin cenazesine harcamıştım. İşten ayrılalı da 3 ay oldu. Başka bir yemek daha söyleyebilir miyim?
0: Tabii, ne isterseniz söyleyeyim.
1: Garson!
2: Buyur efendim.
1: Bir bonfile.
2: Evet.
1: Bir salata.
2: Evet.
1: Sonra bir de meyve suyu.
2: Başka.
1: Ha, bonfile pişinceye kadar bir çorba daha.
2: Evet efendim.
1: Hadi. Biraz aşırı gittim galiba.
0: Param var, çekinmeyin. İstediğinizi yiyin.
1: Ne garip. Tıpkı annem gibi konuşuyorsunuz. Sağ ol. Kendi evinde yabancı gibisin. Çekinme oğlum, ye derdi. Sağ ol.
0: Ne iş yaparsınız?
1: Memurdum. Ama çok sürmedi, çıkardılar işten. Annemi yalnız bırakmamak için işe gidemeyince çıkardılar.
0: Ya, Allah'a.
1: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
0: Size bir iş teklif etsem. Bir aylık bir iş. 10.000 lira. Ne dersiniz?
1: Ne diyorsunuz? Bu parayı bir yılda kazanamam ben. Kirli bir tarafı yok ya bu işin.
0: Tertemiz bir iş. Üstelik bir çocuğu sevindirerek sevaba gireceksiniz.
1: Peki, ne yapacağım?
0: Damadım olacaksınız. Ha?
1: Sokaktan koca aradığınıza göre kızınız çirkinin biri olmalı. Hı. Benden paso.
0: Yemeğinizi yeseydiniz bari.
1: Bir ay için dediniz değil mi? 10.000 papel.
0: Masraflarınız hariç, size alacağım yeni elbiseler, ayrıca gezintiler, her şey.
1: Anlatın, anlatın! Eyvallah, bu iş hoşuma gitmeye başladı.
0: Bu kadarı da yüzsüzlük doğrusu. Demek 7 yıl sonra Avrupa dönüşü, selamsız sabahsız, doğru senin evine geliyor. Onun karakterinde biriyle evlendiğim için affedemiyorum kendimi.
3: Ara haberlerimizi veriyoruz. Bugün saat 5'te Yeşilköy havaalanına inmesi gereken Alman hava yolları uçağı Alpler üzerinde düşüp parçalandı. Yolculardan kurtulan olmadığı bildiriliyor. Associated Press ajansının verdiği habere göre uçağın düşme sebebi henüz bilinmemektedir.
0: Gitmeliyim.
3: Alman hava yollarından biri.
0: Tayfun, bunu öğrenmeden yetişmeliyim.

0: Ömerciğim, seni nasıl özledim bilsen.
1: Oğlum, aslanım, delikanlı oğlum benim.
0: Sana çok kızıyordum baba.
1: Neden?
0: Okulda arkadaşlarım baban seni hiç aramaz mı diye soruyorlardı. Şimdi görsünler bakalım.
1: Her zaman mektup yazıyordum ya, seni özlediğimi anlamadın mı?
0: Anne! Anneciğim bak, bak kim geldi!
1: Kim? O mu?

0: Gelen mi?
1: Hoş geldin kocacığım.
2: Hoş bulduk. Canım, sevgilim benim. Seni nasıl özlediğimi bilemezsin, bilemezsin. Size kavuşmak mutlulukların en güzeli. Şu Almanya denen yerden kurtulup sevgili karıma bir kavuşsam, karımla çocuğumu kollarıma alsam diye yıllardır nasıl çırpındım bilemezsin.
1: Tayfun, neden ağlıyorsun yavrum?
0: Şey, sizi yan yana görünce bilmiyorum işte.
2: Ben ne yapayım? Peki.
3: Artık sevgili oğlumla, sevgili karımdan ayrılmaya hiç niyetim yok. Bir arada yıllarca huzur içinde yaşayacağız ya!
1: Nezihe geçen yıl girdi yanımıza, sen tanımazsın. Yemekleri nefistir oğlum.
3: Ya!
1: Hoş geldiniz beyefendi, döndüğünüze hepimiz çok memnun olduk.
3: Teşekkür ederim Nezihe. Doğrusu böyle güzel yemek yaptığını bilseydim, daha önce dönerdim.

0: Anne, sen de benim gibi yapsana, ne olur.
1: Tabii yavrum, şey... Almaz mı?

0: Sevgili karıcığıma hizmet etmek bana zevk veriyor.
1: Babam! Hadi bakalım, derslerin de bitti, doğru yatağa.
2: Anneciğim, gitmek istemiyorum ama!
1: Ah, artık babam burada, ayrılmıyor ki.
2: Ben de arkadaşlarım gibi hep annemle babanla yatmak isterdim. Kaç sene bekledim bunu ama!
1: Tayfun, hemen yatağına! Hadi bakayım!
0: Neden bizimle yatmasın karıcığım? Ben de oğlumu masal anlatarak uyutmak isterim, ha?
2: Yaşa babacığım, canım babacığım benim!
0: Sonra korkusuz şövalye kılıcını çekiyor, karşısındaki bütün kötü adamları bir vuruşta yıkıyor yere. Ve prensese diyor ki, ey dünya meleği kadın, evine kötü niyetlerle girdim, ama kötülükler seni sevmeyi öğretti bana. Ya, geçmiş olsun.
1: Aktör olmalıydınız. Rolünüzü pek iyi beceriyorsunuz doğrusu.
0: Fena mı yaptım şimdi? Masal söyledim, uyuttum çocuğu işte. Hadi, iyi geceler.
1: Nasıl yaparsın bunu anne? Neydi belirsiz bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
3: Babasını getiren uçak düşmüştü. Torunum kapıda bekliyordu. Doktor yüreği derdi, dayanamaz deyip duruyordu. Kader bu genci çıkardı karşıma. Hiç olmazsa bir ay baba rolü oynasın diye düşündüm. Sonra gene yurt dışına gitti diyebiliriz Tayfun'a.
1: Ya ayrılmak istemezse, o zaman ne yaparız?
3: Bilmiyorum. Torunumun bir anlık saadeti için her şeyi göze alabiliyorum işte.
0: Aşağıda salonda yatmak için bir battaniye rica edebilir miyim? İsterseniz şimdi gidip sabah geleyim.
3: İyi olur.
1: Hayır, hayır! Tayfun erken uyanıp arayabilir onu kızım.
0: Patron sizsiniz, karar da size ait.
1: Mecbur kalmadıkça yukarı kata çıkmamanızı rica edeceğim Hakan Bey.
0: Merak etmeyin hanımefendi, müzelerden hoşlanmam. Hele müzeye kapanan bir antik olmak hiç hoşuma gitmez. İyi geceler!

0: Ben müzeye kapanmış bir antika mıyım anne?
1: Yakalayamazsın işte! Ayağımı çek de! Bir şurada bak işte! Dur! Dur! Nereye?
2: Şimdi geliyorum baba!
3: Oh, yıllar var ki böyle çocuk olmamıştım.
0: Bana kalırsa hala çocuksunuz.
3: Varlığım sizi rahatsız ediyor görüyorum. İstediğiniz zaman babalık görevimden istifa edebilirim.
0: Başında kabul etmeyecektiniz bu işi.
3: Çocuğunuzun hayallerini yıkmak istemedim. Annenizin anlattığına göre Tayfun'u yıllardır sahte mektuplarla oyalamışsınız. Oysa kocanız...
0: Kocam beni bırakıp kaçtı. Topalım diye.
3: Bir dakika, kocanız ihtiyar olduğunuz için kaçmış olmasın sakın?
0: İhtiyarım tabii, çünkü anneyim.
3: Anne değil, büyük anne, ninesiniz! Bu kapalı elbiselerinizle, bu topuzlu saçlarınızla ninemden bile yaşlısınız!
0: Rica ederim!
3: Size her sabah 10 yaş gençleştirebilirim Pınar Hanım. Gidin, aynaya bakın, hangimiz haklı göreceksiniz, hadi!
0: Beni gençleştirmeyin Hakan Bey. Kendinizi olgunlaştırın biraz.
3: Haklısınız. Sizin gibi ünlü aşk romanı yazarları olgun insanlarla dostluk eder. Sokaktan bulunmuş, elbiseleri bile sizin paranızla alınmış biri nasıl karşınızda durabilir ki, değil mi?
0: İleri gidiyorsunuz.

0: Size çocuğumun hatırı için katlanıyorum. Unutmayın.
1: Bana katlanarak sıkmayın kendinizi Pınar Hanım. Şoförünüzü pansiyonuma gönderin, elbiselerinizi iade edeyim. Bu işi para için değil, baba sevgisini hasret bir çocuğu sevindirmek için kabul ettim Pınar Hanım. Çünkü doğduğumdan beri ben de baba sevgisini hasretim.
0: Bak yavrum, sana babanın hikayesini anlatacağım.
2: Hikaye istemiyorum anne, babamı istiyorum. Beni Luna Park'a götürecekti, söz vermişti.
0: Baban yok senin yavrum. Gitti. Kavga ettik oğlum. Birbirimize darıldık. Artık gelmeyecek.
2: Neden kavga ettin anne? Neden? Niçin kaçırdın babamı? Niçin? Niçin? Niçin?
0: Ağlama oğlum. Ne olur ağlama. Benden nefret etme.

0: Tayfun'a söz vermişsin de, Luna Park için.
1: Ah, öyle ya. Tabii, söz vermiştim sana. Nasıl oldu da unuttum anlayamadım. Kusura bakma delikanlı.
2: Babacığım, seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki.

0: Hasta mısın yoksa?
1: Hayır, başım döndü. Yükseğe çıkınca böyle olur.
0: İnelim istersen.
1: Hayır, geçer şimdi. Tayfun ne güzel eğleniyor.
0: Doğru.
1: Bak baba, bak!
0: Doğrusu senin sokağa çıkman büyük hadise. Yakında kıyamet koparsa şaşmam.
2: Nerede kaldınız, merak ettim.
1: Film uzun sürdü anne. Hadi bakalım, doğru yatağa.
3: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler oğlum, güzel rüyalar.
3: Eskiden rüyamda seni görürdüm ama artık görmüyorum.
1: İyi geceler yavrum.
3: İyi geceler anneciğim.
0: Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Çok mu kötüydü?
1: Kim?
0: Kocanız.
1: Nereden anladınız?
0: Nefretinizden. Evde bir resmi bile yok.
1: Evde resmi olsaydı size baba diyemezdi Tayfun.
0: Seviyor muydunuz onu?
1: Sadece dürüst bir erkek sandığım için evlendim. Kaza olmasaydı kurtulamayacaktım ondan.
0: Kaza mı?
1: Evet, hem de korkunç bir kazaydı. Bu kadar başka bir insan olabileceğini nereden bilebilirdim? Münakaşasız geçen bir anımızı bile hatırlamıyorum. O meşhum günde gene benden, çocuğundan nefret ettiğini yüzüme haykırırken bir anda bir kamyonun altına girdik. O kaza beni ondan kurtardı ama ayağımı da bu hale getirdi işte. Hastanede ayıldığım zaman kocam yoktu artık. Çalıştığı yerin bir çanta dolusu parasıyla kaçmıştı. Sevgilisiyle beraber. Umarım merakınızı giderebildim Hakan Bey. İyi geceler.

0: Niçin uyumuyorsunuz?
1: Bu taktakların sonunu bekliyorum.
0: Başka bir oda verelim size. Arkada, sessiz bir yer.
1: Zahmet etmeyin, anlaşmamız birkaç gün sonra bitiyor zaten. Kuzum, bu yaşlılık hoşunuza mı gidiyor sizin?
0: Kimsenin hoşuna gitmez yaşlılık.
1: Fakir misiniz? Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam?
0: Künyemi iyi ezberlemişsiniz.
1: Ama ün de servet de size bir şey kazandırmamış. İnsanlar canavarmış gibi kaçıyorsunuz onlardan, tamam mı?
0: Tamam.
1: Siz korkak, pısırık, kabuğuna çekilmiş, örümcek kafalı birisiniz.
0: Bırakın.
1: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Yazın şimdi. Bu küflü hayalleriniz ölünceye kadar yazın.
0: Siz erkekler hep kahraman olmak, hep son sözü söylemek istersiniz. Kadın fakirse onu hor görür iter kakarsınız. Kadın zenginse parası için önünde diz çöker, sonra arkasından topal diye alay edersiniz. Hepinizin gözleri riya dolu, yalan dolu. Künyenizi iyi ezberlemiş miyim? Tamam mı?
1: Tamam. Ama gene de mutlu olmanızı isteyen iyi insanlar vardır, Pınar Hanım.
0: Oğlumla annemle minicik bir dünya kurdum kendime. Yeniden insanların arasına karışıp onları kendime güldürmek istemiyorum. Memnunum hayatımdan, mutluyum.
1: Aksine, mutluluğu hiç ama hiç tatmamışsınız.

0: mutluluğu hiç, ama hiç tatmamışsınız.
1: Geldik işte koca bebek. Hadi bakayım atla şöyle. Ha, geç şuradan. Tamam. Al şu çantadın da.
2: Hoşça kal babacığım. Hmm. Hmm.
1: Bana bak, derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. etme, değil mi? Tamam mı? Hadi. Eyvallah.
0: Hep eğlenmeye giden insanları seyrederdim tepedeki evimizde.
3: Geceleri öyle çok severdim ki... kaldırımlarda kendi ayak sesimi dinlemekten gurur duyardım.
0: Sonra... yoksulluğun bir yılan gibi yuvamıza çöreklendiğini anladım. 8 yaşındaydım o zaman.
3: O yaşta gazete satardım ben.
0: Şimdi çok param var.
3: Şimdi gazete bile satamıyorum.
0: Ama para hep acı getirdi.
3: Ben mutluluk getirir sanırdım.
0: Belki de aynı çevrede büyüdük seninle. Akşam sisle beraber ne çabuk çöküyor.
3: Bugün hiç bitmesin istiyor insan. Benimle gelir misin? Sabaha kadar aklımıza neresi gelirse oraya gideriz. Sokaklarda bağırır, dans ederiz.
0: Dans mı? Hayır, dans edemem ben.

0: Emriniz efendim.
1: Bize şampanya getir. Ayrılığın şerefine içeceğiz.
2: Ayrılık hoşuna gidiyor Hakan.
1: Başka çare biliyor musun?
2: Evet. Ayrılığı unutmak.
1: Ayrılığı unutmak için beraber...
2: Çok affedersiniz, özür dilerim.
1: Dikkatsiz işte.
2: Ne güzel. Her şey genç kızken hayal ettiğim gibi. Böyle salonlar hayal eder dururdum hep. Bembeyaz elbiseler için. Evlendim. Ama o bir başka dünyadan gelmişti. Sevgisiz insanların hayalleri gerçekleşmezmiş meğer.
1: Teşekkür ederim.
3: Mutluluğun için.
2: Mutluluğun için.

0: Gel, bizim için bu müzik.
1: Aa, çıldırdın mı sen? Otur lütfen! Bana herkesi güldürmek mi istiyorsun? Ben dans edemem!
0: Edersin,
1: edeceksin! Yalvarırım, otur!
0: Edeceksin! Yoksa ben de yalnız dans eder, seni göstererek korkusundan ortaya çıkamıyor diye bağırırım!
1: Yok, hayır! Hayır!
0: Hadi gel!

0: arkalarında emeklemeye çalışıyordum. Bana yürümeyi öğrettin.
1: Sen de bana bende eksik olan bir şeyi öğrettin.
0: Nedir o? Nedir öğrettiğim sana?
1: Bir kelime Pınar. Ama çok geç. O kelimeyi söylemek için geç kaldım. Yarın her şeyin sonu gelecek. İyi geceler.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kredi.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
4: 25 yıldır keyfin gelsin, yetmezse be.
3: 25 yıldır hep seninle.
5: Haydi gel.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
2: Küçük yaramaz nasıl?
1: Yaramazlar devam ediyor.
3: Mal hazır dediniz. Nerede?
4: Mal kolay. Önce paraları görelim.
5: Öldürdüler adamı.
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
5: Gözlerimle gördüm.
6: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Bu gene ne yaptı size?
7: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
8: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
5: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
1: Anneciğim canım.
9: Yumurcak Küçük Şahit. Yarın 16.15'te TV4'te.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
11: O zaman markete gidelim.
12: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
11: Nasılsın?
13: Herhangi bir cips mi?
10: Hayır.
12: Varsa raffles, maça varız.
10: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?
15: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: yanında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Haydi gel. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Anne, anneciğim.
1: Anne, çocuk gibiyim bu gece. Beni ayıplama ne olur. Seni ilk defa böyle görüyorum. Mutluysan içim rahat olacak yavrum.
0: Biliyor musun anne, yarın gidiyor. Bir daha dönmemek üzere gidiyor.

0: Gençler içinde sizi sayıklıyor.
1: Ne dediniz?
0: Biraz gayret yavrum, doktor da neredeyse gelir canım.
2: Baba!
1: Hey delikanlı! Aç bakalım gözlerini.
2: Baba, babacığım! Anne, hiç iyi değilim. Sizi bir arada görmezsem korkuyorum. Ne olur hep yanımda olun.
1: Sana söz veriyorum şövalye, birbirimizden hiç ayrılmayacağız.
0: Doktor geldi.
2: Allah'ım, oğlumu bana bağışla. Çektiğim dertleri, acıyı, bana verdiğin sakatlığı, her şeyi, her şeyi ancak oğlumun yanında unutuyorum. Bağışla onu bana.
1: Duaların kabul edildi. Tayfunun ateşi düştü. Allah'tan başka bir şey isteyebilirsin.
2: Verir mi dersin?
1: İstemesini bilirsen. Ne istedin?
2: Verirse anlarsın.

0: okuldan eve dönünce bizi bulamayacak, üzülecek.
1: Aldırma, annen var. Biraz çocuk olmak bizim de hakkımız.
0: Neden öyle bakıyorsun?
1: İnanamıyorum. Karşımdaki gerçekten sen misin? Benimle parklarda çocuklar gibi yan yana yürüyen.
0: Hiç çocuk olmadım ki bugüne kadar. Hep yaşlıların kederini sırtımda taşıdım. Babamın, annemin, kocam.
1: Hayır, artık ondan söz etme. Tanımadan nefret ediyorum ondan.

0: Yalanı hazırladın mı?
1: Yalan mı?
0: Günün doldu ya. Bizden ayrılman için Tayfun'a esaslı bir yalan bulmamız gerekecek.
1: İşimi sevmeye başladım Pınar. Artık kovulana kadar kalabilirim burada. Tabii uzatmalı bir babaya ihtiyaç varsa. Biliyor musun, son gecem olacak bu. Yarın herkes kendi dünyasına doğru yola çıkacak. Yarın olmasını istiyorum Pınar.
0: Yarın olmasın Hakan.
1: Öyleyse gidelim Pınar. Neresi gelirse aklımıza oraya gidelim.
0: Eve gidelim, oğlumun yanına. Ancak onun sevgisi durdurabilir zamanı.
1: Sadece onun sevgisi mi?

0: Babamla annem iyice barıştılar galiba.
1: Evet canım.
0: Bir daha hiç kavga etmeyecekler değil mi?
1: Hayır canım, etmeyecekler.
0: İyi etmesinler. Anneanne.
1: Efendim?
0: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
1: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
2: Pınar, artık git diyeceksin diye yüreğim titriyor.
1: Aynı sevgi iki yürekte birden aynı anda nasıl filizlenir inanamıyorum.
2: Sakın git deme bana sevgilim.
1: Gitsem bile hep kalbimde olacaksın Hakan. Yer ettin içimi. Kara dünyamı ışıttın, yaşamayı öğrettin bana. Evimin ışığı, biricik yavrumun babası oldun. Git diyebilir miyim sana?
2: Pınar, benimle evlenir misin? İzin verir misin Tayfun'un gerçek babası olayım?
3: Bir ömür boyu yan yana, bütün iyi ve kötü günlerinizde birbirinize destek olmanız diliğiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Ne dedin Tayfun'a?
1: Babanla iş seyahatine gidiyoruz. Bazı anlaşmalar imzalayacak dedim.
2: İlk anlaşmayı Tayfun'un gerçek babası olmak için imzaladım. Mutlu musun?
1: Çocuklar gibi. İlk dansımızı hatırlıyorum şimdi.
2: Ben de senin haşarı bir çocuk gibi ağlayışın.
1: Evime sıcaklık getirdin. Yavruma pırıl pırıl gülmeyi, bizlere mutluluğu getirdin. Seni nasıl sevdiğimi bilsen kaçardım benden. Kapkara bir duvar vardı dört yanımda. Bir esir gibi üç kişilik küçük bir dünyada yaşardım.
2: Ben de sensiz, susuz kalan bitkiler gibi soluk, anlamsız, gayesizdim. Sonra sen, günün ortasından bir çiçeğin fışkırması gibi çıkan sen.
1: Ne diyordu nikah memuru?
2: Bütün iyi ve kötü günlerinizde sevin birbirinizi diyordu. Sevin birbirinizi bütün iyi ve kötü günlerinizde.
1: Hakan?

0: Meraktan çatlatacaksın bizi. Gülmeyi bırak da anlat.
1: Patlama ya, anlatıyoruz işte. Havaalanından itibaren takip ettim annesini.
0: Oraya kadar biliyoruz. Sonra?
1: Sonra...
2: Üç gün kolladım yaşlı kadını. Arabasıyla önümden geçerken de attım kendimi yere, açım, açım diye inledim.

0: Hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
1: Ayarladın mı kızı?
2: Ayıbettin. Tereyağından kıl çeker gibi.
1: Peki ya nikah?
2: O da tamam. 24 saat oldu.
3: Güzel kadın.
1: Hemen ölürse şüpheyi çeker.
4: Boş ver. İyi bir planla hemen ölsün ki bu parlak herife kalacak 40 milyonluk mirastan biz de acele payımızı alalım ha.
5: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
0: Hiçbir iz bırakmayan zehirli bir ilaç kullanmaya ne dersiniz?
3: Neyle ölürse ölsün. Yeter ki ölsün. 10 yıldır aynı elbiseyi giymekten, pansiyon köşelerinde sürünmekten bıktım artık.
4: En iyisi bıçak. Şak, tamam. Sessiz ve derinden.
1: İz bırakmayan bıçak nerede görülmüştür Sersem?

0: Hayrola sevgilim, bu valiz de nesi?
1: Sinirlerim bozuldu Hakan. Tayfun yalnız, hasta da biliyorsun. Hemen dönmek istiyorum.
0: Bensiz mi döneceksin?
1: Sen daha kalabilirsin. Sonra da dönsen
0: olur. Olur mu öyle şey? Söz verdik, yemin ettik. Bütün iyi ve kötü günlerimizde beraber olacağız demedik mi? Ama madem ki istiyorsun, pek. Benim valizim hazır zaten. Hadi, gidelim.

0: ಬರ್ರಿ ಬನ್ನಿ. Çabuk bunların hepsini çöpe at.
1: Ama Pınar Hanım, ekmek bıçağını biler.
0: Ekmeği elimizle böleriz. Hadi çabuk olun.
2: Ah, hey hey! Kardeş, kelime tek bak yoktu ama ya! Şimdi ben sana gösteririm, şimdi! Dur! Ha?
3: Nen var sevgilim?
0: Başım ağrıyor.
3: Tayfun, annenin başı ağrıyormuşmuş.
2: Gel bakalım şöyle!
1: Dur canım, ne olur!
0: Hadi bakalım!
3: Öyle kenarda somurtup oturursan tabii başını ağrır, tabii!
4: Anneciğim, babacığım, sizleri nasıl seviyorum bilseniz... ...ikinizi böyle görünce dünyada benden daha mutlu çocuk var mı diye düşünüyorum hep!
0: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
3: Hem de delice!
0: Ya beni?
3: Çılgınlar gibi!
0: Hayır, hayır!
3: Oyun oynuyoruz canım!
0: Sizden oynayamam! Ha? Başım ağrıyor! Çok ağrıyor!
5: Ayarladın mı kızı? Ayıp ettin, tereyağından kıl çeker gibi!
6: Güzel kadın!
5: Hemen ölürse şüpheyi çeker!
7: Tamam, sessiz ve derinden.
6: Nasıl ölürse ölsün, yeter ki ölsün.

0: İlaç getirdim sana. Neden almıyorsun? Alsana. Hadi iç.
1: İçmesem. Sanki yalnız kalırsam geçer sanıyorum.
0: Hadi hadi iç şunu.
1: Hakan sen...
0: Benim başka odada yatmamla geçmez ama istiyorsan gene de yatarım. Aslında temiz havalı yerlere götürmeliyim seni. Şehrin kokusundan olabilir bu ağrılar.
1: Hakan, sana yardımcı olmak istiyorum ama olmuyor. Bana yabancı gibisin.
0: Seni seviyorum.
1: Biliyorum. Hem de çılgınca seviyorsun. İyi geceler Hakan.
0: Sana da. İyi geceler sevgilim.

0: Niçin getirdin beni buraya?
1: Hava alasın diye. Sinirlerin çok bozuk bu günlerde, herkesi kırıyorsun. Bak ne güzel bir gün, ılık güneş, ılık rüzgar, insan yaşadığını hissediyor.
0: Yaşamaktan hoşlanıyorsun bakıyorum.
1: Tabii, hem de delice tutkunum yaşamaya.
0: Başkaları da hayatı senin kadar sevebilir Hakan. Olamaz mı?
1: Neden olmasın? Gel, gel bak! Bak şuraya, şu güzelliğe bak! Artık elimi tutmaktan bile kaçınıyorsun. Yoksa benden evlendiğine pişman mısın?
0: Ne münasebet!
1: Öyleyse neden ayrı yatıyoruz? Neden canavar görmüş gibi kaçıyorsun benden? Söyle! Söyle, yoksa oyuncak mı sandın beni ha?
0: Bırak beni!
1: Söyle.
0: Bırak beni!
1: Oyuncak mı sandın?
0: Yalvarırım, bırak! Bırak!

0: Gel bak manzara ne kadar güzel.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Gel,

0: Yavrum. Neyin var böyle? Ne oldu? Sarardın, soldun. Yavrum, ceylanım benim. Niçin annene söylemiyorsun derdini? Gücüm kalmadı artık anne, dayanamıyorum. Bu pis oyun bitirdi beni. Anlaşamıyor musunuz yoksa? İster misin konuşayım onunla? Hayır, hayır. Anne, bak, sana bir zarf vereceğim. Bana bir şey olursa bunu savcılığa verirsin. İçinde her şey olduğu gibi yazılır.
1: Neler söylüyorsun?
0: Bana bir şey olursa ne demek?
2: Oo, bakıyorum ana kız baş başa vermişsiniz gene.
0: Şey, yeni romanımı konuşuyorduk. Bitirdim de.
2: Sahi mi? Nasıl oldu?
0: Bir dakika.
2: Ne var?
0: Bu haliyle okumanı istemem.
2: Konusu enteresan mı bari?
0: Evet. Çok enteresan. Yavru Ceylan isminde talihsiz bir prenses var. Bir gün yavru Ceylan bir şövalye ile tanışıyor, sevişiyorlar.

0: sonra prenses anlıyor ki bir aşk tuzağıdır bu. Şövalye prensesi baştan çıkarıp evlenecek. Sonra da onu öldürerek servetine sahip olacaktır.
1: Sonra?
0: Yavru ceylan çok sevdiğini ispat ederek genç şövalyeyi kötü niyetinden vazgeçiriyor.
1: Saçma! Kötü adamları unutmuşsun. Kendilerine ihanet ettiği için kötü adamlar şövalyeyi öldürürler.
0: Öldürüyorlar zaten. Şövalye hayatını veriyor ama sevgisini de ispatlıyor prensese.
1: Böyle saçma şeylerle uğraşırsan tabii sinirlerim bozulur.

0: Çok iyi bir ilaç, içkiyle de içilebiliyor. Asabi bozukluklara birebir. Sevgilim, nem var, neden içmiyorsun?
1: Burası biraz sıcak mı?
0: Hava almak ister miydin? Nasıl? Geçti mi sevgilim başının ağrısı?
1: Hayır! Hayır!
0: Sevgilim ne var, ne oluyor sana?
1: Hayır!
0: Bak dinle beni, gitme!
1: Hayır!
0: Çıldırdın mı sen? Pınar! Pınar! Pınar! Pınar ne var?
1: Anneciğim, sen de benim gibi hasta mı oldun?
2: Yavrum, biricim, sen artık delikanlı oldun, kuvvetli oldun değil mi?
1: Çok kuvvetliyim anne, bak koluma!
2: Canım yavrum, her zaman kuvvetli oldun. Bir gün annen öldü derlerse, sakın ağlama!
1: Anneciğim!
2: Bütün insanlar bir gün gelir ölürler oğlum!
1: Senin ölmeni istemiyorum anneciğim! İstemiyorum!
2: Allah'ım!
0: Anlıyorum! Anlıyorum efendim! Peki doktor bey, bütün ilaçları sırasıyla veririm, siz hiç merak etmeyin! Teşekkür ederim, sağ olun! Sağ olun! İyi geceler! Ne bunlar?
3: Kasamın anahtarı ile bankadan istediğin kadar para çekebilmen için vekaletname.
0: Neden icap etti bu?
3: Hastayım Hakan. Artık evimin ve işlerimin masraflarını senin yapmanı istiyorum.
0: Hayır!
3: Neden? Kocam değil misin?

0: Bize oyun oynamaya kalkıyorsun, öyle mi? Demek bu işte yoksun ha?
1: Evet, yokum. Yokum! İşin başında maksadımız sadece para çekmekti kadından!
2: İyi ya işte, paranın tamamını çekeceğiz sayende!
1: Cinayet yoktu, böyle konuşmamıştık!
0: Paraya tek başına konmaya çalışıyorsun ama bana sökmez dostum!
2: Ya, seni 5 yaşından beri tanırız, parlak herif bize numaran söker mi ha?
0: Bırakın, öldüreceksiniz! Ölüsü bir işe yaramaz keratanın!
2: Bayıldı abi, ne yapalım he?
0: Ayıltın hergeleyi!

0: Yoksa aşık mı oldun sevgilim ha? Olur olur, gönül bu.
1: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim...

0: yere göndereceksin.
1: Hayır.
0: Ulan Ergele, sana bu lokmayı yutturur muyum sanıyorsun ben ha? Öleceksin. Tunar. Öleceksin, ölecek.
2: Nasıl ölürse ölsün, yeter ki ölsün.

0: En kısa zamanda boşanıyoruz. Haberin olsun.
1: Kötü adamlar boşanmamıza kızmazlar mı?
0: Demek biliyordun. Romanındaki soysuz şövalye ben miydim? Yavru ceylan da sen. Evet. Seni baştan çıkarıp evlenecektim. Paralarını son metiliğine kadar çalıp kaybolacaktım. Bana bak. En kısa zamanda boşanacaksın benden. Sokağa çıkmayacaksın. Ne sen, ne oğlun, ne annen. Evde polis bulunduracaksın. Ta ki mahkeme bizi boşayana kadar.
1: Beni korumaya mı çalışıyorsun?
0: Ölmeni istemiyorum.
1: Ölümüm nasıl olacaktı?
0: Bir küçük mektup gönderecektim sana. Sevgilim, iki gece sonra seni saat 11'de duvarların önünde bekliyorum. Muhakkak gel diyecektim. Oraya geldiğinde bir otomobil seni duvarla birlikte ezip geçecekti.
1: Ölüm korkusu içinde yaşadım aylarca. Hayır, Hakan bunu yapamaz diyordum hep.
0: Senin ve oğlunun yanında sımsıcak bir yuvanın tadını tattım. Mutlu olmayı, sevmeyi öğrettiniz bana.
1: Bir gün bana şövalye prensesi öldürmezse kötüler şövalyeyi öldürür demiştin. Gene de gidiyorsun. Ölmek pahasına gidiyorsun.
0: Ölsem bile sizin için öleceğim. Ama mutlu olarak, sizin yaşayacağınızı bilerek.
1: Benim ölümüm seni o kötülerden kurtaracaksa.
0: Tayfun'u öp benim için. Sımsıkı sarıl öp. Öylesine seviyorum ki. Tayfun'dan ayrılmak çok acı.
1: Sensiz yaşayamaz ki. Küçücük yüreği baba acısına katlanamaz. Ben dersen, hatırlıyor musun nikah memurunu? Bütün iyi ve kötü günlerinizde birbirinize güç vereceksiniz demişti. Benim ölmem senin kurtulman demek olacaksa gönder mektubu Hakan. Ölüme seve seve giderim. Sırf sen yaşa diye. Oğluma uzun ömürlü bir yuva kur diye seve seve giderim.

0: Pınar! Pınar! Ay, tayfun! Tayfun kaçmış!
1: Üzülme anne, onun nereye gideceğini biliyorum.
2: Söyledim size, yapamam!
3: Bak oğlum, şakayı sevmem ben. Bitirelim şu işi artık, sabrım kalmadı.
4: Bir gelen var şef!
5: Baba, babacığım!
2: Tayfun!
5: Neden bıraktın bizi, neden? Beni sevmiyor musun? Annemi sevmiyor musun artık?
3: Çocuğu neden üzüyorsun anlamıyorum. Ne şirin şeysin sen! Benim senin gibi bir oğlum olsaydı, yanımdan bir saniye bile ayırmazdım. Merak etme küçük, babanı annenle barıştıracağız.
5: Sahi mi baba?
3: Tabii sahi yavrum. Baban annene kısa bir mektup yazacak. Hadi yaz bakalım. Sevgilim, iki gece sonra...
2: Defolun buradan! Kimseyle barışmak istemiyorum.
6: Çocuğu üzüp durma canım. Otur yavrum, sen şuraya bakayım. Böyle güzel çocuk üzülür mü hiç? Merak etme, baban şimdi mektubu yazacak yavrum, değil mi babası?
5: Yazacaksın, değil mi?
7: İnsan bu çocuğun annesiyle nasıl dargın durur anlamıyorum.
3: Ha şöyle, yaz bakalım.
6: Ya ben sana babam mektup yazacak demedim mi?
3: Perşembe gecesi... saat 11'de seni duvarların önünde bekleyeceğim, Hakan. Ha şöyle! Al bakalım delikanlı! Götür bunu annene! Muhakkak gelsin burada yazılan yere! Onları barıştıracağız, sakın merak etme!
5: Ne kadar iyisiniz, teşekkür ederim! Teşekkür ederim babacığım, çok teşekkür ederim!
2: Tayfun! Güle güle yavrum! Annene kendisini çok sevdiğimi söyle!
5: Peki babacığım!
2: Tayfun! Güle güle yavrum! Gelmeyecek işte! Kendinizi boş yere atıyorsunuz!
3: Gelecek! Hem de tıpış tıpış gelecek! Ve sen hiçbir şeye mani olamayacaksın!
1: Yavrum, çıldırdın mı sen? Niye habersiz yalnız başına sokağa çıkıyorsun?
5: Babama gittim! Bak, mektup yazdı sana! Barışmak istiyor seninle!
2: Perşembe gecesi seni saat 11'de duvarların önünde bekleyeceğim!
1: Demek baban yazdı bunu!
5: O yazmıyordu ama iyi amcalar vardı yanında, ille de yazacaksın dediler!
1: İyi amcalar mı?
5: Evet anne, beni de sevdiler! Bir tanesi de kızdı babama, çocuğu üzme diye çıkıştı! Gideceksin değil mi anne? Söz ver, gideceksin değil mi?
1: Sen istiyorsan giderim yavrum! Gidelim!
2: Şövalye prensesi öldürmezse kötü adamlar şövalyeyi öldürür, unutma!
6: En iyisi bıçak, şak, tamam, sessiz ve derinden!
8: Neyle ölürse ölsün, yeter ki ölsün!

0: Allah'ım, benim için kendi hayatını ortaya koyan Hakan'a yardım et. Mutluluğu sadece onunla tattım. Oğlumun ve Hakan'ın daha çok yaşamaları, mutlu olmaları için ben de kendi hayatımı feda etmeliyim.
1: Bir masal anlattım, hemen uyudu.
2: Ne var yavrum?
1: Yavru Ceylan'ım benim. Neden açılmıyorsun annene? Derdini neden söylemiyorsun?
0: Hoşça kal anne. Oğlum sana emanet.
1: Yavrum, sanki ölüme gidermiş gibi konuşuyorsun.
0: Kocama gidiyorum anne. Onu nasıl sevdiğimi bilirsin. Onun, senin, oğlumun mutluluğu için gerekirse ölüme de giderdim.

Artık gül yüzün solmayacak. Ömrünün sonuna kadar sana kanat gerecek bir babam var. İkiniz yıllar yılı mutlu yaşayacaksınız. Elveda yavrum. Ara sıra talihsiz anneni hatırla.

0: canım karıcığım benim, seni nasıl özledim bilemezsin.
1: Benim ölmem senin kurtulman demekse gönder mektubu, gelirim. Senin mutluluğun için, senin yaşaman için gelirim.

0: Nasıl sen?
1: Ölmedim. Karşındayım işte. Seni görmeden içim el vermedi ölmeye.
0: Uçak düşmüştü.
1: Son dakikada binmedim uçağa. Çünkü polisler peşimdeydi. Gene de peşimdeler ya.
0: Ne istiyorsun?
1: Para! Yurt dışına kaçmam için para lazım. Bir de oğlumu istiyorum hududa kadar. Çocuk yanımda olursa polis kurşun sıkamaz peşimden.
0: Defol!
1: Para ve oğlum! Duydum ki milyonlar kazanıyormuş sevgili karıcığım. Avrupa'da bile satılıyor kitapları. Hadi vaktim yok!
0: Yoklar! Gittiler! Avrupa'ya gittiler!
1: Evde başka kimse yoksa o zaman açarsınız.

0: Alo.
1: Tayfun, yavrum, ben baban. Çabuk annene koş. Sakın sokağa çıkarma.
2: Demek Avrupa'ya gittiler ha?
1: Eğer çıkmışsa dur duvarlara.
0: Peki, peki babacığım.
2: Çabuk git para getir. Hadi. Para dedim sana. Hadi.
0: Annem, annem nerede? Ne sokağa çıktı yavrum? Anne!
2: Dur bakalım, lazımsın
0: bırak,
2: bana.
0: Bırak beni, annemi bulmalıyım, annemi
2: bulmalıyım. Babanı bulsan olmaz mı? Hadi ne duruyorsun, çabuk ol!

0: Hayır. Hayır, hayır, hayır. Benim ölmem gerekirdi Pınar.
1: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
2: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
3: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
4: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
5: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
2: Çöl haydutlarından yana değilim.
6: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
7: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
2: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
1: Karşımızda uyur bir yılan var.
3: Tam bana göre adamsın.
1: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
8: Çöl Kartalı, yarın 18'de TV4'te.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bakın.
2: Tam da leslik. Sevince.
3: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yetmezse be. 25 yıldır hep

0: Seninle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: A101'de poşetli bütün pilicin kilosu 99 lira.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhabalar, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
11: gelsin, yetmesin be. 25 yıldır hep seninle.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut fiş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
15: Botanik. Abacus.
16: Kasa. Marul. Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Baba. Amerika uzak mı?
20: Oo, çok uzakta kızım.
19: İzleyenler mi?
20: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
19: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
21: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkın.

0: Ben duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle. Otobit'te.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Haydi gel, haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Nasıl ama?
6: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. Onvo 65 inç Ultra HD TV 27.999 lira.
1: Haydi gel, haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
0: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Sahten nerede?
1: Şurada. Nereye gidiyorsun? Bir dakika!
2: Çocuk bana lazım, gelmeyin!

0: babam benim.
1: Bırak.
0: Babam benim.
1: Bırak.
0: Aptal.
1: Ellerim acıyor anne.
2: Dayan yavrum, dayan. Gayet
1: anne, o adam benim babam.
2: Evet yavrum, benim babam.
1: Ha?
2: Kader.
1: Ha? Bırak beni Elif'le, ölmek istiyorum.
2: Senin için yaptım yavrum.
3: Ahahahah!

0: Yavrum benim!
1: Tayfun, üzülmene sebep yok. Beni baba olarak kabul etmeye mecbur değilsin.
0: Hakan!

0: sen benim ya. Ben Kartal. En samimi arkadaşın Kartal. Şey, no, yoksa hatırlayamadın mı beni? Benim ben. Sana inanan, sana evinin, sana kalbinin kapılarını açan arkadaşın. Senden dertleşmeye, ben burada yokken kandırıp da namusunu iki paralık ettiğin, ırzına geçtiğin kız kardeşim hakkında konuşmaya geldim. Ne korkuyorsun, ne geriliyorsun öyle? Yoksa sevinmedin mi beni gördüğüne? Yoksa kucaklamayacak mısın beni?
1: Şey, bak Kartal.
0: Bakıyorum. Hadi konuş! Bir şeyler söyle lan! Ya!

Hayır. Hayır, ölme. Ölmemelisin. Var mı böyle hesabını borcunu ödemeden kaçmak? Var mı böyle kalleşlik ha? Söyle Allah'ım, sen söyle var mı? Nasıl yaptın bir insafsız? Nasıl kıydın parmak kadar kısa? O kadar aradım bulamadım, kaçmış utancından, kaybetmiş izini. Oysa bak, sen hala yüzüme utanmadan bakabiliyorsun. Ama ne bahasına olursa olsun alacağım yüzünü. Ölünceye kadar unutmayacağım. Ölünceye kadar! Ölünceye kadar!

0: Pek sıcak bir gün değil mi? Buralara yaz erken gelir, erken gider. Siz aktarma mı yapacaktınız? Yolcu treni akşam 8.30'dadır. Ama rötarlıdır. Ekspres geçmez zaten. Bu at 2 yıl öncesine kadar pek gözdeydi ama... demir yolunu öteden, İncekköy'le Yence'den geçirdiler. Bizler de unutulduk maalesef. Ben de burada kalıcı değilim artık. Ah! Emekliye bir yapışayım, doğru İstanbul. Üsküdar'da bir odacık, krallar gibi. Kahvene git, gez, dolaş, denize ayağını sok.
1: Şerifoğlu çiftliği uzak mıdır?
0: He? Bekledikleri sizdiniz demek. Âlâ! Yusuf Kaya bahsetmişti. Neredeyse gelir. Bak, çiftlik çok güzeldir doğrusu.

0: Kartal Bey mi? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in kayasıyım. Adım Yusuf.
1: Biliyorum.

0: Çiftliğe kadar böyledir. Çok güzeldir buralar. Aşağı yukarı 20 kilometre. Şerif Bey, bu yazı çiftlikte geçireceğini bildiren telgrafın gelince çok sevindi. Rahmetli Nuri Bey'in en yakın arkadaşıymışsın.
1: Öyle.
0: Bir derdin mi var senin?
1: Yo, niye sordun?
0: Bilmem, ne de olsa büyük şehre benzemez tabii. Sineması, tiyatrosu, eğlencesi olmayınca çabuk sıkılır insan. Zor alışır.
1: Ne?

0: Gelişine hem sevindim hem üzüldüm evlat. Bana Nuri'yi hatırlattın. Bir yıldır sızlayan yaramı tekrar kanattın.
1: Yazık! Hiç istemezdim. Üzüleceğimi bilsem gelmezdim.
2: Baba, rica ederim.
0: Kızım, 25 yaşında evlat kaybetmenin acısını bir ben bilirim, ben!
1: Bir de ben bilirim.
0: Anlıyorum yavrum, çok sevişirdiniz.
1: Evet, çok sevişirdik.
0: Ah, çok yandık, çok ağladık.
1: Ben de ağladım. Öyle bir ağladım, öyle bir ağladım ki başucunda.
2: Biraz tatlı alır mısınız?
1: İstemem.
2: Kahve içer miydiniz?
1: Hayır.
0: Hey gidi günler hey! İstanbul'a son gelişimizde üçümüz gezmiştik, hatırladın mı?
1: Nuri'ye ait hiçbir şeyi unutmam.
0: Tarabya'da bir sahil gazinosunda oturup yemek yemiş... ...sonra da sen, ben, Nuri... kız kardeşim...
1: Yorgunum, uyumak istiyorum.
0: Elbet be evlat, bunca yol sarsar insanı.
1: Bana odamı göstersene. Evet, bekliyorum.

0: İşte odanız beyefendi. Buyurmaz mısınız? Pek sizin gibi nazik bir beyefendiye layık değil ama... ...artık bağışlayın bizleri. Nasıl? Beğendiniz mi?
1: Nasıl? Pek geveze değil ama iyi çocuk değil mi?
0: Bilmem, farkında değilim.

0: Nem var Sevda, sinirlisin bu akşam?
1: Değilim, üşüyorum biraz o kadar.
0: Üşüyorum dedin de aklıma geldi. Bizim tay üşütmüş. Tabii Rıfat'ı bulmak lazım. Geçen sefer de o kurtardı hayvanı. Gerçi adamcağızın sarhoşluktan eli ayağı titriyor ama... ben gene de onu İstanbul'un en meşhur baytarlarına değişmem. Dinlemiyorsun beni.
1: Dinlemiyor muyum? Yok canım.
0: Bu akşam bir tuhaflığım var senin.
1: Biraz sıkılıyorum nedense ama... mühim değil. İyi geceler.

0: şükür arazim geniştir, git git bitmez.
1: At da yetiştiriyorsunuz ha?
0: Oo, meşhurdur benim atlarım.

0: Hayır ola Yusuf.
1: Beklemiş gene. Ama beceremedim namussuzu. Şehirden bir usta çağırmak lazım.
0: Bir de ben bakayım.
2: Yıkanmak istediğinizi bilseydim banyoyu yaktırırdım.
0: Başka isteklerim için de aynı hassasiyeti gösterebilir misin?
2: Anlayamadım.
0: Halbuki anlayacak yaştasın.
2: Babam traktörü tamir ettiğinizi söyledi. Çok marifetliymişsiniz. Sevdi sizi.
0: Ya sen?
2: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
0: Yok canım.
2: Fakat sizden hoşlanmadım diye çiftlikten gitmenize lüzum yok.
0: Bak hele. Neden gideyim yani? Fark etmez benden hoşlanıp hoşlanmaman.
2: Siz kelimesini kullanmasını bilmez misiniz kuzum?
0: Bak kızım, madem bir müddet beraber yaşayacağız burada, hoşlanmadığım şeyleri söyleyeyim de damarıma basma. Yersiz gevezelikten bir, siz kelimesinden iki, kibarlık taslayan budala kızlardan üç.

0: uslanacak, uslanacak ama zaman ister.
1: O zamana kadar da bir hayli can yakacağı benzer. Evlat, buraların tek eğlencesi budur.
0: Güzel at. Ben de denemek isterim. Tecrübelik değil bu. Usta bineceği ister.
2: Peki, sen bindin mi?
0: Bana bakma! Ben anamın karnından çizmeli ve mahmuzlu doğmuşum.
2: Ben yatakta doğmuşum ama gene de deneyeceğim şansımı.
3: En iyisi vazgeçin bu sevdadan.
1: Bana kalırsa daha ileride. Hele piş biraz, atlarla, araziyle tanış bir...
0: Çok lazımsa şehir işi bir marifet gösterirsin bize. Güleriz, alkışlarız.

0: güveniyorsun? Yoksa askerde süvari miydin? Hı? Hayır, Bahriyeli.
1: Her şeyden de anlıyorsunuz.
0: Pederden miras kalmayınca öğrendik mecburen.
2: Uçtun maşallah be evlat. Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
1: Tavşan!
2: Tüh be! Tüfeğim yanımda olsaydı.
1: Ne güzeldi.
0: İstiyor musun? Tavşanı atla mı tutacaksın?

0: için hep benden kaçıyorsun? İnsanlardan çok yalnızlığı sevmene sebep ne?
1: İnsan denen mahluku pek iyi tanımam. Ama yalnızlığın bir kötülüğü dokunmaz.
0: Benim dokundu mu ki zararım?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Sana teşekkür etmek istemiştim.
1: Ne teşekkürü?
0: Şey, tavşan için.
1: Allah'ın tavşanı ya!
0: Ama sen yakaladın. Bak Kartal, zengin kızı sayılırım. Alabildiğine varlıklıyız.
1: Servet beyanında mı bulunuyorsun?
0: Duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Hayatta her istediğim alındı. Sürüyle hediyeler verdiler.
1: Bana ne?
0: Lütfen kesme sözümü. Türlü hediyeler aldım hayatta. Ama kimse bana...

0: tutup da bir tavşan vermedi. Niye gülüyorsun?
1: Bütün kızlar böyle budala mıdır Allah aşkına?
0: Neden böyle aksisin hep?
1: Kimi arasından mahmuzlu çizmeyle doğar, kimi de böyle. Ben de ters doğmuşum işte.
0: Ama ne olursa olsun, hediyeni ömrüm boyunca unutmayacağım.

0: unutamayacağın şeyler arasında bu da var mı acaba?
1: Yok, o bir defa olur. Sakın bir daha denemeye kalkma.

0: mı yoksa genç kızları kandırmak için tavşan avlamaya mı çıktın yere? Geleli beri çok yaltaklandın. Çok numara yaptın ama peşin söyleyeyim. Hava alacaksın. Falma açtın aslanım. İnattan aşağıda bir çift laf edelim. Çifti geçmesin, çünkü gevezelikten hoşlanmam. Hoşlanmazsın gevezelikten ama sevdanın yanında dilinin zemberiği çözülüyor. İyi dinle beni, şehir çocuğu. Söyle. Buradan basıp gitmeni istiyorum.
1: Başka?
0: Şunu bil ki hiç şakam yoktur.
1: Başka?
0: Pis ayağını çiftliğe attın atalı, zehir saçtın etrafına.
1: Başka?
0: Bu yerler ikimize birden dar gelir.
1: Sığmıyorsan kendin defol.
0: Dağdan gelip bağdakini kovacaksın ha?
1: Bir kere dağdan değil, şehirden geldim ben ahbap. Sonra gitmeye de hiç niyetim yok.
0: Sana söylemiştim, sevdalı nişanlı sayılırız diye.
1: Sayılırsınız ama değilsiniz.
0: Dün gördüm sizi.
1: Öpüşürken mi? Yoksa sen denemedin mi hiç? Yazık, çok tatlıydı.

0: Seni arkadan vurmak istemiyorum. Dön bana! Dön diyorum!
1: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.

0: söyledi?
1: Ne bileyim ben, dadısı mıyım ki?
0: Nasıl bilmezsin?
1: Bilmiyorum işte.
0: Söylediler, hemen onun ardından gitmişsin, görmüş olman lazım.
1: Görmedim, bilmiyorum dedim sana. Koskoca adam kaybolacak değil ya.

0: arıyor.
1: Ne haber?
0: Bulamadım. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı.
2: Koskoca bir gün geçti. Bir aksilik olmasa çoktan gelmesi lazım.
1: Çocuk değil ha kızım, gelir elbet.
0: Belki de buralardan sıkılıp çekip gitmiştir.
2: Eşyaları odasında duruyor.
1: Fazla konuşkan sayılmaz ama Allah'a ısmarladık demeden gidecek kadar da değil.
3: Biraz kuvvet verelim şuna ha.
0: Renkli ispirtoya iftira atarlar ama... biraz da yarayı temizleyelim şimdi. Olmayacak. Acıyor canı. En iyisi anestezi yapalım buna.
2: O da ne?
0: Anestezi, Türkçesi bayıltmak.
2: Öldürecek misin zavallıyı?
0: Hayır. Ameliyata başlıyoruz. Hadi ulan be domuzun kurşunu! Hadi be... Eşek! Çıktı domuzun köstek yememişi!
2: Kurtuldu değil mi?
0: Kim ameliyat etti be kız? Kurtulmayıp da ne olacak?

0: Ya Rabbi.
1: Konuşup yormayın kendinizi.
0: Konuşmak isteyen kim? Dua etmek istiyorum. Allah'ım, şükürler olsun sana.
1: Kımıldamayın da koşup tabip Rıfat'ı çağırayım.
0: Tanrı'ya şükretmek için doktora ne hacet?
1: Bilmem ki, birden dua lafı edince korktum da.
0: Seni gördüm diye ettim duayı.
1: Anlaşılan iyice kendinize gelmediniz daha. Yaralısınız, kabus geçiriyorsunuz. İyi bakın, beni sayıkladığınız kızlarla karıştırmayın.
0: Karıştırmıyorum.
1: Ben dua edilecek bir kız sayılmam. Babam Şerif Bey gibi milyoner değil. Zaten rahmetli oldu. Bana gelince...
0: Evet, sana gelince...
1: Bana gelince... Can çekişirken bile adını sayıkladığınız Sevda Hanım'ın yanında bir hiçim. Basit bir değirmenci kız.
0: Gözlerimi açınca karşımda ilk seni gördüm. İnanamadım yaşadığıma. Sanki ölmüştüm. Bir melekle beraberdim.
1: Melek cennette olur.
0: Doğru. Sana göre ben cehennemliyim.
1: Yok. Hem bana ne? Yalnız fazla konuşmasanız.
0: Aslında iyiyken de pek konuşmam ben. İnan ilk gevezeliğim bu. Bir kızın gözlerinde kendimi ilk rahat hissedişim.
1: Şehir erkeğisiniz besbelli. Güzel laf ediyorsunuz. Neyse, şimdi yaranızı, iyileşmeyi düşünün yalnız. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Baygındınız.
0: Beni vurana teşekkür etmem lazım.
1: Hadi, kapayın bakalım gözlerinizi.

0: çorba içmeyecek misin Sülo?
1: Değirmene bakacağım. Hı. Recep abi bekliyor.
0: Ya.
1: Sonra içerim abla. Nasıl?
0: İyi. Dünden daha canlı.

0: çorba getirdim.
1: Tokum, seni görmek, tanımak alt üst etmiş beni.
0: Bana bakın, ne derseniz deyin inanmıyorum söylediklerinize. Aşk yalanıyla aç kalacağınıza için şunu. Söylemiştim size adım Sevda değil diye.
1: Açma, yeniden aklıma getirme. Ben her şeye seninle başlamak istiyorum. Hayata, dostla, aşka. Seni sevdim mi yoksa bilmeden, fark etmeden aşık mı oldum sana?
0: Sayıklayan insan yalan söylemez. Her kelimeniz ya bir kız ismi oldu, ya intikam, ya ölüm.
1: Daha öncem yok dedim. Senin yaşadığın yerin, senin erkeğin olmak istiyorum.

0: Ne işin var dışarıda?
1: Bir an evvel iyileşip gitmemi istemedin mi?
0: Rıfat amca bir haftadan önce kımıldamasın dediydi.
1: Boş ver, zaten çok bile kaldım.
0: Tabii. Özlemişsindir Sevda'nı.
1: Kimi?
0: Yalan mı? Ama haklısın, güzel kız.
1: Tanıyor musun onu?
0: İlkokulda beraber okumuştuk. Hem güzeldir, hem milyoner. Memleket gibi çiftlikleri var.
1: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben. Hem bana ne el alemin çiftliğinden? Her insana sonunda boyu kadar toprak yeter. Neyse, bak Elvan, şimdiye kadar inandıramadım seni. Ama gene de söyleyeceğim, bildiğin gibi değil.
0: Neymiş o bildiğim gibi olmayan?
1: Seni sevdiğim. Ben hiç böyle olmadım Elvan. Bir şeyler oldu içime. Sızı gibi, şuramda. Nasıl söyleyeyim bilmem ki.
0: Şikayet mi ediyorsun?
1: Evet. Pek mi merak mıydım sana aşık olmaya? Senin gibi keçi damarlı bir kıza laf anlatacağım diye kıvranıp durma hoş bir şey mi zannediyorsun?
0: Demek öyle.
1: Evet öyle. Budala, kocaman bir budalasın sen.
0: Daha?
1: Daha mı? Laf anlamaz eşeğin birisin.
0: Daha?
1: Çok güzelsin.

0: kızım? Niye içmiyorsun çorbanı?
1: Bilmem baba. Hiç canım istemiyor bu akşam yemek. Afiyet olsun. Abla.
2: Ne var Sülo? Ne zaman gidecek?
1: Hasta daha.
2: Peşinde dolaşmaya kalkıyor ya. İyileşti sayılır. Gitsin artık.
1: Ha, ama niye?
2: Ne zararı var bize? Bilmem. Sevmiyorum o herifi. Keşke getirmez olsaydım. Dün akşam ağladım abla.
1: Ağladın mı Sülo, niye?
2: Neden kurtardım onu diye. Ablacığım, ne olur gönder onu. Gitsin, gene beraber olalım. Yetiyorduk birbirimizi.
1: Saçmalıyorsunuz. Hasta daha. Kalacak burada. Kalması lazım.
2: Kalacak mı? Görürüz abla.
1: Sülo!

0: Çok şükür. Yarabbim sana bin şükür. Çok teşekkür ederiz. Kardeşiniz her şeyi anlattı. Kartal'ın hayatını size borçluyuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Bize bir şey borçlu değilsiniz.

0: serseri bir kurşun ha?
1: Öyle, kısmet. Ama bize her kurşun işlemez.
0: Aferin, ölümden pek korkmuyorsun.
1: Ne ölümden, ne de kimseden korkarım.

0: Sıkıldın değil mi? İstanbul balolarına benzesin diye fenerler falan astım ama olmadı. Seni konuşturmanın sırrını bir bilsem, bir güldürsem o asık yüzünü. Niye beni bu hale soktuktan sonra hala susuyorsun?
1: Ne haline sokmuşum?
0: Öptün.
1: O kadar.
0: Ne dersen de kıramazsın beni, susturamazsın da. Aşık ettin beni kendine kartal. Bunu yokluğunda anladım. Benim için hava kadar, su kadar mühimsin artık. Sensiz olamam.
1: Bak kızım, uzak dur, uzak dur benden. Git, yaklaşma bana.
0: Gitmek mi? Budala. Duymadın mı? Seni seviyorum dedim. Deliriyorum senin için.

0: Merhaba çifte Mahmuzlu.
1: Sana bas git demiştim. Bir kere daha söylemeyeceğim.
0: Bak hele! Ne biçim laflar ediyor maşallah, bulmaca gibi. Yok bir kere söylemiştim, yok bir daha söylemeyeceğim. Anlayamadım pek.
1: Anlarsın. Her seferinde kolay kurtulurum sanma. Bilasında iki kaşının ortasından yersin kurşunu.
0: Vay vay vay vay vay! Pek ateşliymişsin. Ama kimin evinden kimi kovuyorsun? Baksana bana sen, burası Şerifoğlu'nun çiftliği.
2: Evet. Yusuf doğru söylüyor. Gitsen iyi olur. Gitmen senin için de bizim için de iyi olacak.
0: Öyle mi? Pek. Unutmadım ha senden olan hesabımızı. Şimdi gidiyorum ama geleceğim gene. Hem de bela gibi.

0: ayrıldık şimdi. Ama tekrar döneceğim. Hem de sen çağıracaksın beni buraya. Yalvararak, karşımda diz çökerek çağıracaksın. Hey!
1: Ne oldu baba, ne var?
2: Gitti.
1: Nereye?
3: Sormadım, meraklı değilim nereye gittiğine.
1: Yoksa onu kıracak bir şey mi yaptınız? Cevap ver baba!
2: Layığını yaptım.
3: Kovdu onu.
1: Kovdunuz ha? Bunu nasıl yapabildiniz baba?
2: Nereye Sevda?
1: Peşine düşeceğim baba, anladınız mı? Peşinden koşacağım ve nereye gittiğini arayıp bulacağım. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum! Kimse onun ardından gitmeme mani olamaz. Sen bile baba!

0: Bak Elvan, nasıl anlatacağım, neresinden başlayacağım bilemiyorum.
1: Ne anlatacaksın? Var mı anlatacak bir şey? Yaralıydın, yardım ettim. Sonra sevdiklerin alıp götürdüler. Hepsi bu kadar işte.
0: İyi ama...
1: Bir şey izah etmeye mecbur değilsin.
0: Çiftlikten ayrıldım. Bir taş ocağında iş buldum. Orada çalışıyor, orada yatıp kalkıyorum. Bilmiyorsun, her şey öylesine karışık, öylesine garip ki... Açık olan bir tek şey var. Evet, bir tek şey var. O da seni sevdiğim. Dur, kesme sözümü. Seni seviyorum. Buna inan yeter bana. Ötesine karışma. Ötesini düşünme.
1: Niye?
0: Çünkü anlatamayacağım şeyler var. Bilemezsin. Güzel gözlüm benim. Bilmene de lüzum yok zaten. Kan var. İntikam var. En mühim bir yeminim var. Ne olur biraz zaman tanı bana. Göreceksin. Her şey düzelecek. Her şey iyi olacak. Mesut olacağız.
1: Kartal!
0: Bekle beni, geleceğim.

0: Kasabada güzel bir film oynuyormuş. Haftalıklar alınca ona gidek ha?
1: Olur. Neymiş ki adı?
0: Ne bileyim ben be, alt yanı sinema işte.
1: Usta, kibritin var mı? Adamı çatlatır bu be.
0: Dilsiz mübarek.
1: Laf cimrisi. Sanki lakır diye gümrük keserlermiş gibi ağzını salavatla açıyor.
2: Vay vay vay vay vay vay.
3: Kız değil, huri, huri.
4: Bu şey lan, şu meşhur Şerif Bey'in kızı.
3: Hükümet gibi maşallah, hükümet gibi.
5: Kartal diye biri çalışıyor mu burada?
4: Ha? Ha, yakışıklı bir genç değil mi? Hiç laf etmez.
5: Evet.
4: Na ileride, barakada.
3: Yahu amma kaba adamsın be. Kibarlıkta nah diye yol göstermek var mı öyle?
4: Lan bizim usta dilsiz milsiz ama tavla gibi kızı da ayarlamış, helal ulan!
6: Ne arıyorsun burada?
5: Seni! Alıp getirmeye geldim.
6: Gene kovulmam için mi?
5: Hayır Kartal!
6: Baban kovdu beni.
5: Hemen de af dilemeye geldim. Niye buradasın? O değirmencinin kızına yakın olmak için mi? Tabii, fazla yüz verip şımarıklık ediyordur sana, kolay kızdır.
6: Katma onu bu işe, sus!
5: Oo, maşallah, küçük hanıma toz kondurmuyorsun.
6: Evet!
5: Ama kimse seni benim kadar sevemez. Aşığım sana dedim, öyle seviyorum ki seni, öyle arzuluyor, öylesine senin olmak istiyorum ki... burada, şu barakada bile yaşayabilirim seninle.
6: Ben ve tahta kurularıyla.
5: Alay etme Kartal. Senin olmak istiyorum. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki senin olmak istiyorum.
6: Benden yatmak için Allah'a rahatsız etmene lüzum yok. Kasabada bir otel odası bulalım yeter. Gel,

0: beni diyemiyorum bile sana. Ama ne olur sevmeye çalış. Yalvarırım, konuş, bir şeyler söyle.
1: Giyin.

0: varken bile ağzında bir başka kızın. Bir kızın adı.
1: Gel, gel beraber görelim.

Gördün mü içeridekini? İşte dediğin kız benim kardeşim. Sevgili abinin kirlettiği çirkeflere düşürdüğü kız benim kardeşim. Şimdi çıplak körpecik vücudunu aç erkeklerin gözlerine seriyor. Anladın mı şimdi? Ben de onun intikamını senden aldım. Seni o pis otel odasında aşkla değil, kinle kucakladım. Hadi defol artık!

0: ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Hakan abi.
5: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Hazır değiliz biz.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
5: Ara bu.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: anların dondurması Oando. Oando. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdı.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tam da leslik.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
17: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
18: TV 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Kaç gündür tek laf etmedin. Şu şeytanı silip atamadın aklından. Hele onun peşinden gittiğin günden beri bambaşka bir insan oldun. Hastasın sanki. Nen var? Ne oldu o gün? Kovdu galiba seni. İstemedi değil mi?
1: Kovdu beni.
0: Kovdu ha. Sen burada uyu. Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
1: O benim! O benim, anlıyor musun? Benim o! Sana onu bırakman için yalvarmaya gelmedim. İyi düşün! Kartalı kimseye bırakmam!
2: Ben de! Ben de onu seviyorum. Aşkım bana ne getirirse razıyım. Sevinç veya gözyaşı.
1: Ben de çok seviyorum onu. O da beni seviyor.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Karısı oldum. Onun kadını oldum.

0: doktor. Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız. He? Müsaadenizle.
1: Onu bana getir Yusuf.

0: Kalk. Hadi bakalım. İstediğin oldu. Şerifoğlu seni çağırıyor. Hadi.
1: Nasıl yaparsın bunu bana ha? Nasıl? Irz düşmanı rezil, hangi vicdanlı bu leki benim alnıma sürersin? Şerifoğulları şerefleriyle yaşamışlardır bugüne kadar.
2: Hepsi mi?
1: Tabii! Sevda'nın annesine rastladığım zaman ben de fakirdim. Fakat çalıştım ve bekledim. Karımı besleyebilecek duruma gelene kadar bekledim. Senin gibi çalmaya kalkmadım.
3: Aldanıyorsunuz baba. Ben gittim ona. Ben istedim.
1: Sen sus! Beni öldürmek mi istiyorsun? O seni değil, servetini istiyor. Onu istiyor! Ya Rabbim! Dünyada iki varlığım vardı. Canımdan çok sevdiğim iki çocuğum. Birini sen aldın elimden, ötekini de evime aldığım bu vicdansız, bu ahlaksız! Bunu nasıl yaparsın bana? Bana bak! Yaptığını temizleyeceksin. Kızımı almanı istiyorum.
2: Belki alırım.
0: Yalnız bir şartla.
1: Ne şartı?
0: Yanıma! Ayağıma kadar gel de tekrarla isteğini.
1: Buraya gel dedim!
0: Diz çek! Yalvar!
3: Baba!
1: Bırak eğlensin! Bu zillete ne kendim, ne de senin için katlanıyorum. Oldu mu? Tamam mı?
2: Düşüneyim.
0: Hayır!
1: Alay mı ediyorsun vicdansız?
2: Hayır!
1: Alay etmiyorum! Ödeşiyoruz! Vicdansız olan da ben değilim! Oh! Öz oğlun! Şerifoğlu ailesinin şerefsiz evladı! Kendisine emanet ettiğim masum kız kardeşimi!
4: Ne masumu? Bahsettiği kız kardeşi, aslında çadır tiyatrolarında göbek atan bir... kucaktan kucağa dolaşan...
1: Yalan! Yalan! Çekil! Çekil! Çekil! Sen dur Sevda, çocuğunu düşün!
2: Ne çocuğu? Hayır! Olamaz! Yalan söylüyorsunuz! Yeni bir oyununuz bu!
1: Yalan mı? Keşke yalan olsaydı!
2: Tanrım! Kız kardeşimi kirleten namussuzdan intikam almak isterken... onun kız kardeşiyle evlenmek zorunda kalmak. Ne yaptım sana Allah'ım? Ne hata işledim? Şimdi gidiyorum. Ama geleceğim.
0: Merak etme. İstesem de kaçamam artık.

0: Seviyorum çok, çok, çok.
1: Nen var kartalım, pek sıkıntılısın. Bir derdin mi var? Yoksa gene mi yaralısın?
0: Evet ama bu kimsenin söküp atamayacağı bir yara.
1: Evet kartal.
0: Sana vedaya geldim. Yenildim ben. Olmadı, yapamadım. Tutamadım sana olan sözümü. Artık benim için ne düşünürsen düşün, yalnız şunu unutma.

0: seni daima sevdim.
1: Üzülme. Bana bir şey borçlu değilsin. Senin olmayı ben de istedim. Güle güle kartalım. Sebebi ne olursa olsun güle güle.
0: Evleneceğim Sevda ile.
1: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik. Yolunuz açık olsun dedik. Daha ne duruyorsun? Mesut olursunuz inşallah.

0: Burası bu gece çok bozuk.
1: Fazla dumanlıysa açalım pencereyi abi.
0: Kapıyı açsan daha iyi. Havayı bozan sülalesi bozuğun biri. İnsan damgayı yememeli. Benim kız kardeşim soyunup göbek atıp elli kağıdı isteyenin üstünde kalsa... Köpek!
2: Ben sana bir damga vurayım daha!

0: Çocuk senin tek şansındı. Seninle evlenebilmemişin tek sebepti.
1: Bana, yüzüme karşı seninle çocuk için evleniyorum de ve ben bu zillete, bu sadakaya katlanayım. Yok öyle şey. Ben o çocuğu ister miyim? Beni ben olduğum için, beni sevdiğin için almanı isterim. Yok ettim çocuğu.
2: İlk defa beni bir şeye durdurmuştu. Bir çocuk. Benim çocuğum. Onun için aşkımdan, intikamımdan, yeminimden vazgeçmiş... ...sürüklediğim seni bile bunun için karlığa kabul etmiştim.
1: Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım Kartal.
2: Akılsız, kafasız, bencil mahluk. Sana o çocuk için gelmiştim. Ama şimdi bitti.

yaşayamam kartal. Nereye, kime gittiğini biliyorum. Ama bırakmayacağım. Kartal yalvarırım gitme. Bırakmayacağım seni kartal, vururum seni. Gitme yalvarırım, ne olur gitme. Kartal! Allah'ım, onu çok seviyorum. Yapamayacağım. Allah'ım.

0: biraz geç gelseydin, beni bulamayacaktın. Hadi, çocukluk etme, dön. Yollarımıza gidelim artık.
1: Çocuğum vardı karnında. Ona isim vermek için gitmiştim. Ne olur inan bana.
0: İnanılmayacak şeyler dahi söylesen, gene inanırım sana.

0: Nerede o?
1: Kim?
0: Kartal.
1: Kartal mı? Kartal yok. Yok artık.
0: Demek yok. Onu burada aramam budalalıktı zaten. İnsan sevdiğinin yanında olur.
1: Sus! Sus diyorum!
0: Yalan mı? Baştan beri seni sevmedi. Sana sadece nefretle, intikam için sokuldu. Aramıza giren aşkı değil, kini oldu. Onu öldüreceğim.
1: Niçin?
0: Bunun için.
1: Sus, yüzün! Yüzüne ne oldu?
0: Sevdiğin adamın hatırası. Seni benden çaldığı yetmezmiş gibi yüzüme de bu iğrenç damgayı vurdu. Ama hesabını soracağım bunun. Onu nerede olursa olsun bulacağım.
1: Yusuf! Yusuf! Yusuf, ne olur gitme. Eğer ona bir şey yaparsan ben de yaşayamam. Beni terk etti, ona gitti. Yalvardım, dinlemedi bile. Vurmak, mani olmak istedim. Elim titredi, yapamadım. Öylesine seviyorum ki onu. Benim olmasa bile varlığını, yaşadığını bilmek yetecek bana. Söz ver ne olur, ona bir şey yapmayacağına söz ver bana. Ne istersen yaparım. Hatta istersen senin bile olurum.
0: Seni hala seviyorum. Ama artık çok geç Sevda.
1: Yusuf! Yusuf! Yusuf gitme!
2: Sahiden yanımdasın değil mi? İnanamıyorum. Gene gideceksin. Gene sensiz yalnız kalacağım diye korkuyorum.
3: Korkma güzel gözlüm. Bütün kötülükler bitti. İnan bana.
2: Sana inanıyorum ama... İçimde garip bir his var. Buralardan gidelim Kartal. Hemen bu gece. Sülo gelince.
4: Geldim, buradayım. Hem de epeydir. Sizi dinliyordum.
2: Sülo!
4: Gitsin buradan. Yeter artık. Dayanamıyorum. Ne güzel gidiyorduk. Kurtulacaktık.
2: Gene geldi.
4: Gene kanına girdi. Gene çeldi zihnini.
2: Sülo! Sus! Sus! Gideceğiz. Gideceğiz ama o da gelecek.
4: O da mı gelecek?
2: Yok. Yapamazsın bunu abla. Olmaz.
3: Bak Sülo. Dinle yavrum beni.
2: Yavrum deme bana! Sülo! Sülo delirdin mi sen?
4: Bırak abla! Öldüreceğim o pis herifi!
0: O şerefi bana bırak delikanlı!
5: Yusuf!
0: Ta kendisi! Şükür kavuştuğumuza! Seni ne kadar çok öldürmek isteyen var! Anla ne mal olduğunu! Göreceksin! Öyle bir intikam alacağım ki... ...bana yaptığının bir fazlasıyla! Anlıyor musun? Bir fazlasıyla! Ben bu yaranın ıstırabını ömrüm boyunca taşıyayım, sen bir çocuk kurşunuyla öl git! Yo, bu iş o kadar kolay değil! Bu kadar ucuza verir miyim seni? Ağladığını, kahrolduğunu göreceğim! Sevdiğin her şeyi kaybettiğini göreceğim! Benim acılarımı senin de çektiğini göreceğim! Sonra öleceksin!
2: Sülo!
4: Ervan!
2: Ablacığım! Canım ablacığım!
3: Ervan!

0: Nasıl yaptın bunu? Aç gözümü, buradayım. Bana bak, bak bir tanem.
1: Sağ olsun abla. Şükürler olsun Allah'ıma. Seni vurdum sanmıştım.
0: Yok bir tanem. Mühim değil. Ufacık bir sıyrık.
1: Ölüyorum abla.
0: Hayır, hayır. Hayır.
1: Yalnız, yalnız o gitsin. Söz ver. Söz ver. Onu bir daha görmeyeceksin.
0: Süleyman yavrum, bir tanem.

0: Allah'ım, sana binlerce şükür. Yaşıyor.
1: Yaşıyor mu? Yaşıyor muyum? Ben mi? İyi bak bana. Şu insan külçesine yaşıyor denebilir mi?
0: Öyle korktum ki arkandan. Bir şey yok değil mi? Geldin. Bana geldin. Bırak artık bu kapkara öfkeyi. Sana hiçbir şey kazandırmadı kinin. Yalvarırım bir şeyler söyle, ne olur.
1: Allah'ım, sana karşı geldim. Affet beni. O büyük adaletini anlayamadım. Kardeşime kötülük edenin cezasını gözümün önünde vermiştin halbuki. Ama insan ihtirası bununla yetinmiyor. Bununla doymuyor. Bu davacı yeni kinler peşinde koştum. Ne oldu? Parçalamak için kaldırdığım her yumruk kendi göğsüme indi. Kulunu affet Allah'ım.
0: Zavallı sevgilim. Üzme artık kendini.
1: Ya sen? Sen affedebilecek misin?
0: Bana bir şey yapmadın ki. Her şey benim isteğimle oldu.
1: Çok iyisin.
0: Sadece seni çok seviyorum.
1: Nen var?
0: Yok bir şeyim. Dedim ya, seni çok...

0: İşleyeceğim günah için sen beni affet ya Rabbi.
1: Dur!
0: Bırak beni! Bırak beni!
1: Kendine gel çocuk oğlum.
0: Bırak!
1: Ölmek korkakların, zayıfların işidir.
0: Bırak! Şimdi mani olsam bile başka zaman yapacağım.
1: Kardeşin öldü diye senin de mi canına kıyman lazım?
0: Hayır, değil! Sadece onun için değil. Ölen kardeşim için, ölen aşkım için, sönen hayatım için, karnımda taşıdığım babasız çocuğum için, anlıyor musun her şeyi?

0: Çocuk mu? Onun çocuğu. İşte bir fazlası. Peki, bu işi yapmadan önce ona sordun mu?
1: Kime?
0: Doğacak çocuğuna. Onun günahı ne? Ne kötülük etti ki, onu da kendi hataların için uçuruma gömeceksin. Gelsin dünyaya, sonra ne halin varsa gör. İster yaşa, ister öl.
1: Ama babasız, isimsiz bir günah çocuğu.
0: Doğru. Ona bir isim vermek lazım. Şerefli bir isim. Bir baba ismi. Ona kendi adıma vereceğim.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması, devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
3: Hüseyin'i bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır!
4: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
5: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
6: Çöl haydutlarından yana değilim.
5: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
7: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
5: Karşımızda uyur bir yılan var.
3: Tam bana göre adamsın.
4: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
8: Çöl Kartalı, yarın 18'de TV4'te.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Hakan abi.
11: Ardan, senin ne işin var burada?
10: Abi benim rüyamdayız.
11: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
10: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
12: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
13: Vay vay vay. Çocuklar.
10: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
13: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
14: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır
5: Beş yıldır hep seninle.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır hep seninle.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
10: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
9: E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma.
5: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün...

seninle ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yemek sepe. 25 yıldır hep seninle.

0: ben. Hı. Amerikalısın mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
3: hayat. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
5: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
6: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

işte. Kaderle 5 yıl sonra bir kere daha gelmek varmış buralara. Hiçbir şey değişmemiş. Her şeyi bıraktığım gibi. Ama ben... ilk gelişinde intikam ve kin dolu olan ben... şimdi bomboşum.

0: Bir zamanlar ne kadar hareketliydi buraları. O zamanlar, Şerifoğlu'nun sevdanın olduğu zamanlar. Hatıralar yaralarımı kanattı gene. Satılacağını haber almasam belki hiç dönmezdim çiftliğe. Ama ondan çok başka, garip, anlaşılmaz bir his çekti beni buraya. Sanki...
1: Topumu verir misin amca?
0: Top senin mi?
1: Evet.
0: Adın ne senin?
1: Kartal.
2: Kartal mı?
3: Kartal ya. Evet, Kartal. Hadi. Ne duruyorsun? İsmi bile Kartal.

0: Sana da çok benziyor değil mi? Sarıl kendi kanını taşıyan öz oğluna. Evladına sarılmayacak mısın? Evet, senin oğlum. Ama bana baba diyor.
1: Elvan.
0: Elvan ya. Sevdiğin kadın. Ama bana koca diyor. Sana söylemiştim. Senden intikam alacağım. Hem de bir fazlasıyla alacağım demiştim. Bir zaman her şeyim vardı. Sen aldın elimden. Şimdi de senin neyin varsa benim oldu. Bütün hayatım şu an içindi. Seni buraya bunun için çağırttım. Göreceğin her şeyi gördün artık. Hadi defol git!
1: Seni geberteceğim!
2: Geberteceğim seni! Deme şöyle!

duymadınız mı? Çocuğuma babalık ettin. Yıllarca adını taşıdım. Bana elini bile sürmedin. Kalbim ona aitti. Biliyordum. Bu hissime de hürmet ettin. Yeryüzünde böylesine iyi insanların var olduğuna inandırdın beni. Meğer yıllarca beni aldatmışsın. Kimsesiz bir kadına ve çocuğuna iyilik dolu görünürken aslında kinini sürdürmüşsün. Yazıklar olsun sana. Eğer onu öldürürsen, şunu bil ki oğluma senden nefret etmesini ve öz babasının katilinden intikam almasını öğreteceğim. Sana gelince, seni ömrüm boyunca sevdim. Ölünceye kadar da seveceğim. Ama eğer ateş edersen, bil ki seni kalbimden söküp atarım. Hiç olmazsa sana olan aşkımı bağışla bana. Hadi, hadi şimdi ateş edin.

0: Hazır mı?
1: Ne olur hissettirme.
0: Merak etmeyin. Posta, posta! Kartım var, hem de Almanya'dan.
1: Babamdan!

0: Hala orada mı? Evet, postacıyı bekliyor. Bu sefer mektup yazmakta geç kaldık anne. Artık bu mektup oyununa bir son vermeliyiz kızım. 7 yıldan beri baba hasretiyle postacının yolunu bekliyor. Nasıl söylerim gerçeği? Nasıl yıkarım küçücük dünyasını?
1: Sana babanın ağzından mektuplar yazıyordum de, aslında baban
0: bir sarışınla kaçtı diyeyim. Oğlunu, karısını, yuvasını bırakıp kaçtı diyeyim, öyle mi? Topal karısını bırakıp kaçtı diyeyim, öyle mi?
1: En iyisi öldü de.
0: Çok zayıf, hasta. Dayanamaz buna. Doktorun sözlerini unuttun mu?
1: Unutmadım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorun korkusundan çocuğu yalanlarla büyütüyoruz. Bir gün yakamıza yapışıp, nerede benim babam diye soracak. O zaman ne cevap vereceğiz? İkimizden de nefret edecek.

0: Peki anne. Bu gece ona masal yerine babasını anlatacağım. Gerçeği anlatacağım.
1: Anne! Anne! Müjde! Müjde anneciğim! Anne! Anne! Babam geliyor, annen de! Bak, bana telgraf yollamış.
0: Oğlum, hasretine daha fazla dayanamıyorum. Perşembe günü Alman hava yolları ile 5'te geliyorum.
1: Anneanne, perşembe bugün. Odasını hazırlayalım. Nezihe ablaya haber vereyim.
0: Nasıl olur? 7 yıl sonra nasıl gelir? Kendisinden boşandığımı bilmesi lazım. Bu evde işi yok artık. Onu sen karşıla anne. Onun ağzından Tayfun'a mektuplar yazdığımızı, kendisini evine bağlı karakter sahibi bir baba diye tanıttığımızı söyle. Tayfun'un hasta olduğunu, kedere dayanamayacağını anlat. Para istiyorsa ver. Birkaç gün oğluyla kalıp defolsun.
2: Ya sen?
0: Onu görmek istemiyorum. Berbin'de kalırım o gidinceye kadar.
3: Dikkat, dikkat! Sayın yolcular, saat 5'te alanımıza inmesi beklenen Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir. Uçaktakilerin akıbeti hakkında kesin bir bilgi verilmemiştir. Attention please, ladies and gentlemen. The expected German Airlines has crashed on the Alps. We haven't gotten any specific knowledge about the passengers yet.
0: Uçakta kiminiz vardı? Annem vardı. Yıllardır görmediğim annem ölmüş. Hepsi, hiçbiri kurtulamamış.

0: Babamdan mektup gelmedi mi anneciğim? Neden yazmıyor artık bana?
1: Müjde işte, müjde!
0: Babam geliyor anne, anne babam geliyor! Babam geliyor, babam! Ah anne, anne babam geliyor!
2: Çocuk zayıf. Hiçbir şekilde üzülmeyecek, heyecanlanmayacak.
0: Peki doktor.

0: Sana dokunmadım bile. Allah aşkına kendine gel. Çarpmadım ki sana. Ne var, neden düştün? Oh! Söyle, yoksa sana çarptım sanacaklar. Durup dururken niçin düştün?
1: Açım.
0: Aç mısın? Kaç gündür açsınız?
1: 4. Son paramı annemin cenazesine harcamıştım. İşten ayrılalı da 3 ay oldu. Başka bir yemek daha söyleyebilir miyim?
0: Tabii, ne isterseniz söyleyin.
1: Garson!
2: Buyurun efendim.
1: Bir bonfile.
2: Evet.
1: Bir salata.
2: Evet.
1: Sonra bir de meyve suyu.
2: Başka.
1: Ha, bonfile pişinceye kadar bir çorba daha.
2: Emeder.
1: Hadi. Biraz aşırı gittim galiba.
0: Param var, çekinmeyin. İstediğinizi yiyin.
1: Ne garip. Tıpkı annem gibi konuşuyorsunuz. Sağ ol. Kendi evinde yabancı gibisin. Çekinme oğlum, ye derdi. Sağ ol.
0: Ne iş yaparsınız?
1: Memurdum. Ama çok sürmedi, çıkardılar işten. Annemi yalnız bırakmamak için işe gidemeyince çıkardılar.
0: Ya, bak.
1: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
0: Size bir iş teklif etsem. Bir aylık bir iş. 10.000 lira. Ne dersiniz?
1: Ne diyorsunuz? Bu parayı bir yılda kazanamam ben. Kirli bir taraf yok ya bu işin.
0: Tertemiz bir iş. Üstelik bir çocuğu sevindirerek sevaba gireceksiniz.
1: Peki, peki ne yapacağım?
0: Damadım olacaksınız. Ha?
1: Sokaktan koca aradığınıza göre kızınız çirkinin biri olmalı. Hı. Benden paso.
0: Yemeğinizi yeseydiniz bari.
1: Bir ay için dediniz değil mi? 10.000 papel.
0: Masraflarınız hariç, size alacağım yeni elbiseler, ayrıca gezintiler, her şey.
1: Anlatın, anlatın da! Eyvallah, bu iş hoşuma gitmeye başladı.
0: Bu kadarı da yüzsüzlük doğrusu. Demek 7 yıl sonra Avrupa dönüşü, selamsız sabahsız, doğru senin evine geliyor. Onun karakterinde biriyle evlendiğim için affedemiyorum kendimi.
3: Ara haberlerimizi veriyoruz. Bugün saat 5'te Yeşilköy Havaalanı'na inmesi gereken Alman Hava Yolları uçağı Alpler üzerinde düşüp parçalandı. Yolculardan kurtulan olmadığı bildiriliyor. Associated Press ajansının verdiği habere göre uçağın düşme sebebi henüz bilinmemektedir.
0: Gitmeliyim.
3: Alman Hava Yolları'ndan biri.
0: Tayfun, bunu öğrenmeden yetişmeliyim.

0: Anneciğim, seni nasıl özledim bilsen.
1: Oğlum, aslanım, delikanlı oğlum benim.
0: Sana çok kızıyordum baba.
1: Neden?
0: Okulda arkadaşlarım baban seni hiç aramaz mı diye soruyorlardı. Şimdi görsünler bakalım.
1: Her zaman mektup yazıyordum ya, seni özlediğimi anlamadın mı?
0: Anne! Anneciğim bak, bak kim geldi!
2: Kim?
1: O mu?

0: Gelen mi?
1: Hoş geldin kocacığım.
2: Hoş bulduk. Canım, sevgilim benim. Seni nasıl özlediğimi bilemezsin, bilemezsin. Size kavuşmak mutlulukların en güzeli. Şu Almanya denen yerden kurtulup sevgili karıma bir kavuşsam, karımla çocuğumu kollarıma alsam diye yıllardır nasıl çırpındım bilemezsin.
1: Tayfun, neden ağlıyorsun yavrum?
0: Şey, sizi yan yana görünce bilmiyorum işte.
2: Ben ne yapayım? Peki.
3: Ya ya, artık sevgili oğlumla, sevgili karımdan ayrılmaya hiç niyetim yok. Bir arada yıllarca huzur içinde yaşayacağız ya!
1: Nezihe geçen yıl girdi yanımıza, sen tanımazsın. Yemekleri nefistir oğlum.
3: Ya!
1: Hoş geldiniz beyefendi, döndüğünüzde hepimiz çok memnun olduk.
3: Teşekkür ederim Nezihe. Doğrusu böyle güzel yemek yaptığını bilseydim daha önce dönerdim.
0: Anne, sen de benim gibi yapsana, ne olur.
1: Tabii yavrum, şey... Alman mıydın?
3: Nefis.

0: Sevgili karıcığıma hizmet etmek bana zevk veriyor.
1: Hadi bakalım, derslerin de bitti, doğru yatağa.
2: Anneciğim, gitmek istemiyorum ama.
1: Aa, artık babam burada, ayrılmıyor ki.
2: Ben de arkadaşlarım gibi hep annemle babanla yatmak isterdim. Kaç sene bekledim bunu ama.
1: Tayfun, hemen yatağına. Hadi bakayım.
0: Neden bizimle yatmasın karıcığım? Ben de oğlumu masal anlatarak uyutmak isterim, ha?
2: Yaşa babacığım, canım babacığım benim.
0: Sonra korkusuz şövalye kılıcını çekiyor, karşısındaki bütün kötü adamları bir vuruşta yıkıyor yere. Ve prensese diyor ki, ey dünya meleği kadın, evine kötü niyetlerle girdim, ama kötülükler seni sevmeyi öğretti bana. Ya, geçmiş olsun.
1: Aktör olmalıydınız. Rolünüzü pek iyi beceriyorsunuz doğrusu.
0: Fena mı yaptım şimdi? Masal söyledim, uyuttum çocuğu işte. Hadi, iyi geceler.
1: Nasıl yaparsın bunu anne? Neydi belirsiz bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
3: Babasını getiren uçak düşmüştü. Torunum kapıda bekliyordu. Doktor yüreği derdi, dayanamaz deyip duruyordu. Kader

0: genci çıkardı karşıma. Hiç olmazsa bir ay baba rolü oynasın diye düşündüm. Sonra gene yurt dışına gitti diyebiliriz Tayfun'a.
1: Ya ayrılmak istemezse, o zaman ne yaparız?
0: Bilmiyorum. Torunumun bir anlık saadeti için her şeyi göze alabiliyorum işte.
2: Aşağıda salonda yatmak için bir battaniye rica edebilir miyim? İsterseniz şimdi gidip sabah geleyim.
0: İyi olur.
3: Hayır, hayır! Tayfun erken uyanıp arayabilir onu kızım.
2: Patron sizsiniz, karar da size ait.
1: Mecbur kalmadıkça yukarı kata çıkmamanızı rica edeceğim Hakan Bey.
2: Merak etmeyin hanımefendi, müzelerden hoşlanmam. Hele müzeye kapanan bir antik olmak hiç hoşuma gitmez. İyi geceler!

0: Ben müzeye kapanmış bir antika mıyım anne?
1: Yakalayamazsın işte! Ayağımı çek de! Düşürdüm ben işte! Dur, ben dur! Nereye?
2: Şimdi geliyorum baba!
3: Oh, yıllar var ki böyle çocuk olmamıştım.
0: Bana kalırsa hala çocuksunuz.
3: Varlığım sizi rahatsız ediyor, görüyorum. İstediğiniz zaman babalık görevimden istifa edebilirim.
0: Başında kabul etmeyecektiniz bu işi.
3: Çocuğunuzun hayallerini yıkmak istemedim. Annenizin anlattığına göre Tayfun'u yıllardır sahte mektuplarla oyalamışsınız. Oysa kocanız...
0: Kocam beni bırakıp kaçtı. Topalım diye.
3: Bir dakika, kocanız ihtiyar olduğunuz için kaçmış olmasın sakın?
0: İhtiyarım tabii, çünkü anneyim.
3: Anne değil, büyük anne, ninesiniz! Bu kapalı elbiselerinizle, bu topuzlu saçlarınızla ninemden bile yaşlısınız!
0: Rica ederim!
3: Sizi her sabah 10 yaş gençleştirebilirim Pınar Hanım. Gidin, aynaya bakın, hangimiz haklı göreceksiniz, hadi!
0: Beni gençleştirmeyin Hakan Bey. Kendinizi olgunlaştırın biraz.
3: Haklısınız. Sizin gibi ünlü aşk romanı yazarları olgun insanlarla dostluk eder. Sokaktan bulunmuş, elbiseleri bile sizin paranızla alınmış biri nasıl karşınızda durabilir ki, değil mi?
0: İleri gidiyorsunuz. Size çocuğumun hatırı için katlanıyorum. Unutmayın.
3: Bana katlanarak sıkmayın kendinizi Pınar Hanım. Şoförünüzü pansiyonuma gönderin, elbiselerinizi iade edeyim. Bu işi para için değil, baba sevgisini hasret bir çocuğu sevindirmek için kabul ettim Pınar Hanım. Çünkü doğduğumdan beri ben de baba sevgisini hasretim.
2: Baba! Baba! Baba! Baba! Anne, babam nerede?
0: Bak yavrum. Sana babanın hikayesini anlatacağım.
2: Hikaye istemiyorum anne, babamı istiyorum. Beni Luna Park'a götürecekti, söz vermişti.
0: Baban yok senin yavrum. Gitti. Kavga ettik oğlum. Birbirimize darıldık. Gelmeyecek.
2: Neden kavga ettin anne? Neden? Niçin kaçırdın babamı? Niçin? Niçin? Niçin?
0: Ağlama oğlum. Ne olur ağlama. Benden nefret etme.

0: Tayfun'a söz vermişsin de, Luna Park için.
1: Aa, öyle ya, tabii söz vermiştim sana. Nasıl oldu da unuttum anlayamadım. Kusura bakma delikanlı.
2: Babacığım, seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki.

0: hasta mısın yoksa?
1: Hayır, başım döndü. Yükseğe çıkınca böyle olur.
0: İnelim istersen.
1: Hayır, geçer şimdi. Tayfun ne güzel eğleniyor.
0: Doğru.
1: Bak baba, bak!
0: Doğrusu senin sokağa çıkman büyük hadise. Yakında kıyamet koparsa şaşmam.
2: Nerede kaldınız, merak ettim.
1: Film uzun sürdü anne. Hadi bakalım, doğru yatağa.
3: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler oğlum, güzel rüyalar.
3: Eskiden rüyamda seni görürdüm ama artık görmüyorum.
1: İyi geceler yavrum.
3: İyi geceler anneciğim.
0: Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Çok mu kötüydü?
1: Kim?
0: Kocanız.
1: Nereden anladınız?
0: Nefretinizden. Evde bir resmi bile yok.
1: Evde resmi olsaydı size baba diyemezdi Tayfun.
0: Seviyor muydunuz onu?
1: Sadece dürüst bir erkek sandığım için evlendim. Kaza olmasaydı kurtulamayacaktım ondan.
0: Kaza mı?
1: Evet, hem de korkunç bir kazaydı. Bu kadar başka bir insan olabileceğini nereden bilebilirdim? Münakaşasız geçen bir anımızı bile hatırlamıyorum. O meşhum günde gene benden, çocuğundan nefret ettiğini yüzüme haykırırken bir anda bir kamyonun altına girdik. O kaza beni ondan kurtardı ama ayağımı da bu hale getirdi işte. Hastanede ayıldığım zaman kocam yoktu artık. Çalıştığı yerin bir çanta dolusu parasıyla kaçmıştı. Sevgilisiyle beraber. Umarım merakınızı giderebildim Hakan Bey. İyi geceler.

0: Siz bir yer.
1: O zahmet etmeyin, anlaşmamız birkaç gün sonra bitiyor zaten. Kuzum, bu yaşlılık hoşunuza mı gidiyor sizin?
0: Kimsenin hoşuna gitmez yaşlılık.
1: Fakir misiniz? Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız.

0: Bırakın.
1: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Yazın şimdi. Bu küflü hayalleriniz ölünceye kadar yazın.
0: Siz erkekler hep kahraman olmak, hep son sözü söylemek istersiniz. Kadın fakirse onu hor görür iter kakarsınız. Kadın zenginse parası için önünde diz çöker, sonra arkasından topal diye alay edersiniz. Hepinizin gözleri riya dolu, yalan dolu. Künyenizi iyi ezberlemiş miyim? Tamam mı?
1: Tamam. Ama gene de mutlu olmanızı isteyen iyi insanlar vardır, Pınar Hanım.
0: Oğlumla annemle minicik bir dünya kurdum kendime. Yeniden insanların arasına karışıp onları kendime güldürmek istemiyorum. Memnunum hayatımdan, mutluyum.
1: Aksine, mutluluğu hiç ama hiç tatmamışsınız.

0: mutluluğu hiç, ama hiç tatmamışsınız.
1: Geldik işte koca bebek. Hadi bakayım atla şöyle. Ha, geç şuradan. Tamam. Al şu çantanda.
2: Hoşça kal babacığım.
1: Bana bak, derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. etmeyi mi? Tamam mı? Hadi. Eyvallah.
0: Hep eğlenmeye giden insanları seyrederdim tepedeki evimizde.
1: Geceleri öyle çok severdim ki... kaldırımlarda kendi ayak sesimi dinlemekten gurur duyardım.
0: Sonra... yoksulluğun bir yılan gibi yuvamıza çöreklendiğini anladım. 8 yaşındaydım o zaman.
1: O yaşta gazete satardım ben.
0: Şimdi çok param var.
1: Şimdi gazete bile satamıyorum.
0: Ama para hep acı getirdi.
1: Ben mutluluk getirir sanırdım.
0: Belki de aynı çevrede büyüdük seninle. Akşam sisle beraber ne çabuk çöküyor.
1: Bugün hiç bitmesin istiyor insan. Benimle gelir misin? Sabaha kadar aklımıza neresi gelirse oraya gideriz. Sokaklarda bağırır, dans ederiz.
0: Dans mı? Hayır, dans edemem ben.

0: Emriniz efendim.
1: Bize şampanya getir. Ayrılığın şerefine içeceğiz.
2: Ayrılık hoşuna gidiyor Hakan.
1: Başka çare biliyor musun?
2: Evet. Ayrılığı unutmak.
1: Ayrılığı unutmak için beraber...
2: Çok affedersiniz, özür dilerim.
1: Dikkatsiz işte.
2: Ne güzel. Her şey genç kızken hayal ettiğim gibi. Böyle salonlar hayal eder dururdum hep. Bembeyaz elbiseler için. Evlendim. Ama o bir başka dünyadan gelmişti. Sevgisiz insanların hayalleri gerçekleşmezmiş meğer.
1: Teşekkür ederim. Mutluluğun için.
2: Mutluluğun için.

0: Gel, bizim için bu müzik.
1: Aa, çıldırdın mı sen? Otur lütfen! Bana herkesi güldürmek mi istiyorsun? Ben dans edemem!
0: Edersin,
1: edeceksin! Yalvarırım, otur!
0: Edeceksin! Yoksa ben de yalnız dans eder, seni göstererek korkusundan ortaya çıkamıyor diye bağırırım!
1: Yok, hayır! Hayır!
0: Hadi gel!

0: arkalarında emeklemeye çalışıyordum. Bana yürümeyi öğrettin.
1: Sen de bana bende eksik olan bir şeyi öğrettin.
0: Nedir o? Nedir öğrettiğim sana?
1: Bir kelime Pınar. Ama çok geç. O kelimeyi söylemek için geç kaldım. Yarın her şeyin sonu gelecek. İyi geceler.

0: Anne, anneciğim.
1: Anne, çocuk gibiyim bu gece. Beni ayıplama ne olur. Seni ilk defa böyle görüyorum. Mutluysan içim rahat olacak yavrum.
0: Biliyor musun anne, yarın gidiyor. Bir daha dönmemek üzere gidiyor.

0: işler içinde sizi sayıklıyor.
1: Ne dediniz?
2: Babam yok mu?
0: Biraz gayret yavrum. Doktor da neredeyse gelir canım.
2: Baba.
1: Hey delikanlı. Aç bakalım gözlerini.
2: Babacığım. Anne hiç iyi değilim. Sizi bir arada görmezsem korkuyorum. Ne olur hep yanımda olun.
1: Sana söz veriyorum şövalye. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız.
0: Doktor geldi.
2: Allah'ım, oğlumu bana bağışla. Çektiğim dertleri, acıyı, bana verdiğin sakatlığı, her şeyi, her şeyi ancak oğlumun yanında unutuyorum. Bağışla onu bana.
1: Duaların kabul edildi. Tayfun'un ateşi düştü. Allah'tan başka bir şey isteyebilirsin.
2: Verir mi dersin?
1: İstemesini bilirsen. Ne istedin?
2: Verirse anlarsın.

0: okuldan eve dönünce bizi bulamayacak, üzülecek.
1: Aldırma annen var, biraz çocuk olmak bizim de hakkımız.
0: Neden öyle bakıyorsun?
1: İnanamıyorum. Karşımdaki gerçekten sen misin? Benimle parklarda çocuklar gibi yan yana yürüyen.
0: Hiç çocuk olmadım ki bugüne kadar. Hep yaşlıların kederini sırtımda taşıdım. Babamın, annemin, kocam...
1: Hayır, artık ondan söz etme. Tanımadan nefret ediyorum ondan.
0: Yalanı hazırladın mı?
1: Yalan mı?
0: Günün doldu ya. Bizden ayrılman için Tayfun'a esaslı bir yalan bulmamız gerekecek.
1: İşimi sevmeye başladım Pınar. Artık kovulana kadar kalabilirim burada. Tabii uzatmalı bir babaya ihtiyaç varsa. Biliyor musun, son gecem olacak bu. Yarın herkes kendi dünyasına doğru yola çıkacak. Yarın olmasını istiyorum Pınar.
0: Yarın olmasın Hakan.
1: Öyleyse gidelim Pınar. Neresi gelirse aklımıza oraya gidelim.
0: Eve gidelim, oğlumun yanına. Ancak onun sevgisi durdurabilir zamanı.
1: Sadece onun sevgisi mi?

0: Babamla annem iyice barıştılar galiba.
1: Evet canım.
0: Bir daha hiç kavga etmeyecekler değil mi?
1: Hayır canım, etmeyecekler.
0: İyi etmesinler. Anneanne.
1: Efendim?
0: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
1: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
2: Pınar, artık git diyeceksin diye yüreğim titriyor.
3: Aynı sevgi iki yürekte birden aynı anda nasıl filizlenir inanamıyorum.
2: Sakın git deme bana sevgilim.
3: Gitsem bile hep kalbimde olacaksın Hakan. Yer ettin içimi. Kara dünyamı ışıttın. Yaşamayı öğrettin bana. Evimin ışığı, biricik yavrumun babası oldun. Git diyebilir miyim sana?
2: Pınar, benimle evlenir misin? İzin verir misin Tayfun'un gerçek babası olayım?
4: Bir ömür boyu yan yana, bütün iyi ve kötü günlerinizde birbirinize destek olmanız diliğiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Teşekkür. Ne dedin Tayfun'a?
3: Babamla iş seyahatine gidiyoruz. Bazı anlaşmalar imzalayacak dedim.
2: İlk anlaşmayı Tayfun'un gerçek babası olmak için imzaladım. Mutlu musun?
3: Çocuklar gibi. İlk dansımızı hatırlıyorum şimdi.
2: Ben de senin haşarı bir çocuk gibi ağlayışın.
3: Evime sıcaklık getirdin. Yavruma pırıl pırıl gülmeyi, bizlere mutluluğu getirdin. Seni nasıl sevdiğimi bilsen kaçardım benden. Kapkara bir duvar vardı dört yanımda. Bir esir gibi üç kişilik küçük bir dünyada yaşardım.
2: Ben de sensiz, susuz kalan bitkiler gibi soluk, anlamsız, gayesizdim. Sonra sen, günün ortasından bir çiçeğin fışkırması gibi çıkan sen.
3: Ne diyordu nikah memuru?
2: Bütün iyi ve kötü günlerinizde sevin birbirinizi diyordu. Sevin birbirinizi bütün iyi ve kötü günlerinizde.
3: Hakan?

0: Meraktan çatlatacaksın bizi. Gülmeyi bırak da anlat.
1: Patlama ya, anlatıyoruz işte. Havaalanından itibaren takip ettim annesini.
0: Oraya kadar biliyoruz. Sonra?
1: Sonra... Üç gün kolladım yaşlı kadını. Arabasıyla önümden geçerken de attım kendimi yere... ...Açım, açım diye inledim. Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
2: Ayarladın mı kızı?
1: Ayıp ettin. Tereyağından kıl çeker gibi.
2: Peki, ya nikah?
1: O da tamam. 24 saat oldu.
3: Güzel kadın.
2: Hemen ölürse şüpheyi çeker.
4: Boş ver. İyi bir planla hemen ölsün ki bu parlak herife kalacak 40 milyonluk mirastan biz de acele payımızı alalım ha.
5: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
6: Hiçbir iz bırakmayan zehirli bir ilaç kullanmaya ne dersiniz?
3: Neyle ölürse ölsün. Yeter ki ölsün. 10 yıldır aynı elbiseyi giymekten, pansiyon köşelerinde sürünmekten bıktım artık.
4: En iyisi bıçak. Şak, tamam. Sessiz ve derinden.
2: İz bırakmayan bıçak nerede görülmüştür Sersem?

0: Hayrola sevgilim, bu valiz de nesi?
1: Sinirlerim bozuldu Hakan. Tayfun yalnız, hasta da biliyorsun. Hemen dönmek istiyorum.
0: Bensiz mi döneceksin?
1: Sen daha kalabilirsin. Sonra da dönsen
0: olur. Olur mu öyle şey? Söz verdik, yemin ettik. Bütün iyi ve kötü günlerimizde beraber olacağız demedik mi? Ama madem ki istiyorsun, pek. Benim valizim hazır zaten.

0: bunların hepsini çöpe at!
1: Ama Pınar Hanım, ekmek bıçağını bile aldım!
0: Ekmeği elimizle bölersin! Hadi, çabuk ol!
2: Hey, hey! Kardeş, kelime takmak yoktu ama ya! Şimdi ben sana gösteririm, şimdi! Dur! Ha?
3: Nen var sevgilim?
0: Başım ağrıyor!
3: Tayfun! Annenin başı ağrıyormuşmuş!
2: Gel bakalım şöyle!
1: Hadi bakalım!
3: Öyle kenarda somurtup oturursan tabii başını ağrır, tabii!
1: Anneciğim, babacığım, sizleri nasıl seviyorum bilseniz! İkinizi böyle görünce, dünyada benden daha mutlu çocuk var mı diye düşünüyorum hep!
0: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
3: Hem de delice!
0: Ya beni?
3: Çılgınlar gibi!
0: Hayır, hayır!
3: Oyun oynuyoruz canım!
0: Sizden oynayamam! Ha? Başım ağrıyor! Çok ağrıyor!
4: Ayarladın mı kızı? Ayıp ettin, tereyağından kıl çeker gibi!
5: Güzel kadın!
4: Hemen ölürse şüpheyi çeker!
6: Şak şak, tamam. Sessiz ve derinden.
5: Nasıl ölürse ölsün, yeter ki ölsün.

0: Ne mi var sevgilim?
1: Hiç, hiç yok bir şeyim.
0: Bak, baş ağrın için nefis bir ilaç getirdim sana. Neden almıyorsun, alsana. Hadi iç.
1: Şey, içmesem. Sanki yalnız kalırsam geçer sanıyorum.
0: Hadi hadi iç şunu.
1: Hakan, sen...
0: Benim başka odada yatmamla geçmez ama istiyorsan gene de yatarım. Aslında temiz havalı yerlere götürmeliyim seni. Şehrin kokusundan olabilir bu ağrılar.
1: Hakan, sana yardımcı olmak istiyorum ama olmuyor. Bana yabancı gibisin.
0: Seni seviyorum.
1: Biliyorum. Hem de çılgınca seviyorsun. İyi geceler Hakan.
0: Sana da. İyi geceler sevgilim.

0: Niçin getirdin beni buraya?
1: Hava alasın diye. Sinirlerin çok bozuk bu günlerde, herkesi kırıyorsun. Bak ne güzel bir gün, ılık güneş, ılık rüzgar, insan yaşadığını hissediyor.
0: Yaşamaktan hoşlanıyorsun bakıyorum.
1: Tabii, hem de delice tutkunum yaşamaya.
0: Başkaları da hayatı senin kadar sevebilir Hakan. Olamaz mı?
1: Neden olmasın? Gel, gel bak! Bak şuraya, şu güzelliğe bak! Artık elimi tutmaktan bile kaçınıyorsun. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın?
0: Ne münasebet!
1: Öyleyse neden ayrı yatıyoruz? Neden canavar görmüş gibi kaçıyorsun benden? Söyle, söyle, yoksa oyuncak mı sandın beni ha?
0: Bırak beni!
1: Söyle!
0: Bırak beni!
1: Oyuncak mı sandın?
0: Yalvarırım, bırak!

0: Gel bak manzara ne kadar güzel.
1: Ay, ay.

0: Yavrum. Neyin var böyle? Ne oldu? Sarardın, soldun. Yavrum, Ceylan'ım benim. Niçin annene söylemiyorsun derdini? Gücüm kalmadı artık anne, dayanamıyorum. Bu pis oyun bitirdi beni. Anlaşamıyor musunuz yoksa? İster misin konuşayım onunla? Hayır, hayır. Anne. Bak, sana bir zarf vereceğim. Bana bir şey olursa... bunu savcılığa verirsin. İçinde her şey olduğu gibi yazılır. Neler söylüyorsun? Bana bir şey olursa ne demek?
1: Oo, bakıyorum ana kız baş başa vermişsiniz gene.
0: Şey, yeni romanımı konuşuyorduk. Bitirdim de.
1: Sahi mi? Nasıl oldu?
0: Bir dakika.
1: Ne var?
0: Bu haliyle okumanı istemem.
1: Konusu enteresan mı bari?
0: Evet. Çok enteresan. Yavru Ceylan isminde talihsiz bir prenses var. Bir gün yavru Ceylan bir şövalye ile tanışıyor, sevişiyorlar. Sonra prenses anlıyor ki bir aşk tuzağıdır bu. Şövalye prensesi baştan çıkarıp evlenecek. Sonra da onu öldürerek servetine sahip olacaktır.
1: Sonra?
0: Yavru Ceylan çok sevdiğini ispat ederek genç şövalyeyi kötü niyetinden vazgeçiriyor.
1: Saçma! Kötü adamları unutmuşsun. Kendilerine ihanet ettiği için kötü adamlar şövalyeyi öldürürler.
0: Öldürüyorlar zaten. Şövalye hayatını veriyor ama sevgisini de ispatlıyor prensese.
1: Böyle saçma şeylerle uğraşırsan tabii sinirlerim bozulur.

0: çok iyi bir ilaç, içkiyle de içilebiliyor. Asabi bozukluklara birebir. Sevgilim, nem var, neden içmiyorsun?
1: Burası biraz sıcak mı?
0: Hava almak ister miydin? Nasıl? Geçti mi sevgilim başının ağrısı?
1: Hayır! Hayır!
0: Sevgilim ne var, ne oluyor sana?
1: Hayır!
0: Bak dinle beni, gide!
1: Hayır!
0: Çıldırdın mı sen? Pınar! Pınar! Pınar! Pınar ne var?
1: Anneciğim, sen de benim gibi hasta mı oldun?
2: Yavrum, biricim, sen artık delikanlı oldun, kuvvetli oldun değil mi?
1: Çok kuvvetliyim anne, bak koluma!
2: Canım yavrum, her zaman kuvvetli oldun. Bir gün annen öldü derlerse, sakın ağlama!
1: Anneciğim!
2: Bütün insanlar bir gün gelir ölürler oğlum.
1: Senin ölmeni istemiyorum anneciğim. İstemiyorum.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
2: gelsin yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peynir aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: ben. Hı. Amerika sık mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

çatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır
9: Hep seninle.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: ben. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

0: Duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük.

0: Anlıyorum. Anlıyorum efendim. Peki doktor bey, bütün ilaçları sırasıyla veririm. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi geceler. Ne bunlar?
1: Kasamın anahtarı ile bankadan istediğin kadar para çekebilmen için vekaletname.
0: Neden icap etti bu?
1: Hastayım Hakan. Artık evimin ve işlerimin masraflarını senin yapmanı istiyorum.
0: Hayır.
1: Neden? Kocam değil misin?

0: Bize oyun oynamaya kalkıyorsun, öyle mi? Demek bu işte yoksun ha?
1: Evet, yokum. Yokum! İşin başında maksadımız sadece para çekmekti kadından!
2: İyi ya işte, paranın tabanını çekeceğiz sayende!
1: Cinayet yoktu, böyle konuşmamıştık!
0: Paraya tek başına konmaya çalışıyorsun ama bana sökmez dostum!
2: Ya, seni 5 yaşından beri tanırız, parlak herif bize numaran söker mi ha?
0: Bırakın, öldüreceksiniz! Ölüsü bir işe yaramaz keratanın!
2: Bayıldı abi, ne yapalım he?
0: Bayıltın Ergele'yi!

0: aşık mı oldun sevgilim ha? Olur olur, gönül bu.
1: Sana 3 gün müsaade, kadını istediğim yere göndereceksin.
2: Hayır!
1: Ulan Ergele, sana bu lokmayı yutturur muyum sanıyorsun ben ha? Öleceksin! Tunar!
3: Tunar!
1: Öleceksin, ölecek!
0: Nasıl ölürse ölsün, yeter ki ölsün!

0: En kısa zamanda boşanıyoruz. Haberin olsun.
1: Kötü adamlar boşanmamıza kızmazlar mı?
0: Biliyordun. Romanındaki soysuz şövalye ben miydim? Yavru ceylan da sen. Evet. Seni baştan çıkarıp evlenecektim. Paralarını son meteliğine kadar çalıp kaybolacaktım.

0: Bana bak. En kısa zamanda boşanacaksın benden. Sokağa çıkmayacaksın. Ne sen, ne oğlun, ne annen. Evde polis bulunduracaksın. Ta ki mahkeme bizi boşayana kadar.
1: Beni korumaya mı çalışıyorsun?
0: Ölmeni istemiyorum.
1: Ölümüm nasıl olacaktı?
0: Bir küçük mektup gönderecektim sana. Sevgilim, iki gece sonra seni saat 11'de duvarların önünde bekliyorum. Muhakkak gel diyecektim. Oraya geldiğinde bir otomobil seni duvarla birlikte ezip geçecekti.
1: Ölüm korkusu içinde yaşadım aylarca. Hayır, Hakan bunu yapamaz diyordum hep.
0: Senin ve oğlunun yanında sımsıcak bir yuvanın tadını tattım. Mutlu olmayı, sevmeyi öğrettiniz bana.
1: Bir gün bana şövalye prensesi öldürmezse kötüler şövalyeyi öldürür demiştin. Gene de gidiyorsun. Ölmek pahasına gidiyorsun.
0: Ölsem bile sizin için öleceğim. Ama mutlu olarak, sizin yaşayacağınızı bilerek.
1: Benim ölümüm seni o kötülerden kurtaracaksa.
0: Tayfun'u öp benim için. Sımsıkı sarıl öp. Öylesine seviyorum ki. Tayfun'dan ayrılmak çok acı.
1: Sensiz yaşayamaz ki. Küçücük yüreği baba acısına katlanamaz. Ben dersen, hatırlıyor musun nikah memurunu? Bütün iyi ve kötü günlerinizde birbirinize güç vereceksiniz demişti. Benim ölmem senin kurtulman demek olacaksa gönder mektubu Hakan. Ölüme seve seve giderim. Sırf sen yaşa diye. Oğluma uzun ömürlü bir yuva kur diye seve seve giderim.

0: Rüzgar. Tayfun, tayfun kaçmış.
1: Üzülme anne, onun nereye gideceğini biliyorum.
2: Söyledim size, yapamam.
3: Bak oğlum, şakayı sevmem ben. Bitirelim şu işi artık, sabrım kalmadı.
4: Bir gelen var şef.
5: Baba, babacığım!
2: Tayfun!
5: Neden bıraktın bizi, neden? Beni sevmiyor musun? Annemi sevmiyor musun artık?
3: Çocuğu neden üzüyorsun anlamıyorum. Ne şirin şeysin sen. Benim senin gibi bir oğlum olsaydı, yanımdan bir saniye bile ayırmazdım. Merak etme küçük, babanı annenle barıştıracağız.
5: Sahi mi baba?
3: Tabii sahi yavrum. Baban annene kısa bir mektup yazacak. Hadi yaz bakalım. Sevgilim, iki gece sonra
2: defolun buradan. Kimseyle barışmak istemiyorum.
6: Çocuğu üzüp durma canım. Otur yavrum, sen şuraya bakayım. Böyle güzel çocuk üzülür mü hiç? Merak etme, baban şimdi mektubu yazacak yavrum. Değil mi babası?
5: Yazacaksın değil mi?
7: İnsan bu çocuğun annesiyle nasıl dargın durur anlamıyorum.
3: Ha şöyle, yaz bakalım.
6: Ya ben sana babam mektubu yazacak demedim mi?
3: Perşembe gecesi saat 11'de seni duvarların önünde bekleyeceğim, Hakan. Ha şöyle. Al bakalım delikanlı. Götür bunu annene. Muhakkak gelsin burada yazılan yere. Onları barıştıracağız, sakın merak etme.
5: Ne kadar iyisiniz, teşekkür ederim. Teşekkür ederim babacığım, çok teşekkür ederim.
2: Tayfun. Güle güle yavrum. Annene kendisini çok sevdiğimi söyle.
5: Peki babacığım.
2: Tayfun! Güle güle yavrum. Gelmeyecek işte. Kendinizi boş yere atıyorsunuz.
3: Gelecek. Hem de tıpış tıpış gelecek. Ve sen hiçbir şeye mani olamayacaksın.
1: Yavrum, çıldırdın mı sen? Niye habersiz yalnız başına sokağa çıkıyorsun?
5: Babama gittim. Bak, mektup yazdı sana. Barışmak istiyor seninle.
2: Perşembe gecesi seni saat 11'de duvarların önünde bekleyeceğim.
1: Demek baban yazdı bunu.
5: O yazmıyordu ama iyi amcalar vardı yanında, ille de yazacaksın dediler.
1: İyi amcalar mı?
5: Evet anne, beni de sevdiler. Bir tanesi de kızdı babama, çocuğu üzme diye çıkıştı. Gideceksin değil mi anne? Söz ver, gideceksin değil mi?
1: Sen istiyorsan giderim yavrum. Gidelim.
2: Şövalye prensesi öldürmezse kötü adamlar şövalyeyi öldürür, unutma.
6: En iyisi bıçak. Şak, tamam, sessiz ve derinden.
8: Neyle ölürse ölsün, yeter ki ölsün.

0: Allah'ım, benim için kendi hayatını ortaya koyan Hakan'a yardım et. Mutluluğu sadece onunla tattım. Oğlumun ve Hakan'ın daha çok yaşamaları, mutlu olmaları için ben de kendi hayatımı feda etmeliyim.
1: Bir masal anlattım, hemen uyudu.
2: Ne var yavrum?
1: Yavru Ceylan'ım benim. Neden açılmıyorsun annene? Derdini neden söylemiyorsun?
0: Hoşça kal anne. Oğlum sana emanet.
1: Yavrum, sanki ölüme gidermiş gibi konuşuyorsun.
0: Kocama gidiyorum anne. Onu nasıl sevdiğimi bilirsin. Onun, senin, oğlumun mutluluğu için gerekirse ölüme de giderdim.

Artık gül yüzün solmayacak. Ömrünün sonuna kadar sana kanat gerecek bir babam var. İkiniz yıllar yılı mutlu yaşayacaksınız. Elveda yavrum. Ara sıra talihsiz anneni hatırla.

0: canım karıcığım benim, seni nasıl özledim bilemezsin.
1: Benim ölmem senin kurtulman demekse gönder mektubu, gelirim. Senin mutluluğun için, senin yaşaman için gelirim.

0: Çocuk yanımda olursa polis kurşun sıkamaz peşimden.
1: Defol!
0: Para ve oğlum! Duydum ki milyonlar kazanıyormuş sevgili karıcığım. Avrupa'da bile satılıyor kitapları. Hadi vaktim yok!
1: Yoklar! Gittiler! Avrupa'ya gittiler!
0: Evde başka kimse yoksa o zaman açarsınız.

0: Alo.
1: Tayfun, yavrum, ben baban. Çabuk annene koş. Sakın sokağa çıkarma.
2: Demek Avrupa'ya gittiler, ha?
1: Eğer çıkmışsa, dur duvarlara!
0: Peki, peki babacığım!
2: Çabuk git, para getir! Hadi! Aa! Para dedim sana! Hadi!
0: Annem, annem nerede? Annem sokağa çıktı yavrum!
2: Anne! Dur bakalım, lazımsın bana!
0: Bırak beni, annemi bulmam! Annemi
2: babanı bulsan olmaz mı? Hadi ne duruyorsun, çabuk ol!

0: yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
1: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlar devam ediyor.
2: Mal hazır dediniz. Nerede?
3: Mal kolay. Önce paraları görelim.
4: Öldürdüler adamı.
0: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
4: Gözlerimle gördüm.
5: Sen hayal görmüşsün oğlum.
0: Bu gene ne yaptı size?
6: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
7: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
4: Seni Hisar'da bekliyor.
0: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
4: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
8: Anneciğim canım.
9: Yumurcak Küçük Şahit. Yarın 16.15'te TV4'te.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Bu var ya bu.
12: Yok, dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger.

0: atıştırmalık değil, doymalık.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Bu var ya bu.
6: Yok, dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Hazır değiliz biz.

0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla

0: aç kalbini yaza.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa raffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba. Nasılsın?
12: Ne var ya bu?
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
17: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
18: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
16: Rivayetleri.
17: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
16: Söylenceleri.
17: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
16: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
17: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
16: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Hayır. Hayır, hayır, hayır. Benim ölmem gerekirdi Pınar.

0: kapınar. Hayatım, ömrüm, ömrüm bir tanem.
1: Anne! Anneciğim!
0: Tayfun mu?

0: Sen nerede?
1: Şurada. Nereye gidiyorsun? Bir dakika!
2: Gelmeyin!

0: Babam benim!
1: Bırak!
0: Babam benim!
1: Bırak beni!
0: Aptal!
1: Ellerim acıyor anne!
2: Dayan yavrum, dayan! Gayet geliyorum!
1: Anne, o adam benim babam!
2: Evet yavrum, benim babam!
1: Ha?
2: Kader!
1: Ha? Bırak beni Elif, sevmek istiyorum!
2: Senin için yaptım yavrum!
3: Ahahahah!

0: Yavrum benim!
1: Tayfun, üzülmene sebep yok. Beni baba olarak kabul etmeye mecbur değilsin.
0: Hakan!

0: Ben. Benim ya. Ben. Kartal. En samimi arkadaşın Kartal. Yoksa hatırlayamadın mı beni? Benim ben. Sana inanan, sana evinin, sana kalbinin kapılarını açan arkadaşın. Senden dertleşmeye, ben burada yokken kandırıp da namusunu iki paralık ettiğin, ırzına geçtiğin kız kardeşim hakkında konuşmaya geldim. Ne korkuyorsun, ne geriliyorsun öyle? Yoksa sevinmedin mi beni gördüğüne? Yoksa kucaklamayacak mısın beni?
1: Bak Kartal.
0: Bakıyorum. Hadi konuş! Bir şeyler söyle lan! Yalan de!

Hayır, ölme! Ölmemelisin! Var mı böyle hesabını borcunu ödemeden kaçmak? Var mı böyle kalleşlik ha? Söyle Allah'ım! Sen söyle, var mı? Nasıl yaptın be insafsız? Nasıl kıydın parmak kadar kısa? O kadar aradım, bulamadım. Kaçmış utancından, kaybetmiş izini. Oysa bak, sen hala yüzüme utanmadan bakabiliyorsun. Ama ne bahasına olursa olsun alacağım yüzünü. Ölünceye kadar unutmayacağım. Ölünceye kadar! Ölünceye kadar!

0: Pek sıcak bir gün değil mi? Buralara yaz erken gelir, erken gider. Siz aktarma mı yapacaktınız? Yolcu treni akşam 8.30'dadır. Ama rötarlıdır. Ekspres geçmez zaten. Bu at 2 yıl öncesine kadar pek gözdeydi ama... demiryolunu öteden, İncekköy'le yeniden geçirdiler. Bizler de unutulduk maalesef. Ben de burada kalıcı değilim artık. Ah! Demekle bir yapışayım, doğru İstanbul. Üsküdar'da bir odacık, krallar gibi. Kahvene git, gez, dolaş, denize ayağını sok.
1: Şerifoğlu çiftliği uzak mıdır?
0: He? Bekledikleri sizdiniz demek. Âlâ! Yusuf Kaya bahsetmişti. Neredeyse gelir. Bak, çiftlik çok güzeldir doğrusu.

0: Kartal Bey mi? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf.
1: Biliyorum.

0: Çiftliğe kadar böyledir. Çok güzeldir buralar. Aşağı yukarı 20 kilometre. Şerif Bey, bu yazı çiftlikte geçireceğini bildiren telgrafın gelince çok sevindi. Rahmetli Nuri Bey'in en yakın arkadaşıymışsın.
1: Öyle.
0: Bir derdin mi var senin?
1: Yoo, niye sordun?
0: Bilmem, ne de olsa büyük şehre benzemez tabii. Sineması, tiyatrosu, eğlencesi olmayınca çabuk sıkılır insan. Zor alışır.

0: Gelişine hem sevindim hem üzüldüm evlat. Bana Nuri'yi hatırlattın. Bir yıldır sızlayan yaramı tekrar kanattın.
1: Yazık! Hiç istemezdim. Üzüleceğimi bilsem gelmezdim.
2: Baba, rica ederim.
0: Kızım, 25 yaşında evlat kaybetmenin acısını bir ben bilirim, ben!
1: Bir de ben bilirim.
0: Anlıyorum yavrum, çok sevişirdiniz.
1: Evet! Çok sevişirdik.
0: Ah, çok yandık, çok ağladık.
1: Ben de ağladım. Öyle bir ağladım, öyle bir ağladım ki başucunda.
2: Biraz tatlı alır mısınız?
1: İstemem.
2: Kahve içer miydiniz?
1: Hayır.
0: Hey gidi günler hey! İstanbul'a son gelişimizde üçümüz gezmiştik, hatırladın mı?
1: Nuri'ye ait hiçbir şeyi unutmam.
0: Tarabya'da bir sahil gazinosunda oturup yemek yemiş... ...sonra da sen, ben, Nuri... kız kardeşim...
1: Yorgunum, uyumak istiyorum.
0: Elbet be evlat, bunca yol sarsar insanı.
1: Bana odamı göstersene. Evet, bekliyorum.

0: İşte odanız beyefendi. Buyurmaz mısınız? Pek sizin gibi nazik bir beyefendiye layık değil ama... ...artık bağışlayın bizleri. Nasıl? Beğendiniz mi?
1: Nasıl? Pek geveze değil ama iyi çocuk değil mi?
0: Bilmem, farkında değilim.

0: Ne var Sevda, sinirlisin bu akşam?
1: Değilim, üşüyorum biraz o kadar.
0: Üşüyorum dedin de aklıma geldi. Bizim tay üşütmüş. Tabii Rıfat'ı bulmak lazım. Geçen sefer de o kurtardı hayvanı. Gerçi adamcağızın sarhoşluktan eli ayağı titriyor ama... ben gene de onu İstanbul'un en meşhur baytarlarına değişmem.

0: Dinlemiyorsun beni.
1: Dinlemiyor muyum? Yok canım.
0: Bu akşam bir tuhaflığın var senin.
1: Biraz sıkılıyorum nedense ama... Mühim değil. İyi geceler.

0: Allah'a şükür arazim geniştir, git git bitmez.
1: At da yetiştiriyorsunuz ha?
0: Oo, meşhurdur benim atlarım.

0: Petrov. Teklemiş gene. Ama beceremedim namussuzu. Şehirden bir usta çağırmak lazım.
1: Bir de ben bakayım.
2: Yıkanmak istediğinizi bilseydim banyoyu yaktırırdım.
1: Başka isteklerim için de aynı hassasiyeti gösterebilir misin?
2: Anlayamadım.
1: Halbuki anlayacak yaştasın.
2: Babam traktörü tamir ettiğinizi söyledi. Çok marifetliymişsiniz. Sevdi sizi.
1: Ya sen?
2: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
1: Yok canım.
2: Fakat sizden hoşlanmadım diye çiftlikten gitmenize lüzum yok.
1: Bak hele. Neden gideyim yani? Fark etmez benden hoşlanıp hoşlanmaman.
2: Siz kelimesini kullanmasını bilmez misiniz kuzum?
1: Bak kızım, madem bir müddet beraber yaşayacağız burada, hoşlanmadığım şeyler söyleyeyim de damarıma basma. Yersiz gevezelikten bir, siz kelimesinden iki, kibarlık taslayan budala kızlardan üç.

0: Ne konuşuyordunuz?
1: Hiç.
0: Her dakika hiç mi konuşuyorsunuz?
1: Bana hesap mı soruyorsun yoksa?
0: Hakkımı istiyorum Sevda. Sözlüm sayılırsın. İleride evleneceğiz.
1: Öyleyse evlendiğimiz zaman sorarsın, şimdi değil.

0: Uslanacak, uslanacak ama zaman ister.
1: O zamana kadar da bir hayli can yakacağı benzer. Evlat, buraların tek eğlencesi budur.
0: Güzel at. Ben de denemek isterim. Tecrübelik değil bu. Usta binici ister.
2: Peki, sen bindin mi?
0: Bana bakma! Ben anamın karnından çizmeli ve mahmuzlu doğmuşum.
2: Ben yatakta doğmuşum ama gene de deneyeceğim şansımı.
3: En iyisi vazgeçin bu sevdadan.
1: Bana kalırsa daha ileride. Hele piş biraz, atlarla, araziyle tanış bir...
0: Çok lazımsa şehir işi bir marifet gösterirsin bize. Güleriz, alkışlarız.

0: İyi biniyorsun. Yoksa askerde süvari miydin? Hı? Hayır, Bahriyeli.
1: Her şeyden de anlıyorsunuz.
0: Pederden miras kalmayınca öğrendik mecburen.
2: Uçtun maşallah be evlat. Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
1: Tavşan!
2: Tüh be! Tüfeğim yanımda olsaydı.
1: Ne güzeldi.
0: İstiyor musun?
3: Tavşanı atla mı tutacaksın?

0: için hep benden kaçıyorsun? İnsanlardan çok yalnızlığı sevmene sebep ne?
1: İnsan denen mahluku pek iyi tanımam. Ama yalnızlığın bir kötülüğü dokunmaz.
0: Benim dokundu mu ki zararım?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Sana teşekkür etmek istemiştim.
1: Ne teşekkürü?
0: Tavşan için.
1: Allah'ın tavşanı ya!
0: Ama sen yakaladın. Bak kartal, zengin kızı sayılırım. Alabildiğine varlıklıyız.
1: Servet beyanında mı bulunuyorsun?
0: Duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Hayatta her istediğim alındı. Sürüyle hediyeler verdiler.
1: Bana ne?
0: Lütfen kesme sözümü. Türlü hediyeler aldım hayatta. Ama kimse bana tutup da bir tavşan vermedi. Niye gülüyorsun?
1: Bütün kızlar böyle budala mıdır Allah aşkına?
0: Neden böyle aksisin hep?
1: Kimi arasından mahmuzlu çizmiyle doğar, kimi de böyle. Ben de ters doğmuşum işte.
0: Ama ne olursa olsun, hediyeni ömrüm boyunca unutmayacağım.

0: Unutamayacağın şeyler arasında bu da var mı acaba?
1: Yok. O bir defa olur. Sakın bir daha denemeye kalkma.

0: sınıfta genç kızları kandırmak için tavşan avlamaya mı çıktın gene? Geleli beri çok yaltaklandın. Çok numara yaptın ama peşin söyleyeyim. Hava alacaksın. Falma açtın aslanım. İnattan aşağıda bir çift laf edelim. Çifti geçmesin, çünkü gevezelikten hoşlanmam. Hoşlanmazsın gevezelikten ama sevdanın yanında dilinin zemberiği çözülüyor. İyi dinle beni, şehir çocuğu.
1: Söyle.
0: Buradan basıp gitmeni istiyorum.
1: Başka?
0: Şunu bil ki hiç şakam yoktur.
1: Başka?
0: Pis ayağını çiftliğe attın atalı zehir saçtın etrafına.
1: Başka?
0: Bu yerler ikimize birden dar gelir.
1: Sığmıyorsan kendin defol.
0: Dağdan gelip bağdakini kovacaksın ha?
1: Bir kere dağdan değil şehirden geldim ben ahbap. Sonra gitmeye de hiç niyetim yok.
0: Sana söylemiştim sevdalı nişanlı sayılırız diye.
1: Sayılırsınız ama değilsiniz.
0: Dün gördüm sizi.
1: Öpüşürken mi? Yoksa sen denemedin mi hiç? Yazık, çok tatlıydı.

0: Seni arkadan vurmak istemiyorum. Dön bana! Dön diyorum!
1: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.

0: Ne bileyim ben, dadısı mıyım ki?
1: Nasıl bilmezsin?
0: Bilmiyorum işte.
1: Söylediler, hemen onun ardından gitmişsin, görmüş olman lazım.
0: Görmedim, bilmiyorum dedim sana. Koskoca adam kaybolacak değil ya.

0: arıyor.
1: Ne haber?
0: Bulamadım. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı.
2: Koskoca bir gün geçti. Bir aksilik olmasa çoktan gelmesi lazım.
1: Çocuk değil ha kızım, gelir elbet.
0: Belki de buralardan sıkılıp çekip gitmiştir.
2: Eşyaları odasında duruyor.
1: Fazla konuşkan sayılmaz ama Allah'a ısmarladık demeden gidecek kadar da değil.
3: Biraz kuvvet verelim şuna ha.
0: Renkli ispirtoya iftira atarlar ama... biraz da yarayı temizleyelim şimdi. Olmayacak. Acıyor canı. En iyisi anestezi yapalım buna.
2: O da ne?
0: Anestezi, Türkçesi bayıltmak.
2: Öldürecek misin zavallıyı?
0: Hayır. Ameliyata başlıyoruz. Hadi ulan be domuzun kurşunu! Hadi be... Eşek! Çıktı domuzun köstek yememişi!
2: Kurtuldu değil mi?
0: Kim ameliyat etti be kız? Kurtulmayıp da ne olacak?

0: ya Rabbim.
1: Konuşup yormayın kendinizi.
0: Konuşmak isteyen kim? Dua etmek istiyorum. Allah'ım, şükürler olsun sana.
1: Kımıldamayın da koşup tabip Rıfat'ı çağırayım.
0: Tanrı'ya şükretmek için doktora ne hacet?
1: Bilmem ki, birden dua lafı edince korktum da.
0: Seni gördüm diye ettim duayı.
1: Anlaşılan iyice kendinize gelmediniz daha. Yaralısınız, kabus geçiriyorsunuz. İyi bakın, beni sayıkladığınız kızlarla karıştırmayın.
0: Karıştırmıyorum.
1: Ben dua edilecek bir kız sayılmam. Babam Şerif Bey gibi milyoner değil. Zaten rahmetli oldu. Bana gelince...
0: Evet, sana gelince...
1: Bana gelince... Can çekişirken bile adını sayıkladığınız Sevda Hanım'ın yanında bir hiçim. Basit bir değirmenci kız.
0: Gözlerimi açınca karşımda ilk seni gördüm. İnanamadım yaşadığıma. Sanki ölmüştüm. Bir melekle beraberdim.
1: Melek cennette olur.
0: Doğru. Sana göre ben cehennemliyim.
1: Yok. Hem bana ne? Yalnız fazla konuşmasanız.
0: Aslında iyiyken de pek konuşmam ben. İnan ilk gevezeliğim bu. Bir kızın gözlerinde kendimi ilk rahat hissedişim.
1: Şehir erkeğisiniz besbelli. Güzel laf ediyorsunuz. Neyse, şimdi yaranızı, iyileşmeyi düşünün yalnız. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Baygındınız.
0: Beni vurana teşekkür etmem lazım.
1: Hadi, kapayın bakalım gözlerinizi.

0: Çorba içmeyecek misin Sülo?
1: Değirmene bakacağım. Recep abi bekliyor.
0: Ya.
1: Sonra içerim abla. Nasıl?
0: İyi. Dünden daha canlı. Çorba getirdim.
2: Tokum, seni görmek, tanımak alt üst etmiş beni.
0: Bana bakın. Ne derseniz deyin, inanmıyorum söylediklerinize. Aşk yalanıyla aç kalacağınıza için şunu. Söylemiştim size adım Sevda değil diye.
2: Açma. Yeniden aklıma getirme. Ben her şeye seninle başlamak istiyorum. Hayata, dostluğa, aşka. Seni sevdim mi yoksa bilmeden, fark etmeden aşık mı oldum sana?
0: Sayıklayan insan yalan söylemez. Her kelimeniz ya bir kız ismi oldu, ya intikam, ya ölüm.
2: Daha öncem yok dedim. Senin yaşadığın yerin, senin erkeğin olmak istiyorum.

0: Ne işin var dışarıda?
1: Bir an evvel iyileşip gitmemi istemedin mi?
0: Rıfat amca bir haftadan önce kımıldamasın dediydi.
1: Boş ver, zaten çok bile kaldım.
0: Tabii. Özlemişsindir Sevda'nı.
1: Kimi?
0: Yalan mı? Ama haklısın, güzel kız.
1: Tanıyor musun onu?
0: İlkokulda beraber okumuştuk. Hem güzeldir, hem milyoner. Memleket gibi çiftlikleri var.
1: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben. Hem bana ne el alemin çiftliğinden? Her insana sonunda boyu kadar toprak yeter.

0: Neyse, bak Elvan, şimdiye kadar inandıramadım seni. Ama gene de söyleyeceğim, bildiğin gibi değil.
1: Neymiş o bildiğim gibi olmayan?
0: Seni sevdiğim. Ben hiç böyle olmadım Elvan. Bir şeyler oldu içime. Sızı gibi, şuramda. Nasıl söyleyeyim bilmem ki.
1: Şikayet mi ediyorsun?
0: Evet. Pek mi merak mıydım sana aşık olmaya? Senin gibi keçi damarlı bir kıza laf anlatacağım diye kıvranıp durmak hoş bir şey mi zannediyorsun?
1: Demek öyle.
0: Evet öyle. Budala, kocaman bir budalasın sen.
1: Daha?
0: Daha mı? Laf anlamaz eşeğin birisin.
1: Daha?
0: Çok güzelsin. Çok.
2: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
1: Küçük yaramaz nasıl?
2: Yaramazlar devam ediyor.
3: Mal hazır dediniz. Nerede?
4: Mal kolay. Önce paraları görelim.
5: Öldürdüler adamı.
2: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
5: Gözlerimle gördüm.
6: Sen hayal görmüşsün oğlum.
2: Bu gene ne yaptı size?
3: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
4: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
5: Seni Hisar'da bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
5: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
1: Anneciğim canım.
7: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.

0: birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Deniz de buna çok...

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
17: Neydi bu?
18: Evet, bu ne?
17: Nedir bu?
18: Kukla mı? Şırk. Cadı. Canavar.
17: Cadı mı?
19: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
20: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
21: Var mı daha şey?
18: Bitti.
22: Bitti. Bay bay.
21: Tamam. Ben artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
11: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
1: Kalgon'la. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Kızım, niye

0: İçmiyorsun çorbanı?
1: Bilmem baba. Hiç canım istemiyor bu akşam yemek. Afiyet olsun. Abla.
2: Ne var Sülo? Ne zaman gidecek?
1: Hasta daha.
2: Peşinde dolaşmaya kalkıyor ya. İyileşti sayılır. Gitsin artık.
1: Ha, ama niye?
2: Ne zararı var bize? Bilmem. Sevmiyorum o herifi. Keşke getirmez olsaydım. Dün akşam ağladım abla.
1: Ağladın mı Sülo, niye?
2: Neden kurtardım onu diye. Ablacığım, ne olur gönder onu. Gitsin, gene beraber olalım. Yetiyorduk birbirimizi.
1: Saçmalıyorsunuz. Hasta daha. Kalacak burada. Kalması lazım.
2: Kalacak mı?
1: Görürüz abla.
2: Sülo!

çok şükür. Yarabbim sana bin şükür. Teşekkür ederiz. Kardeşiniz her şeyi anlattı. Kartal'ın hayatını size borçluyuz. Çok teşekkür ederiz. Bize bir şey borçlu değilsiniz.

0: öyle delikanlı, serseri bir kurşun ha?
1: Öyle, kısmet. Ama bize her kurşun işlemez.
0: Aferin, ölümden pek korkmuyorsun.
1: Ne ölümden, ne de kimseden korkarım.

0: Sıkıldın değil mi? İstanbul balolarına benzesin diye fenerler falan astım ama olmadı. Seni konuşturmanın sırrını bir bilsem, bir güldürsem o asık yüzünü. Niye beni bu hale soktuktan sonra hala susuyorsun?
1: Ne haline sokmuşum?
0: Öptün.
1: O kadar.
0: Ne dersen de kıramazsın beni. Susturamazsın da. Aşık ettin beni kendine kartal. Bunu yokluğunda anladım. Benim için hava kadar, su kadar mühimsin artık. Sensiz olamam.
1: Bak kızım, uzak dur, uzak dur benden. Git, yaklaşma bana.
0: Gitmek mi? Budala. Duymadın mı? Seni seviyorum dedim. Deliriyorum senin için.

0: Merhaba çifte mahmuzlu.
1: Sana bas git demiştim. Bir kere daha söylemeyeceğim.
0: Bak hele, ne biçim laflar ediyor maşallah, bulmaca gibi. Yok bir kere söylemiştim, yok bir daha söylemeyeceğim. Anlayamadım pek.

0: anlarsın. Her seferinde kolay kurtulurum sanma. Bir dahasında iki kaşının ortasından yersin kurşunu.
1: Vay vay vay vay vay. Pek ateşliymişsin.
0: Ama kimin evinden kim kovuyorsun? Baksana bana sen, burası Şerifoğlu'nun çiftliği.
2: Evet. Yusuf doğru söylüyor. Gitsen iyi olur. Gitmen senin için de bizim için de iyi olacak.
0: Öyle mi? Peki. Unutmadım ha senden olan hesabımızı. Şimdi gidiyorum ama geleceğim gene. Hem de bela gibi.

0: olduk şimdi. Ama tekrar döneceğim. Hem de sen çağıracaksın beni buraya. Yalvararak, karşımda diz çökerek çağıracaksın. Hey!
1: Ne oldu baba, ne var?
0: Gitti.
1: Nereye?
2: Sormadım, meraklı değilim nereye gittiğine.
1: Yoksa onu kıracak bir şey mi yaptınız? Cevap ver baba!
0: Layığını yaptım.
2: Kovdu onu.
1: Kovdunuz ha? Bunu nasıl yapabildiniz baba?
0: Nereye Sevda?
1: Peşine düşeceğim baba, anladınız mı? Peşinden koşacağım ve nereye gittiğini arayıp bulacağım. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum! Kimse onun ardından gitmeme mani olamaz, sen bile baba!

0: Bak Elvan, nasıl anlatacağım, neresinden başlayacağım bilemiyorum.
1: Ne anlatacaksın? Var mı anlatacak bir şey? Yaralıydın, yardım ettim. Sonra sevdiklerin alıp götürdüler. Hepsi bu kadar işte.
0: İyi ama
1: bir şey izah etmeye mecbur değilsin.
0: Çiftlikten ayrıldım. Bir taş ocağında iş buldum. Orada çalışıyor, orada yatıp kalkıyorum. Bilmiyorsun, her şey öylesine karışık, öylesine garip ki açık olan bir tek şey var. Evet, bir tek şey var. O da seni sevdiğim. Dur, kesme sözümü. Seni seviyorum. Buna inan yeter bana. Ötesine karışma. Ötesini düşünme.
1: Niye?
0: Çünkü anlatamayacağım şeyler var. Bilemezsin. Güzel gözlüm benim. Bilmene de lüzum yok zaten. Kan var. İntikam var. En mühim yeminim var. Ne olur biraz zaman tanı bana. Göreceksin. Her şey düzelecek. Her şey iyi olacak. Mesut olacağız.
1: Kartal!
0: Bekle beni, geleceğim.

0: Kasabada güzel bir film oynuyormuş. Haftalıkları alınca ona gidek ha?
1: Olur. Neymiş ki adı?
0: Ne bileyim ben be, altyanı sinema işte.
1: Usta, kibritin var mı? Adamı çatlatır bu be.
0: Dilsiz mübarek.
1: Laf cimrisi. Sanki lakır diye gümrük keserlermiş gibi ağzını salavatla açıyor.
2: Vay vay vay vay vay vay.
1: Kız değil, huri, huri.
3: Bu şey lan, şu meşhur Şerif Bey'in kızı.
1: Hükümet...

0: maşallah, hükümet gibi!
1: Kartal diye biri çalışıyor mu burada?
0: Ha? Ha, yakışıklı bir genç değil mi? Hiç laf etmez!
1: Evet!
0: Nahiler de barakada!
2: Yahu amma kaba adamsın be! Kibarlıkta nah diye yol göstermek var mı öyle?
0: Lan bizim usta dilsiz milsiz ama tavla gibi kızı da ayarlamış, helal ulan!
3: Ne arıyorsun burada?
1: Seni! Alıp getirmeye geldim.
3: Gene kovulmam için mi?
1: Hayır Kartal!
3: Baban kovdu beni.
1: Hemen de af dilemeye geldim. Niye buradasın? O değirmencinin kızına yakın olmak için mi? Tabii, fazla yüz verip şımarıklık ediyordur sana, kolay kızdır.
3: Katma onu bu işe, sus!
1: Oo, maşallah, küçük hanıma toz kondurmuyorsun.
3: Evet!
1: Ama kimse seni benim kadar sevemez. Aşığım sana dedim. Öyle seviyorum ki seni, öyle arzuluyor, öylesine senin olmak istiyorum ki... burada, şu barakada bile yaşayabilirim seninle.
3: Ben ve tahta kurularıyla.
1: Alay etme Kartal. Senin olmak istiyorum. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki senin olmak istiyorum.
3: Benden yatmak için Allah'a rahatsız etmene lüzum yok. Kasabada bir otel odası bulalım yeter. Gel!

0: sakın pişmanım sanma. Severek, isteyerek verdim kendimi sana. Sev beni diyemiyorum bile sana. Ama ne olur sevmeye çalış. Yalvarırım, konuş, bir şeyler söyle.
1: Giyin.

0: varırken bile ağzında bir başka kızın. Bir kızın adı.
1: Gel, gel beraber görelim.

Gördün mü içeridekini? İşte dediğin kız benim kardeşim. Sevgili abinin kirlettiği çirkeflere düşürdüğü kız benim kardeşim. Şimdi çıplak körpecik vücudunu aç erkeklerin gözlerine seriyor. Anladın mı şimdi? Ben de onun intikamını senden aldım. Seni o pis otel odasında aşkla değil, kinle kucakladım. Hadi defol artık,

0: Kaç gündür tek laf etmedin. Şu şeytanı silip atamadın aklından. Hele onun peşinden gittiğin günden beri bambaşka bir insan oldun. Hastasın sanki. Nen var? Ne oldu o gün? Kovdu galiba seni. İstemedi değil mi?
1: Kovdu beni.
0: Kovdu ha. Sen burada uyu. Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
1: O benim! O benim, anlıyor musun? Benim o!

0: iyi düşün. Kartalı kimseye bırakmam. Ben de. Ben de onu seviyorum. Aşkım bana ne getirirse razıyım. Sevinç veya gözyaşı. Ben de çok seviyorum onu. O da beni seviyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Karısı oldum. Onun kadını oldum.

0: Doktor.
1: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız. He? Müsaadenizle.
2: Onu bana getir Yusuf.

0: Kalk. Hadi bakalım. İstediğin oldu. Şerifoğlu seni çağırıyor. Hadi.
1: Nasıl yaparsın bunu bana ha? Nasıl? Irz düşmanı, rezil, hangi vicdanla bu lekeyi benim alnıma sürersin? Şerifoğulları şerefleriyle yaşamışlardır bugüne kadar.
2: Hepsi mi?
1: Tabii! Sevda'nın annesine rastladığım zaman ben de fakirdim. Fakat çalıştım ve bekledim. Karımı besleyebilecek duruma gelene kadar bekledim. Senin gibi çalmaya kalkmadım.
3: Aldanıyorsunuz baba. Ben gittim ona. Ben istedim.
1: Sen sus! Beni öldürmek mi istiyorsun? O seni değil, servetini istiyor. Onu istiyor. Ya Rabbim! Dünyada iki varlığım vardı. Canımdan çok sevdiğim iki çocuğum. Birini sen aldın elimden, ötekini de evime aldığım bu vicdansız, bu ahlaksız! Bunu nasıl yaparsın bana? Bana bak! Yaptığını temizleyeceksin. Kızımı almanı istiyorum.
2: Belki alırım.
0: Yalnız bir şartla.
1: Ne şartı?
0: Yanıma! Ayağıma kadar gel de tekrarla isteğini.
1: Buraya gel dedim!
0: Diz çek! Yalvar!
3: Baba!
1: Bırak eğlensin! Bu zillete ne kendim, ne de senin için katlanıyorum. Oldu mu? Tamam mı?
2: Düşüneyim.
0: Hayır!
1: Alay mı ediyorsun vicdansız?
2: Hayır!
1: Alay etmiyorum! Ödeşiyoruz! Vicdansız olan da ben değilim! Oh! Öz olun! Şerifoğlu ailesinin şerefsiz evladı! Kendisine emanet ettiğim masum kız kardeşimi!
4: Ne masumu? Bahsettiği kız kardeşi, aslında çadır tiyatrolarında göbek atan bir... kucaktan kucağa dolaşan...
1: Yalan! Yalan! Çekil! Çekil! Çekil! Kendi o sevda çocuğunu düşün!
2: Ne çocuğu? Hayır! Olamaz! Yalan söylüyorsunuz! Yeni bir oyununuz bu!
1: Yalan mı? Keşke yalan olsaydı!
2: Tanrım! Kız kardeşimi kirleten namussuzdan intikam almak isterken... onun kız kardeşiyle evlenmek zorunda kalmak. Ne yaptım sana Allah'ım? Ne hata işledim? Şimdi gidiyorum. Ama geleceğim. Merak etme. İstesem de kaçamam artık.

0: Çok çok.
1: Nen var kartalım, pek sıkıntılısın. Bir derdin mi var? Yoksa gene mi yaralısın?
0: Evet ama bu kimsenin söküp atamayacağı bir yara.
1: Evet kartal.
0: Sana vedaya geldim. Yenildim ben. Olmadı, yapamadım. Tutamadım sana olan sözümü. Artık benim için ne düşünürsen düşün. Yalnız şunu unutma. Seni daima sevdim.
1: Üzülme. Bana bir şey borçlu değilsin. Senin olmayı ben de istedim. Güle güle kartalım. Sebebi ne olursa olsun güle güle.
0: Evleneceğim Sevda ile.
1: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik, yolunuz açık olsun dedik. Daha ne duruyorsun? Mesut olursunuz inşallah.

0: Nasılsın? Bu gece çok bozuk.
1: Fazla dumanlıysa açalım pencereyi abi.
0: Kapıyı açsan daha iyi. Havayı bozan sülalesi bozuğun biri. İnsan damgayı yememeli. Benim kız kardeşim soyunup göbek atıp elli kağıdı isteyenin üstünde kalsa... Köpek! Ben sana bir damga vurayım da hayatım boyunca!

0: Çocuk senin tek şansındı. Senden evlenebilmem için tek sebepti.
1: Bana, yüzüme karşı seninle çocuk için evleniyorum de ve ben bu zillete, bu sadakaya katlanayım. Yok öyle şey. Ben o çocuğu ister miyim? Beni ben olduğum için, beni sevdiğin için almanı isterim. Yok ettim çocuğu.
2: İlk defa beni bir şeye durdurmuştu. Bir çocuk. Benim çocuğum. Onun için aşkımdan, intikamımdan, yeminimden vazgeçmiş... ...sürüklediğim seni bile bunun için karlığa kabul etmiştim.
1: Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım kartal.
2: Akılsız, kafasız, bencil mahluk. Sana o çocuk için gelmiştim. Ama şimdi bitti.

ben? Sensiz yaşayamam Kartal. Nereye, kime gittiğini biliyorum. Ama bırakmayacağım. Kartal yalvarırım gitme. Bırakmayacağım seni Kartal, vururum seni. Gitme yalvarırım, ne olur gitme.

0: Ama onu çok seviyorum. Yapamayacağım. Allah'ım.
1: Ne o? Yüzüme bakmayacak mısın? Gidiyor musun? Sana geldim. Geri geldim.
0: Hayır Kartal. Olmaz. Her şey değişti. Önce hareketlerimizden mesul yalnız bizdik. Fakat şimdi bir kadın var. Hem de seni seven iyi bir kadın. Yalvarırım sevgilim, ona dön. Keşke biraz geç gelseydin. Beni bulamayacaktın. Hadi çocukluk etme, dön. Yollarımıza gidelim artık.
1: Çocuğum vardı karnında. Ona isim vermek için gitmiştim. Ne olur inan bana.
0: İnanılmayacak şeyler dahi söylesen, gene inanırım sana. Çünkü

0: ki?
1: Kartal.
0: Kartal mı? Kartal yok. Yok artık.
1: Demek yok. Onu burada aramam budalalıktı zaten. İnsan sevdiğinin yanında olur.
0: Sus! Sus diyorum!
1: Yalan mı? Baştan beri seni sevmedi. Sana sadece nefretle, intikam için sokuldu. Aramıza giren aşkı değil, kini oldu. Onu öldüreceğim.
0: Niçin?
1: Bunun için.
0: Sus yüzün! Yüzüne ne oldu?
1: Sevdiğin adamın hatırası. Seni benden çaldığı yetmezmiş gibi yüzüme de bu iğrenç damgayı vurdu. Ama hesabını soracağım bunun. Onu nerede olursa olsun bulacağım.
0: Yusuf! Yusuf! Yusuf, ne olur gitme. Eğer ona bir şey yaparsan ben de yaşayamam. Beni terk etti, ona gitti. Yalvardım, dinlemedi bile. Vurmak, mani olmak istedim. Elim titredi, yapamadım. Öylesine seviyorum ki onu. Benim olmasa bile varlığını, yaşadığını bilmek yetecek bana. Söz ver ne olur. Ona bir şey yapmayacağına söz ver bana. Ne istersen yaparım. Hatta istersen senin bile olurum.
1: Seni hala seviyorum. Ama artık çok geç Sevda.
0: Yusuf! Yusuf, gitme! Sahiden yanımdasın değil mi? İnanamıyorum. Gene gideceksin. Gene sensiz yalnız kalacağım diye korkuyorum.
2: Korkma güzel gözlüm. Bütün kötülükler bitti. İnan bana.
0: Sana inanıyorum ama... İçimde garip bir his var. Buralardan gidelim Kartal. Hemen bu gece. Sülo gelince.
3: Geldim, buradayım. Hem de epeydir. Sizi dinliyordum.
0: Sülo!
3: Gitsin buradan. Yeter artık. Dayanamıyorum. Ne güzel gidiyorduk. Kurtulacaktık.
0: Gene geldi.
3: Gene kanına girdi. Gene çeldi zihnini.
0: Sülo! Sus! Sus! Gideceğiz. Gideceğiz ama o da gelecek.
3: O da mı gelecek? Yok. Yapamazsın bunu abla. Olmaz.
2: Bak Sülo, dinle yavrum beni.
0: Yavrum deme bana!
3: Sülo!
0: Sülo, delirdin mi sen?
3: Bırak abla, öldüreceğim o pis herifi.
1: O şerefi bana bırak delikanlı.
2: Yusuf!
1: Ta kendisi. Şükür kavuştuğumuza. Seni ne kadar çok öldürmek isteyen var. Anla ne mal olduğunu. Göreceksin. Öyle bir intikam alacağım ki... ...bana yaptığının bir fazlasıyla. Anlıyor musun? Bir fazlasıyla. Ben bu yaranın ıstırabını ömrüm boyunca taşıyayım... ...sen bir çocuk kurşunuyla öl git. Yo, bu iş o kadar kolay değil. Bu kadar ucuza verir miyim seni? Ağladığını... ...kahrolduğunu göreceğim. Sevdiğin her şeyi kaybettiğini göreceğim. Benim acılarımı senin de çektiğini göreceğim. Sonra öleceksin.
0: Sülo!
2: Ervan!
0: Ablacığım! Canım ablacığım!
2: Ervan!
0: Sülo! Sülo! Sülo! Canım! Yavrum Sülo! Nasıl yaptın bunu? Aç gözünü, buradayım. Bana bak! Bak bir tanem!
4: Sağ olsun abla. Şükürler olsun Allah'ıma. Seni vurdum sanmıştım.
0: Yok bir tanem. Mühim değil. Ufacık bir sıyrık.
4: Ölüyorum abla.
0: Hayır, hayır. Hayır.
4: Yalnız, yalnız o gitsin. Söz ver. Söz ver. Onu bir daha görmeyeceksin.
0: Sülo yavrum, bir tanem!

0: Allah'ım, sana binlerce şükür. Yaşıyor.
1: Yaşıyor mu? Yaşıyor muyum? Ben mi? İyi bak bana. Şu o insan külçesine yaşıyor denebilir mi?
0: Öyle korktum ki arkandan. Bir şey yok değil mi? Geldin. Bana geldin. Bırak artık bu kapkara öfkeyi. Sana hiçbir şey kazandırmadı kinin. Yalvarırım, bir şeyler söyle, ne olur.
1: Allah'ım, sana karşı geldim. Affet beni. O büyük adaletini anlayamadım. Kardeşime kötülük edenin cezasını gözümün önünde vermiştin halbuki. Ama insan ihtirası bununla yetinmiyor. Bununla doymuyor. Bu davacı hiçinler peşinde.

0: Ne koştum. Ne oldu? Parçalamak için kaldırdığım her yumruk kendi göğsüme indi. Kulunu affet Allah'ım.
1: Zavallı sevgilim. Biz mi artık kendini?
0: Ya sen? Sen affedebilecek misin?
1: Bana bir şey yapmadın ki. Her şey benim isteğimle oldu.
0: Çok iyisin.
1: Sadece seni çok seviyorum.
0: Ne var?
1: Yok bir şeyim. Dedim ya, seni çok...

0: işleyeceğim günah için sen beni affet ya Rabbi.
1: Dur!
0: Bırak beni! Bırak beni!
1: Kendine gel çocuk oğlum.
0: Bırak!
1: Ölmek korkakların, zayıfların işidir.
0: Bırak! Şimdi mani olsan bile başka zaman yapacağım.
1: Kardeşin öldü diye senin de mi canına kıyman lazım?
0: Hayır, değil! Sadece onun için değil. Ölen kardeşim için. Ölen aşkım için. Sönen hayatım için. Karnımda taşıdığım babasız çocuğum için. Anlıyor musun? Her şey için. Her şey için. Her şey.
1: Çocuk mu? Onun çocuğu. İşte bir fazlası. Peki, bu işi yapmadan önce ona sordun mu?
0: Kime?
1: Doğacak çocuğuna. Onun günahı ne? Ne kötülük etti ki onu da kendi hataların için uçuruma gömeceksin. Gelsin dünyaya. Sonra ne halin varsa gör. İster yaşa, ister öl.
0: Ama babasız, isimsiz bir günah çocuğu.
1: Doğru. Ona bir isim vermek lazım. Şerefli bir isim. Bir baba ismi. Ona kendi adıma vereceğim.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
0: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
3: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
4: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
5: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
6: Çöl haydutlarından yana değilim.
5: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
7: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
6: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
2: Karşımızda uyur bir yılan var.
3: Tam bana göre adamsın.
2: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
8: Çöl Kartalı, bugün 18'de, TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
20: Otel harika.
21: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
24: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
25: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
26: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
28: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
29: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur.
0: Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?

0: enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: sos double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sauce.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.

0: arasında ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

Kaderde 5 yıl sonra bir kere daha gelmek varmış buralara. Hiçbir şey değişmemiş. Her şeyi bıraktığım gibi. Ama ben, ilk gelişinde intikam ve kin dolu olan ben, şimdi bomboşum.

0: Bir zamanlar ne kadar hareketliydi buraları. O zamanlar, Şerifoğlu'nun sevdanın olduğu zamanlar. Hatıralar yaralarımı kanattı gene. Satılacağını haber almasam belki hiç dönmezdim çiftliğe. Ama ondan çok başka, garip, anlaşılmaz bir his çekti beni buraya. Sanki...
1: Topumu verir misin amca?
0: Top senin mi?
1: Evet.
0: Adı ne senin?
1: Kartal.
2: Kartal mı?
3: Kartal ya. Evet, Kartal. Hadi. Ne duruyorsun? İsmi bile Kartal. Sana da çok benziyor, değil mi? Sarıl kendi kanını taşıyan öz oğluna. Evladına sarılmayacak mısın? Evet, senin oğlum. Ama bana baba diyor.
0: Elvan.
3: Elvan ya. Sevdiğin kadın. Ama bana koca diyor. Sana söylemiştim. Senden intikam alacağım. Hem de bir fazlasıyla alacağım demiştim. Bir zaman her şeyim vardı. Sen aldın elimden. Şimdi de senin neyin varsa benim oldu. Bütün hayatım şu an içindi. Seni buraya bunun için çağırttım. Göreceğin her şeyi gördün artık. Hadi defol git!
0: Seni geberteceğim! Geberteceğim seni!
4: Deme şöyle!

Kendinizi. Daha doymadınız mı? Çocuğuma babalık ettin. Yıllarca adını taşıdım. Bana elini bile sürmedin. Kalbim ona aitti. Biliyordum. Bu hissime de hürmet ettin. Yeryüzünde böylesine iyi insanların var olduğuna inandırdın beni. Meğer yıllarca beni aldatmışsın. Kimsesiz bir kadına ve çocuğuna iyilik dolu görünürken aslında kinini sürdürmüşsün. Yazıklar olsun sana. Eğer onu öldürürsen, şunu bil ki oğluma senden nefret etmesini ve öz babasının katilinden intikam almasını öğreteceğim. Sana gelince, seni ömrüm boyunca sevdim. Ölünceye kadar da seveceğim. Ama eğer ateş edersen, bil ki seni kalbimden söküp atarım. Hiç olmazsa sana olan aşkımı bağışla bana. Hadi, hadi şimdi ateş edin.

0: ben Şeffafet İnce. Yarışmamızın üçüncü gününde de sizlerle karşı karşıyayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sağ ol. Sen nasılsın şefim?
0: Çok teşekkür ederim.
2: Biz Seren, teşekkür ederiz.
3: Gayet iyiyim. Bomba gibi geldim.
0: Adem abi, bugün seni bir enerjik gördüm.
2: Evet. İki gün istediklerim olmadı. Bugün olacak inşallah.
0: Şimdi bu tarafa geçmeden önce ufak bir programı anlatmak istiyorum. Benim sizlere vermiş olduğum bir yemek tarifi var. Bu yemek tarifini birebir uygulanacak ve aynı zamanda benim vermiş olduğum süre zarfında en iyi yemeği yapmanızı bekliyorum. Sonrasında gözler tamamen kapanıyor ve kendi yapmış oldukları yemeği tadarak puanlıyorlar. Sonrasında benim puanım başlıyor. Ben de puanım verdikten sonra ne oluyor? Puanlar toplanıyor ve haftanın finaline kadar, cuma gününe kadar puanlar toplanıyor. Cuma günü son gün, finalde ise 10 bin liralık ödülü buradan bir kişi alıp ve evine götürüyor. Benim yemeğim. 35 dakika yarışma başladı. Adem abi, ver coşkuyu.
2: Bak bak bak bak bak, görüyor musun, geliyor bak, hey maşallah.
4: Sen orada sinsi sinsi ilerle.
5: Sinsirelle o şefim, ben artık ona inanmıyorum.
3: Ben o saygınlığımı bozmayacağım.
5: Şefim mıy mıy mıy mıy mıy mıy götürdü.
0: Hata istemiyorum bugün yemekte.
5: Senden mi öğreniyorum yemeği?
2: Benden değil, Serkan'dan, o da bildiğini unutursun. Allah yardım etsin.
3: Hayır.
0: Hatalı. Düşün bakayım, nerede hata yaptın, hadi.
5: Patlıcan'da mı?
0: Ben söyledikten sonra bırak, o 1000 lirayı ben alayım. 1, 2, 3, 4 yok mu?
5: 4, 3, 2, 1 yok bende.
0: Bak bakalım kime ne puan vermişsin. İnanılmaz lezzetli bir tabak. Kimin olabilir?
5: Bu tabak benim değil.
4: Bu benim değil.
0: Tadı, soğan, mantar hepsi bir arada.
2: Gerçekten güzel olmuş.
6: Çak çak çak çak çak çak çak çak. Asla.
5: Gönlümden o geçti, gönlümden bu geçti.
3: Ya benim tabağımsa?
4: Seninki sinsilik.
5: Bu tabak benim olabilir. Gönlümden öyle geldi. Adem abi.
3: Vasat bir yemek kiminse.
0: Sana puanım. Nasılsın?
4: İyiyim. Sizler nasılsınız şefim?
0: Bomba gibi. Sevda abla?
5: Ben dünden ötürü birazcık iyi değilim. Yanlışlıktan iki kişiye çok veren puan verdim. Hala onu hazmedemedim.
0: Adem abi, Sevda abla ne diyor? Diyor ki dünden beri içimde diyor bu uhde kaldı. Nasıl öyle bir hata yaptım diyor.
2: Onun hatasını ben telafi ettim aslında. Ben kendim yemeğimi bulamadım. Ben ona 5 puan verdim. Motive olsun diye, ama bilmiyorum. Ben de 2 gündür kendimi daha konsantre edemedim bu yarışmaya. İnşallah bugün dolu düzgün geliyorum.
0: Vallahi ben bugün girdiğimde o enerjiyi gördüm sende.
2: Bugün arkadaşlar beni seyredecekler.
0: Hadi ya. İddialı bir cümle.
5: Adem abi zaten boş laf yapıyor. Hiç yani yemeklerle kendi arası bile yok. Ve kendi yemeğini bile tahmin edemiyor. Sadece konuşuyor Adem abi.
3: Adem Bey'in iddiası hiçbir şekilde benim gözümü korkutmuyor. Çünkü sadece esiyor ama gürlüyor, yağdığı yok. Bana da öyle geldi.
0: Seren?
3: Şöyle, dün benim için çok güzel geçti tabii ki de.
5: Ben verdim puanlarımı ona.
3: Çünkü Sevda Hanım'ın sayesinde sağ olsun puanlarım iyi ilerliyor. Ama bugün de daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Heyecanıma tabii yenik düşmezsem kesik parmakla.
0: Hadi bakalım. Peki şimdi sepetleri bir kaldıralım. Adem abi, senden başlayalım.
2: Tahmin edemedim.
0: Edemedim.
2: Edemedim.
0: Ama çok yakın bildiğimiz bir şey. Peki Seren?
3: Ben börek olduğunu düşünüyorum. Ispanaklı börek.
0: Serkan?
4: Ben de börek olduğunu düşünüyorum. Bir de yine mantar var. Yani 2 gün üst üste mantar çıktı. Mantar yemeklerini çok dikkatimi çekmiyor. Bilmiyorum o yüzden. Çünkü sevmiyorum mantarı. Bugün nasıl tatacağım onu da bilmiyorum.
0: Sevda abla?
5: Şefim, burada sanki bana göre 2 çeşit yemek şeyi var burada.
0: Wow.
5: Biri börek.
0: Evet.
5: Diğeri de bir sos olacak yanında tahminimce.
0: Sen baya baya dersine çalışıp gelmişsin.
5: Ben bugün fena geldim şefim. Daha yemeklerini bile tahmin edemiyorlar. Nasıl yapacaklar bu yemekleri? Nasıl yürütecekler bu yarışmayı bilmiyorum. Ben bugün yemeklerimi de bulacağım. Yemekleri de en lezzetli yapacağım.
0: Bugün en iddialı 2 yarışmacı. Sevda abla, Adem abi. Diğer 2 arkadaşımız ruhlar alemiyle gelmişler yine.
4: Onların sonucu hep hüsrana uğradığı için.
5: Evet.
3: Biz önceden konuşup bir dalga yaratmak istemiyoruz değil mi Serkan Bey?
4: Oo. Yani sen aynı takma girmek
5: istemiyorsun. Sakin sakin. Sinsi sinsi yarışmayı götürdü, puanları da aldı.
0: Peki. Evet, Sevda Hanım. Yarışmanın içerisinde konuşacağız. Bugün sizler için baklava yufkasından yapılmış ıspanaklı kiş hazırladım. Bir de yanına bildiğimiz mutabbel mezesi vardır. Lübnan mutfağına ait, Orta Doğu mutfağına ait güzel bir meze. Közlenmiş patlıcandan yaptım onu. Bakalım ne hazırlamışız, izleyelim.
1: Benim yemeğim.
0: Merhabalar, bugün günlerden kiş günü. Muhteşem bir kiş yapacağız. Ancak kişi baklava yufkasından hazırlayacağız. Hazırsak malzemelere geçelim. 15 yaprak ıspanağımız var, 10 adet mantarımız var, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı krema, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı yer fıstığı, 2 adet yumurta, 12 adet baklavalık hazır yufkamız var. Şimdi kiş fırında pişerken yanına bir dip sos yapacağım. Bu sosun ismi de mutabbel mezesini sos haline getireceğim. 1 adet patlıcanım var, 3 yemek kaşığı tahinim var, 3 yemek kaşığı labne peynirim var, 1 tatlı kaşığı kimyonum var, yarım limonum var, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Hadi başlayalım. Şimdi ocağımın altını açacağım, tavamı ilave edeceğim. İçerisine tereyağımı ilave ediyorum, kırmızı soğanımı doğrayacağım. Hemen mantarlarımı doğrayacağım. Soğan ve mantarlarımı tereyağıyla birlikte güzel bir soteleyeceğim. Bu arada bunlar burada kavrulurken patlıcanlarımı közleyeceğim. Patlıcanları közlerken mutlaka bir bıçak yardımıyla hava almasını sağlayın. Yaklaşık 7-8 tane delik açın. Patlıcanım burada közlensin. Burada kavrulurken bir taraftan hemen kiş için ıspanaklarımı yine piyaz şekilde ince ince doğrayacağım. Ispanaklarımı dahil ettim. Kremayı dahil ediyorum. Üzerine mutlaka bir karabiber, tuz, yer fıstığını ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Çok fazla kavurmayacağım çünkü aynı zamanda yaklaşık bir 15 dakika fırında pişeceği için fazla pişirmeyeceğim. Bir tart kalıbının içerisine baklava yufkalarımı alacağım. Altını hafiften şöyle bir zeytinyağı, bir fırça yardımıyla tepsimin etrafını yağlayacağım. Yufkalarımı şöyle kalıbın içerisine yavaş yavaş oturtmaya başlayacağım. Şu şekilde. Her iki kata mutlaka bir zeytinyağı ilavesi yapınız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yemyeşil ve diri kalması lazım. Çok fazla kavurmamalısınız. Hemen altına şöyle yaydıracağım. Tekrar yine bir üç kat baklava yufkası ilavesi yapacağım. Ortasına komple harcımı boşalttım. Şimdi bu şekilde dağıtacağım. Görmüş olduğunuz peynirimi rendeleyeceğim. Bir tane yumurtam var. Yumurtamı şöyle pide yapar gibi her yere dağıtacağım. Bu şekilde kenardan katlayacağım. Kenarlarını şöyle katlayarak kalıbımızın etrafını kapatalım. 180 derecede 10 dakika pişirmeye fırına gidiyoruz. Şimdi burada közlenmiş patlıcanımızı güzelce soymaya başlayacağım. Şimdi blenderımı aldım. İçerisine közlenmiş patlıcanımı attım. 3 yemek kaşığı tahinim ilave ettim. 3 yemek kaşığı labne peynirimi ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kimyonum ilave ettim. 1 diş sarımsak, 6 dal taze nane, yarım limonum ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim ve tuz ilave edeceğim. Şimdi blenderımda çekeceğim. Mutabbelimi kaba alacağım ve bunu kişle birlikte sunacağım. Dip sos yapmıştık aslında bu meze. Bunu böyle aldım. Böyle güzel bir dilim alıyorum. Ve bir spatula yardımıyla. Şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Evet arkadaşlar, hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: 35 dakikalık süreciniz var. Açmayın, ben yarışmayı başlatmadım daha.
3: Çok pardon.
0: Koyalım bir yere.
3: Tamam.
0: Ben şu zile basmadığım sürece yarışmayı başlatmıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Tamam.
0: Yanındaki sosu bir daha tarif ediyorum. Tahin, labne, limon, sarımsak, tuz ve patlıcan. Közlenmiş patlıcan. Blender'da çekiyorsunuz. Pürüzsüz. Süremiz 35 dakika, yarışma başladı. Adem abi, senden bir gün büyük performans bekliyorum.
2: Yapacağım.
0: Haydi.
2: İnşallah. İnşallah yapacağım.
0: Evet. Bak çok güzel, hemen patlıcanı vurdu ocağa. E Heyecanlı mısınız?
3: Kesinlikle şefim. Bu heyecanım yarışta bitene kadar maalesef ki devam edecek.
5: Seren Hanım maşallah heyecan heyecan heyecan diye diye.
0: Sevda evet. Abla.
5: Bütün yarışı.
0: 23 puanı var. O yüzden böyle rahat davranıyor olabilir mi sence?
5: Sadece şov yapıyor şefim. Sadece şov yapıyor.
3: Sevda Hanımcığım zaten sonra kendisini, ben buraya şov yapmaya geldim.
5: Ben naifim, ben mülayimim, ben iyi bir insanım diye diye hepimizi parmağında oynatıyor.
2: Bence şov, bence şov yapmıyor, iyi olmaya çalışıyor.
5: Ben anlamıyorum ki sen onun avukatı mısın?
2: Avukatı
5: yarışmada
2: değilim,
5: sen de gidiyorsun bu arada.
2: Değilim. Şov yapmıyor, iyi davranıyor, bütün puanları alıyor.
5: Evet gördüm, gördüm.
2: Evet.
5: Sırf ben kazanmayayım diye bana şeyi vermedi, cevizi verdi. Adem Bey bana borç birazcık ceviz verir misin? Adem Bey lütfen.
3: Adem Bey hayır.
2: Lütfen. Komşum itiraz ediyor. Komşuya lazım olan, öbür tarafa harammış.
3: Evet.
2: Komşuma lazım. Lütfen.
5: Vay. Bunlar bir
4: gördün mü? Bak, ne oldu?
5: Çıkardı kendini.

0: canavar çıktı ortaya. Selam bana hiç samimi gelmiyor. Öyle gözüktüğü gibi naif de gelmiyor. Çok uyanık davranıyor.
1: Sevda Hanım ve Serkan Bey benim başarımı hazmedemiyorlar gibi geldi bana. Ama olsun, bugünün yarını da var. Hazmetmemeye devam edecekler.
2: Seren.
1: Şefim, onlara ayıracak zamanım yok. Onlar konuşuyor dursun. Ben yine her zamanki gibi sinsileme işçime devam ediyorum.
0: Wow. Evet. Parmağımı kestim. Öyleyim böyleyim diye diye ben parmağına yardım ettim ona. Evet. Bantladım, şey yaptım. Bana ceviz vermedi.
1: Yapmayın. Bu bir
2: yarışma
1: programı.
2: Cevizi niye vermedin dün?
0: Ben kazanmayayım
1: Şefim
0: diye.
1: Şefim, ama şöyle bir durum var. Biz burada birbirimizin açığını bulup az puan almasına sebep verirken neden onu vereyim de benim üstüme çıksın? Değil mi?
0: Bu mu yani?
3: Sinsilik bu demek. Kesinlikle Seren'in içinde büyük bir canavar var. Sessiz görünür ama hatta Sevda abla demişti ki sinsi, kesinlikle Sevda ablaya katılıyorum.
1: Sevda Hanım, zar gibi kullanıyorum, gördüğünüz gibi doğruyorum.
4: Ama sen de taktik uyguluyorsun.
1: Ya parmağımı da doğramaya göze alaraktan.
0: Seren, hiç uğraşma. Ben senin içindeki canavarı gördüm artık. Bana anlatma.
5: Seren'in hanımın içinde canavar var, hakikaten var. O biraz bu işleri biliyor, kurnazca davranıyor.
1: Bence beni eleştirene kadar biraz daha kendini yemeğe odaklanıp daha güzel taktikler alabilir benden.
2: Bu kadar diyorum. Yağda babanızın bir zeytinyağı fabrikası falan mı var acaba?
1: Değil şefim. Daha lezzet olabilmek için.
2: Ama bir yemeğin bak, ölçüsü vardır değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ya sen önüne ama baksana Allah aşkına.
3: Hayır, yanlış yapıyorsun. Bak az önce dedi ya.
6: Ama şefim zeytinyağıyla mı yapacaktı?
0: Çok güzel.
6: Tereyağıyla mı yapacak?
2: Zeytinyağıyla, şöyle tereyağıyla yapacaktı. Alt katı zeytinyağıyla.
1: Hayır şefim, tereyağı.
2: Evet. Tereyağıyla soteliyoruz. Tavalarımızın altını.
1: Evet, onu biliyor.
2: Zeytinyağı, bu zeytinyağı galiba, tereyağı değil.
1: Hayır.
2: Abla sen ne yapıyorsun? Bu ne?
0: Tereyağı deyince aklıma geldi şefim.
2: Hani sen konsantre olup yendiydin?
0: Ben çok heyecanlanıyorum sizden.
2: Ben de niye heyecanlanıyorsun?
6: Bilmiyorum. Serkan, yardım ister misin yavrum? Geliyor
3: yok, mi? Bana hiç gerek yok.
2: Peki, Adem abiden peki, bak Serkan, sana bir babacan bir yaklaşım geldi.
6: Erkek dayanışması yapalım mı?
3: Adem abi.
1: Adem abi,
6: yardımcı olayım.
1: Ne diyorsun bu saatten sonra ya, şimdi yan komşuyu satmak olur mu?
6: Seren Hanım beni hep kandırıyor.
3: Siz zaten aşk bir olsun. Grup bir Seren şey oldunuz
6: Hanım,
3: ha.
6: Seren Hanım kandırıyor beni ve puanları alıyor gidiyor.
1: Ama yani gözü kapalı puan veriliyorsa bu benim suçum mu? Bu benim yemeğimin lezzetli olmasını gösterir.
2: Sevda abla.
0: Şefim, farkında mısınız? Üçü bir olmuş, bana sürekli şey yapıyorlar.
1: Bak.
0: Bunlar benden çok korkuyorlar. Ama ben ne kadar cömertim, puanlarımda görüyorsun.
6: Ya senden niye korkalım biz arkadaş ya? Biz buraya yarışmayı ve yarışmayı kazanmaya geldik. Senden niye korksak gelmezdik.
5: Benim için Sevda Hanım korkulacak rakip değil. Sadece Seren Hanım biraz uyanık ve akıllı davrandığı için çekiniyorum.
2: Sevda abla.
0: Efendim.
2: Sen benim sözümü niye dinlemiyorsun?
0: Eriyecek şefim onlar.
2: Ha, bu soğanlar eriyecek.
0: Evet.
2: Kesin.
6: Hey yavrum hey, bak böyle.
2: Yap bakayım bir daha Adem abi, ver coşkuyu.
6: Ver
2: kolonlarını.
6: Bak görüyor musun, geliyor bak, hey maşallah.
2: Çevir bir daha, salla şöyle çevir. Ya ne oldu baba bugün adamım. Sana? Sana ben, ne oldu bugün ya?
6: Ben bugün dünden çok puan veremediğim için kendi yemeğime.
2: Hayır, millet daha soğanı, mantarı sotelemedi, sen
1: bakın,
2: bitirdin.
1: Bakın. Adem Bey, bu mu işe bulunuz?
6: Bakıyorum, anaya bir şey görmüyorum.
5: Tavayla şov yaptım. Aslında onların dikkatini dağıtmak için yaptım ben onu. Onlar da zannedersen dağıldı dikkatleri.
1: Adem Bey bugün tavayla şov yapmaya çalıştı. Yeterince başarılı olmadığı için dikkatimi bile çekmedi ne yazık ki.
0: Dikkat Allah aşkına,
2: hemen
0: ıspanağa
2: geçmen lazım.
0: Şefim bak, bendeki soğanları söylüyorsun. Şundaki soğanların büyüklüğünü görüyor musun?
1: İnci uzun yalnız. Benimkisi ince uzun,
0: bakın
1: gördüğünüz
0: şefim,
1: gibi.
2: Ama 12
1: şefim
2: ince uzun, seninki vallahi şefim, büyük.
1: Şefim, sizin gibi doğradım
0: çok
1: ben.
0: Çok kötü olmuş şefim. Ben hiç beğenmedim onları.
2: Bırak da ona, lütfen. Ben karar vereyim.
1: Lütfen yani.
2: Adem Bey, ıspanağı geçti siz. Hey.
3: Nereye geçti?
5: Ben
2: ıspanağı bitirdi.
5: Bunlar nazara götürüldü.
2: Sevda abla da ıspanağı attı. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyur.
2: Vallahi önünüzde bir hata var. O hatayı sadece Adem abi yapmadı.

0: Geri hepiniz hata yaptınız. Bu hatanın sonucunda da yemeklerinize çok büyük sıkıntı olacak, haberiniz olsun. Şöyle malzemeye falan bir bakarsanız anlarsınız. Bir bakın.
1: Ya çok eksik.
0: Oğlum elin titriye titriye niye yemek yapıyorsun?
1: Yok, az fazla kaçımım yedin.
0: Evet.
1: Hani bugün biz barışmıştık ya.
0: Barıştık. Barıştık. Kulağı anacığım gelsin, sen ne yapıyorsun
1: orada? Anacığım yemeğin yanında yemeğin.
2: Hayırlı işte, kendi yemeğini
0: yemek
2: yap.
0: Burada yalnız sen gidip milletin yemeğine bakıp kopya mı çekiyorsun?
3: Evet.
0: Adam hazırlıklı gelmiş buraya.
3: Hangi hatayı yaptığıma baktım şefim. Hangi hatayı yaptığıma bak.
2: Bari bir şey.
0: Ne hata yaptın anladın mı?
3: Soğanları mı büyük doğradın?
0: Yok, ben bu soğanı alayım, hadi sana yardım edeyim. Alayım mı bu soğanı? Görüyor musunuz soğanın büyüklüğünü? Ya önünüzdeki hatayı nasıl göremiyorsunuz?
4: O hata bende yok şefim, emin olabilirsiniz. Kesinlikle yok.
0: Var, sende de var.
4: Şu anda yok şefim.
0: Vallahi var.
2: Bak Serkan kopya çekmeye geliyor.
1: Serkan kopya çekmeye gelmiyor.
0: Siz Serkan...
4: Ama böyle masa masa gezerseniz olmaz ki. Biz de mi gidelim yanınıza?
0: Yemek yetişmezse ya, ben sorarım bunu size.
1: Bizimki yetişir. Yemeğimiz
4: hayır, olmaz.
1: Mı?
4: Lütfen.
0: Ne var hata?
1: Hata değil, bakmaya çalışıyorum. Hata bulmaya çalışıyorum. Bunlar taktik falan uyguluyorlar ya.
4: Hata bulamazsın.
1: Sen orada sinsi sinsi ilerle.
3: Evet, Cinderella. Bundan sonra senin adın Seren değil, Cinderella.
4: Sevda Hanım programa başlar başlamaz bana Cinderella gibi tabirler bulundu. Bu da benim tabii modumu düşürmeye çalıştı ama neye yaradı? Kesinlikle hiçbir işe yaramadı.
0: Sana Cinderella dedi ya.
3: Cinderella o şefim, ben artık ona inanmıyorum.
0: Niye?
3: Samimi gelmiyor
2: sen
3: bana.
2: Sen de ablasısın, hadi hadi sen de ablasısın.
4: Onun konuşmaları bana ilaç gibi geliyor çünkü ikiniz, kadar konuşacağız o kadar yavaş diyor ve ben o kadar hızlanmış oluyorum. Ben o saygınlığımı bozmayacağım.
3: Şefim muy muy.
0: Seni kıskanıyorlar mı Seren?
4: Tabii ki de kıskanıyorlar. Çünkü
3: sadece şefim kapris. Sadece yaptığı şey
4: haftada
3: şu.
4: Haftada iki kere bana alakası beş puan yok verdi şefim. Onun şu anda...
3: Saçım kötü oldu. Bilmem neyi...
0: Sen beş puan verdiğin için mi böyle yapıyorsun? Öyle söylüyor.
3: Evet.
4: Evet.
0: E canım sen de vermeseydin.
3: Verdim işte. Sinsirelli'nin
4: ama bu benim suçum değil ki. Yemeğimin lezzeti ne yapabilirim? Sessiz atın tekmiz ağır olun dedim. İnşallah bu ağırlığı daha da yarın onlar görecek.
0: Patlıcanların içerisinden bir tane siyah nokta köz çıkmasın. Patlıcan kabuğu görmek istemiyorum. Patlıcanı sizler evde nasıl soyuyorsunuz? Bu şekilde soyuyorsanız yanlış. Bu arada patlıcanı yaptım da kiş ne oldu? Kişi fırına attıktan sonra ben orada mutabberi yapmıştım. Hatayı söyledim yani, önünüzde bir hata var dedim.
3: Seren yemeğe yanlış başlayınca ben çok mutlu oldum, daha da motive oldum.
0: Öncelik fırına kiş girmesi lazım, zaman daralıyor. Fırındayken de patlıcanı yapmanız lazım dedim. Beni izlediyseniz tabii ki. Şimdi kiş fırında pişerken yanına bir dip sos yapacağım. Mutabbel mezesini sos haline getireceğim.
2: Şef ben öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Evet abi sen doğru gidiyorsun.
2: Öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Yapma dur. Burada bir şey var atmadığın. Atmadığın bir şey var. Ne olabilir sence?
2: Evet bunu atmamış.
0: Geç kalmış sayılmazsın. Hemen ara katlarına. Evet. Hata istemiyorum bugün yemekte.
2: Şef güzel gidiyorsun dedi. Benim modum düştü. Ondan sonra kaptırdım kendimi, ne yaptığımı bilemedim.
3: Çok güzel yapıyorum.
0: İki kat olacaktı. Nerede o?
3: Öbür katını atacağım. Üstüne koymayacağız mı?
0: Yumurta kabuğu var. Dur! Dur. Yumurta kabuğu gitti. Yine gitti.
3: Yok şefim kopuk.
0: Burak çarpsın. Burada, ah, buldum değil mi? Ha? Hemen yok diyorsun hemen. Bunun kaşarı nerede? İki kat olacaktı.
3: Ha, bir kat yapacağım sonra tekrar bir kat yapacağım.
0: Sen izlemedin beni.
4: Sevda Hanımcığım bakın biz burada sesimiz çıkmıyor. Siz oraya yumurtanın kabuğuydu, soğanın irisiydi, bilmem nesiydi. Siz benim saçıma takmış durumdasınız. Ama biz yine size kötü eleştiri yapmıyoruz.
0: Ya biz... Ne yapıyorsun ya?
3: Şefim iki kat yapacağım.
0: E yumurtaları kırdın.
3: E alırım o yumurtayı da.
1: Bizim sizinle aramızdaki yıldızlar Sevda abla sayesinde barıştı, uyuştu.
0: Öyle mi? Neye göre?
1: Değil mi ya, bu aralar çok uğramıyorsunuz.
0: Senin ıspanağın devamı nerede?
1: Ispanak.
0: Harç nerede harç?
1: Koydum alta, bu ikincisi oluyor.
0: Bu ikincisi.
1: Aynen.
0: Nerede oğlum?

0: değişik adam.
1: Ya bunlar ne olacak peki bu ıspanaklar?
0: Fazla geldi diye kullanmak istemedim.
1: Yo, buraya koyduğumuz her bir malzeme tam bir reçetedir.
0: Valla.
1: Yok.
0: Gene israf mı?
1: Ya israf değil, bu kuru olur söyleyeyim sana.
0: Ha tamam ya, israfa girmesin de.
1: Yok, kuru olur.
0: Tamam.
1: Onu yap. Serene laf yetiştiriyorsun. Allah aşkına yaptığın şu yemeğe bakar mısın?
2: Şefim çok güzel olacak. Ben elimin lezzetine güveniyorum.
1: Sen nereliydin?
2: Arnavut.
1: Arnavutlar böyle hayatta börek yapmazlar.
2: Hayatta ben böyle börek yapmam.
1: E niye yapıyorsun ya?
2: Kendi el açma böreği yapıyorum. Ben hazır yufkadan yapmıyorum ki.
1: Bu hazır yufka da baklava yufkası bu. Benim gösterdiğim gibi yap dedim sana. Yumurtasını alt attın, üstünü atmadın. Neyse sana karışmıyorum artık.
3: Sevda Hanım aslında hırslı bir bayan. Bir acemi gibi davranıyor ama işi biliyor aslında.
1: Bir gün ben Adem Bey'in yanına bir taraftan, gidiyorum.
3: Bir taraftan...
1: Vallahi güzel yapıyorsun.
3: Bir taraftan öğreniyor gibime geldi Sevda Hanım.
1: Abi
3: burada.
1: Ne yaptın abi? Ya ben tam senin yanına geliyorum. Evet. Farklı bir şey yaptın. Kremayı döktün onun içerisine.
3: Evet
1: kremayı... ıspanağa koyacaktın.
4: Evet.
3: İspanağın işte orada unuttum buraya ilave ettim. Olmadı.
1: Peki olur, o da olur. Sıkıntı yok. Krema çöpe gitmesin de.
3: Yok kremayı çöpe göndermedim.
1: Ya krema ha burada pişmiş ha tavada pişmiş.
3: Pişirmedim.
1: Ama burada pişirseydin daha güzel olurdu.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Evet.
4: Hemen pişirin gördüğünüz gibi.
1: Evet.
4: İkinci katımı koydum.
1: Son 20 dakika. Bakın fırında 15 dakika pişirmemiz lazım. 15 dakika. Bir bak tezgahında ne var ne yok. Patlıcan öyle mi soyulur ya? Göster şöyle ucundan bir tut. Heh. Normalde suyun altında yıkanması lazım. Soğuk suyun altında kabuğunu böyle. İçerisinde siyah istemiyorum. Sevda abla.
2: Efendim.
1: Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Patlıcanla meşgulüm şu anda.
1: Şöyle bir düşün bakayım nerede hata yaptın. Hadi.
2: Patlıcanda mı?
1: Ben ne söyleyeyim? Ben söyledikten sonra bırak o 1000 lirayı ben alayım. Hani istiyorsan. Vereceksin 10.000 lirayı.
2: Şefim ben bugün ya düğün yaptığım hatalardan ötürü artık hiçbir şey yapamam. Gittim 5'er puan verdim şunlara.
1: Konsantre ol. Bak gözünün önünde bir şey var. Ya da rakiplerine bak. Rakiplerin ne yapıyor?
5: Hala farkında değil. Peyniri koymadım.
3: Bence...
1: Ne yaptın?
3: Bence şefim bakın nasıl hep siyah. Bu herhalde şey yapıyor. Tezgahı çok kirli ve patlıcanlı. Ne yapıyorsun? Fırına verdin artık. Niye çıkarıyorsun onu?
2: Ya abi sen baksana.
3: Ama bizden kopya çekiyorsun sen.
2: Çekerim abi.
3: Olmaz. Ha. Onu değil. Öbürünü. O değil.
1: Evet.
3: Serkan yardıma ihtiyacın varsa geleyim yavrum.
5: Yok. Hep öyle deyince sonunda ağlayan sen oluyorsun.
1: Peynir nerede?
5: Çok
3: bak,
5: gelmesin
3: bak,
5: dedim ama.
3: Bak peynir nerede?
1: Arkadaş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya?
5: Hayır estağfurullah.
1: Ay yıldızımız barışsın diyorsun. Sana gelip yardımcı oluyorum. Ya ıspanağı bırakıyorsun. Hayırdır babanızın peynir fabrikası mı var? Ben buraya ne koyuyorsam yapışsan arkadaş. Hadi. Hemen iş bitsin hemen atıyorsun. Bunları buraları yağlayacaktınız. Niye yağlamadınız? Evet.
4: Şefim.
1: Tereyağı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne olacak bu tereyağı?
4: Tereyağı...
1: Zaman markini değerlendir.
4: Kullandım tereyağı.
1: Şey. Kullanmadınız tereyağı.
4: Kullandım.
3: Bence
1: tavaya sıvı yağ koydunuz.
4: Yok
1: nereye?
4: Kek kalıbına sürdüm şefim.
3: Bence
4: bayağı sürdüm.
1: Kullanmadınız.
4: Orada kullanmam orada iki kalıp kullandım.
1: İyi peki tamam sıkıntı yok yağ olmaz.
3: Strateji uyguluyor tereyağsız kendisi kişi tereyağsız olacağı için.
2: Seren her yemeğinde taktik yapıyor. O yüzden kendi yemeklerini direkt buluyor. Yağ konusunda da taktik yaptı. Çünkü şefimiz bizim sıvı yağ sürdü tepsiye. O tereyağı sürdü.
1: Seren. Toplamayı düşünüyor musun
4: kesinlikle
1: buraları?
4: Kesinlikle. 5 dakikası var.
5: Adem abi
1: güzel. Patlıcanı pişirmeyi düşünüyor musun
3: pişirdim
1: biraz daha?
3: Pişirdim.
1: Ama çiğ kalmış bak burası çiğ. Burası çiğ.
3: Şefim belki strateji uyguluyorum.
1: Peki.
4: Şefim bugünkü soru hakkımı kullanabilir miyim?
1: Buyurun.
4: Patlıcanı içine mi atıyoruz?
1: Evet.
4: Tamam ben de öyle düşündüm.
1: Soru bitti.
4: Zaten. Tamam.
1: Bak bir dakika dur. Dedim ki içinde siyah hiçbir şey görmeyeceğim.

0: dedi. Gördük mü burada? Siyah var mı? Sen beni dinlemiyorsun. Ben sana sürekli bir şey soruyorum.
1: Şefim ben görmedim.
0: Anacığım niye görmüyorsun? Ama göreceksin. 10 bin lirayı bana vermiyorsun. Kendin alacaksın onu. Ne yapacaksın 10 bin lirayı alınca? Söyle bir.
1: Vereyim.
0: Söyle söyle.
2: Şefim o da bilmiyor ki ne yapacağını parayı.
1: Çatır çatır yiyeceğim.
2: Sevda Hanımcığım onun için önce bir marifet lazım. Önce bir bileğinizin hakkını verin. Sonra nasıl yiyeceğinizi beraber
1: biz
2: karar veririz.
1: Biz ne veriyoruz burada sen bileğin hakkını verirken? Biz de hak veriyoruz.
2: Ama şimdi sizin doğradığınız soğanla benim sonra doğradığım soğan.
1: Şefim bu kendini beğenmişlik nereden geliyor şefim buna?
0: Bana söyle ben bilmem.
1: Hayır senden... gerçekten bu özgüveni nerede bu kadar mıy mıy mıy mıy.
0: İyi de aman en yüksek puan şu an onda ama ben olsam ben de konuşurum öyle yani.
2: Şöyle Sevda Hanımcığım benim sakinliğimi mıy mıy olarak niye yorumluyorsunuz? Kişiliğim belki öyle ki değil.
1: Şefim bir soru borcu.
3: Serkan bence bu bayanlar... Borç,
0: efendim borçtur, kredidir.
1: Bir dahaki yarışmada istemeyeceğim.
0: Yok efendim kusura bakmayın maalesef.
4: Adem abi bir şey mi dedin?
3: Bence bu bayanlar kendi aralarında konuşup bizi ekarte ettiler ben söyleyeyim. Hep bayanlar kendi aralarında oynuyorlar. Bence
0: Adem abi
3: bir anlaşma var.
0: Bu fıstığı nerede kullanıyordu Sevda abla bir yardımcı oluver.
3: Fıstığı nerede kullanacak? Oraya at oraya. Ha, bravo bravo tebrik ediyorum. Harikasın harikasın.
4: Sevda abla
3: on numarasın.
1: Ciddi misin?
4: Doğru yoldasın, doğru yoldasın.
3: Doğru yoldasın Sevda
1: sana
3: abla.
1: Sana o kadar güvendim
3: çok
1: ki.
3: Çok teşekkür
1: Adem
3: ederim.
1: Abi.
3: Ama bir puan vermedin bana ya. Verseydin bir puan bak yardımcı olurdun.
0: Niye attırdın ya? Üzerine mutlaka bir karabiber, tuz, yer fıstığını ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Sen de herkese
3: beni,
0: niye kanıyorsun?
3: Benim uzaktan gözüm seçmiyor. Ben
1: kimmiş
3: onu ıspanak zannettim.
1: Ben? Beni kandırdı resmen. Adem abi beni oyuna getirdi. Bir daha asla Adem abiye güvenmeyeceğim.
3: Aa, bravo, bravo. Tebrik ediyorum.
0: Senin yanındaki de kandırdı.
2: Ama bakın ben yan komşumu uyardım. Adem abi dedim kremi ıspanağa koydum ve yardımcı oldum.
0: Ama nereye koydu?
2: Ispanağa koydurdum tavada kavrulurken.
3: Ama başta uyarmadı.
2: Ama baştan derken yani ama...
3: Başta uyarmadı. Belki de...
0: Sevda'ya yardım etmiyorsun da niye Adem'e yardım ediyorsun?
2: Sevda Hanımcığım burada yakın olsa inanın ona da yardım ederim. Ama o benim şimdi karşı cephem olduğu için sadece bana...
0: Kremayı da o hatırlattı ama Adem'e.
1: Arkadaşım ne cephesinden bahsediyorsun? O da senin rakibin. Yanında diye.
0: Rakibi sen hatırlattın ama Adem Bey'le kremayı.
3: Ama Sevda evet. Hanım hep bu tarafa bakıyor. Yarın öbür gün çekimlere bakacağız. Sürekli benden kopya alıyor. Yalnız işte bir puanlardan kopya
2: Sevda
3: alamıyor.
2: Sevda Hanım derken?
3: Seren Hanım.
2: Benden mi bahsediyorsunuz?
3: Seren Hanım.
2: Sizden mi kopya aldın?
3: Hep buraya bakıyorsun.
2: Adem Bey'im ben tabağına dahi bakmıyorum. Çünkü genelde onun unuttuğu şeyleri ben hatırlatıyorum. Bununla gurur duyması gerekirken beni eleştirmesi de açıkçası beni çok düşündürüyor.
3: Sevda abla bence sen ya yemek yapmasını bilmiyorsun.
0: Hızlı.
1: Ben...
0: Haydi.
3: Sen yemek yapmasını bilmiyorsun. Buraya öğrenmeye geldin. Kusura bakma biz öğretemeyiz.
1: Senden mi öğreniyorum yemeği?
3: Benden değil. Serkan'dan o da bildiğini unutursun. Allah yardım etsin.
1: Serkan'dan da yemek yapmasını
4: biliyorsun. Ya şu an sesimi çok fazla çıkartmıyorum da. Hani kendi yemeğini bilmediğin zaman var ya.
3: Şimdi kendi yemeğimi... Tanı hadi size kayak yapacağım bugün ben. Benim yemeğimi tanımayacağım. Size puan vereceğim.
1: Sanki tanıdı şimdiye kadar da. Vallahi bugün tanımayacak mi? Kıyak yapacakmış. Sen Sinsirella. Ne duruyorsun
2: hocam,
1: orada?
2: Gördüğünüz gibi bitti.
0: Niye Sinsirella falan diyor sana ya?
2: Sessizliğimdendir muhtemelen ama...
0: Sen onu ne olarak görüyorsun?
2: Ne dememi bekliyor acaba kendileri?
0: Bilmem.
2: Hep oradan bana saldırıya geçen yok sessiz, yok sinsi, yok uyanık, yok akıllı.
3: Ama doğru söylüyor. Sinsi davranıyorsun. Sinsi davranıyorsun. Bizi kandırıyorsun.
0: Hayda.
3: Güler yüz gösteriyorsun.
2: Abi tamam.
3: Bu arada sinerjiyi veriyorsun bize.
2: Gülmeyeceğim bir daha size.
3: Sinerjiyi veriyorsun bize. Puanları alıyorsun. Maşallah maşallah.
0: Bakın ben size çok basit bir şey söyleyeyim.
1: Adem abi nasıl yaptın sen bana kötülüğü ya? Niye attırttın bana bunu şimdi?
0: Şu an ben zamanınız varken dördünüz için de geçerli. O sosu böyle mayonez kıvamında böyle kremsi bir şey istiyorum. Soslar. Hepinizin sos hatalı. Hepinizin.
2: Hayır şefim. Hayır.
0: Hatalı.
1: Benimki hatalı.
0: En büyük hata sende. Böyle krema kıvamında istiyorum.
3: Koyduk şefim ben daha bitirmemiştim ki.
0: Zaman varken çekin. Bu nedir bu ya? Bir dakika ya. Bak yine pis bezle. Allah aşkına.
1: Ay, onu silmeyeceğim.
0: Bu pis bezle bunu silmeye kalkıyorsun ya.
1: Ya. Onu silmeyecektim şefim.
0: Dün de aynısını yaptın.
1: Evim onu...
0: Git yıka onu.
1: Yıkadım.
0: Onu yıka, öyle suya tutup getirme. Allah'tan senin evine misafirliğe falan gelsem ölürüz herhalde yani.
2: Şefim gördüğünüz gibi soğanımı bile yıkıyorum. Evet. Soydum soğanımı.
0: Siz çok temiz ve hijyenik çalışıyorsunuz.
2: İnanın tadarken de acaba bu Sevda Hanım'ın tabağı mı diye endişelenmekten kendimi alamıyorum ne yazık ki.
1: Bugün böyle geçti ama yarın Allah'ın izniyle ben şefle aramı düzelteceğim ve böyle fırçalar yemeyeceğim.
0: Son 10 dakika. Adem Bey bugün çok hijyenik ve temiz çalışıyor.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
4: Yalnız şefim bir şey sorabilir miyim?
0: Geliyorum. Geliyorum. Sen daha önceki günlerden daha bir temiz çalışıyorsun.
4: Değil mi?
0: Bir Sevda ablaya şunu temiz çalışmayı öğretemedim. Temiz çalışmak tezgah silmek değil. Evet.
4: Aşağı iner değil mi bu?
0: İner. Dene istersen. Haydi. Başaracaksın Sevda abla bugün. Haydi.
4: Sevda
0: evet,
4: abla.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
4: Başta söyledim, dedim ki ilk başta iyi başlar da ortalarda birbirine giriyor. Tencere, tabak hepsi.
0: Evet, evet, evet.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Hala zamanınız var. Sen neyi bekliyorsun?
2: Ben hazırım şefim.
0: Neyi hazırlıyorsun? Millet süzdürüyor, sen neyi bekliyorsun?
2: Süzgeçten mi?
0: Onun süzgeçten yani? Geçmesi lazım. Patlıcan kabuğu görmek istemiyorum.
2: Bak, gördüğünüz gibi yıkadım ve özellikle geçirdim.
0: Zamanım varken çöz. Ben orada tamam. Puan verirsem 0 puan, 5 puan. Tamam. Zamanım varken bırak çözdür. Ben gördüğümü söylüyorum. Tamam süzdürelim oldu. 10 bin lirayı alırsanız ne yapacaksınız?
2: Kızıma sözüm var. Allah nasip etse kızıma vereceğim. O bir şekilde kendi kullanacakmış.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Annenize güzel yemek yapar mıydı? Yemek yapmayı ondan mı öğrendiniz? Nasıl oldu?
2: Şöyle, annem rahmetli Nur Ceyaz'ın bu arada gerçekten acımız büyük. Belki bu yarışmamda da katılma sebebim bu. Bir hayatıma farklılık, renklik gelsin ama...
0: Evet.
2: Annem çok güzel yemek yapardı.
0: Öyle mi? Annenizden mi aldınız eli?
2: Pek sayılmaz ama annemin bugün yanında olduğunu hissediyorum. Gerçekten ondan bir anı da çantamda belki uğur getirdiği getirdim. O beni uzaktan gördüğünü hissettiğini de biliyorum. Ve buraya gelmeden bir gün önce de rüyama girdi.
0: Yapma be.
2: Yemin ediyorum rüyama girdi. Araba kullanırken yanımda oturduğunu, bir yere yetişmeye çalıştığını gördüm.
4: Serinin hikayesinden etkilendim. Çünkü 3 hafta önce ben de babamı kaybetmiştim. Onu anlayabiliyorum şu an.
0: Annenizin numarasını hala telefonunuzun rehberinizde durduğunu söylediniz.
2: Evet şefim.
0: Çok mu özlediniz?
2: Tabii ki de yani...
0: Annenle ilgili içinde en çok kalan uhde nedir?
2: Her gün arayamamak. Yani kendisi Sivas'ta memlekette olduğu için 2 günde arayamasam, 3 günde niye aramadığım için direkt telefona çağırdı. Sen ne biçim insansın, niye hiç aramıyorsun? Öldüm kardeşim. Anne hani her dakika arayacak zamanım olmuyor da fırsatım olmuyor. Sen ara beni diyordum. Benim okumuş yazılar ama senin resmini gördüğüm zaman açıyorum telefonu. Hani çeviremiyor, bilmiyor. Ve rehberden gerçekten silmedim o numarayı.
0: Vicdan azabı duyuyorsun değil mi?
2: Çok. Ve o yüzden herkese buradan beni izleyenlere de söylemek istiyorum lütfen. Anneniz nerede olursa olsun sadece o gün arayıp efendim diyerek sadece sesini duyun kapatın. Konuşmanıza gerek yok. Sadece her gün bir kere alıp sesini duyun. Çünkü ölümlü dünya yani kimin yarın ne olacağı belli değil.
3: Ben açıkça söylüyorum. Seren Hanım'ın ağlaması beni üzdü. Annenin ne demek olduğunu ben de biliyorum. Çok üzüldüm.
2: Ben annemi çok genç yaşta, hiç beklemediğiniz bir anda, bir ay içinde teşhis konup ölmesi vesaire.
0: Annen hayatta olsaydı şu an en çok ne isterdin? Evet. Hayatta olsaydı şu an.
2: Dizine yatıp uyumayı tabii ki.
0: Çok özlüyoruz değil mi?
2: Çok.
0: Peki seni daha fazla üzmek istemiyorum.
1: Anne gerçekten kutsaldır. Herkes için de çok önemlidir. Allah sabır versin. Gerçekten ben üzüldüm yani. Çünkü ben de gerçekten annemi kaybettim.
0: Sürenizi hatırlatmamı ister misiniz? Son 4 dakika. Evet, haftanın 3. gününde tezgahlar tertemiz. Soslar muhteşem gözüküyor. Ya Sevda abla, gerçekten çözdün işi ha. Vallahi çözdün. Güzel. Muhteşem. Burası da güzel. Çok iyi. İşte bu. Demek ki isteyince olunuyormuş yani. Seren, iyi misin?
2: Kesinlikle şefim.
0: Hadi toparla kendini. Vay vay vay. Adem abi, silelim onu güzelce. Evet, zaman su gibi akıp gidiyor. Hemen buraya gelelim. Bana bir müsaade eder misiniz? Sevda anneciğim, şöyle bir sizi alayım yanınıza.
1: En çok fırçayı ben.
0: Vallahi 4 tane kiş geliyor. 4'ü de birbiriyle yarışacak derecede güzel, muhteşem gözüküyor.
1: Vallahi.
0: Hepinizi, 4'ünüzü de tebrik ederim. Bak, bugün çarşamba. Soslar muhteşem gözüküyor. Nar gibi kızarmış kişilerin üstü. Umarım tadında tuzunda problem olmaz. 4'ü de 0 hatasız.
2: Benim bugün yemeğim gerçekten diyebilirim ki hepsinin en güzeli. Çünkü yemeğime ben sevgimi değil marifetimi katıyorum.
1: Senin her şeyinde taktik. En temiz benim, en güzel yemeği ben yapıyorum. En güzel ben pişirdim.
2: Şefim, aynı tabakta sunmamın bir sakıncası var mı?
0: Nasıl aynı tabak?
2: Süsleyerek.
0: Neyi?
2: Sosu.
0: Ben nasıl yapmıştım bir düşünün.
2: Tamam, öyle düşünüyorum ben de.
0: Evet. Bak bak bak, Sevda ablaya bak, hemen düşündü. Hemen benim hareketin aynısını yapıyor bak. Tamam, yeter. Bir tabağı hatırla istersen Seren. Vallahi şu an herkes doğru gidiyor. Aha, en iyisini Adem abi yaptı. Çekti.
4: Adem abi yaptıysa ben de yaparım.
0: Son bir dakika. Son bir

Seren, zamanım var. Hızlı zaman akıyor. Beş, dört, üç, iki, bir. Elleri görelim.

0: Şimdi tadım zamanı efendim. Hadi başlasın tadım.
1: Bugün yemeğimi gayet güzel yaptım. Her şey yolunda gitti. Gayet iyi puan alacağım ben diye düşünüyorum.
2: Bugün şeften fırça yemedim. En azından onunla yıldızlarımız uyuşmaya başladı. Benim için iyi geçti. Benim yemeğim.
0: 1, 2, 3, 4 yok mu?
3: 4, 3, 2, 1 yok bende.
0: Bak bakalım kime ne puan vermişsin. İnanılmaz lezzetli bir tabak. Kimin olabilir?
3: Bu tabak benim değil.
2: Bu benim değil.
0: Tadı, soğan, mantar hepsi bir arada.
1: Gerçekten güzel olmuş.
4: Çak çak çak çak çak çak çak çak çak. Asla.
3: Gönlümden o geçti, gönlümden bu geçti.
5: Ya benim tabağımsa?
2: Seninki sinsilik.
3: Bu tabak benim olabilir. Gönlümden öyle geldi. Adem abi.
5: Fasat bir yemek kiminse.
0: Sana puanım. Geldik tadım etabına. Şimdi gözler kapanacak ve muhteşem lezzetli yemeklere puanlar verilecek. Serkan, ilk senden başlamak istiyorum. Gelin. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hadi başlayalım.
2: Geldiniz mi?
0: Evet, buradayım. Açalım.
2: Tadı güzel. Ama bu benim yaptığım değil. Kesinlikle eminim.
0: Kimin olabilir?
2: Kimin olabilir? Adem abinin olabilir.
0: Peki, puanın?
2: Puanım 0.

0: iyi olmuş ama bu benim olmadığına eminim. Çünkü bir şey unutarak eksik koymuştum, onu şu an söylemek istemiyorum. Bu benim değil.
1: Kimin yemeği olabilir?
0: Bu kimin yemeği olabilir? Bu Seren Hanım'ın olabilir.
1: Puanınız?
0: Sıfır.
1: Sıfır. Ne başladık sıfırlara?

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunda az bir malzeme eksikliği hissettim. Bu yemeğin benim olduğuna eminim.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Bir tereddütte de kaldım. 5.

0: kaçalım. Buyurun.
1: Şimdi dediğim o malzeme eksiği bundan da aldım. Acaba kendi puanıma, kendi yemeğime sıfır verip... Ya bu da benim olabilir, en baştaki de benim olabilir. Ama bir 5 verdim. İkincisini veremem. O riski alamam. O yüzden buna da 0.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun. Yerinizi alalım. Bakalım kime kaç puan vermişsiniz?
2: Çak çak çak çak çak çak çak çak çak.
1: Aslan.
2: Çok teşekkür ederim. Bu akşam onurlandırdın beni. Çok teşekkür ederim.
1: Buna da çok üzüldüm.
0: Niye?
1: Adem abiye 5 vermişim.
0: Lezzetli
2: Adem abi ne
0: olur? Olamaz mı?
1: Yani hepsi lezzetliydi kesinlikle.
0: Evet, sen de güzel yaptın. Hepiniz güzel yemek yaptınız. Bakalım bugün çok karışacak orada.
1: Aynen, bayağı karışık eskisi. Yani daha önceki günlerki gibi değil. Ama Adem abiye 5 verdim ya, ona üzüldüm.
3: Adem abi.
2: İlk kez 5 aldım. Diğer
4: ya, bana Bey.
1: Ne?
2: Bütün gün puanlarını...
4: Benim böreğime neden 0 verdiniz?
1: Beğenmemişimdir.
2: Yani 3 gün sonunda nihayet bana da bir 5 puan verdiler. Gerçekten mutlu oldum yani.
0: Adem abi, sıra sende. Lütfen buyur.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdiden afiyet olsun. Gözlüğümüzü takalım.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki.

0: açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Evet, güzel olmuş. Yalnız benim yemeğim de olabilir. Serkan Bey'in yemeği de olabilir.
0: Nasıl buldunuz tadını?
1: Yemek güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Bu üç gün içinde en güzel yemeklerden bir tanesi bu. Güzel olmuş. Ağzında tat bıraktı. Ben bu yemeğin Serkan Bey'in olduğunu düşünüyorum. Ben bu yemeğe sıfır veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu yemek benim yemek olabilir. Lezzeti gayet güzel. Malzemeler dolgun dolgun. Fıstığı fındığı yerinde. Ispanağı da yerinde. Yalnız yumurta tadı pek alamadım. Ya ben bu yemeği... beğendim aslında da.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Vallahi benim yemeğim olabilir. Benim yemeğim diye karar veriyorum.
0: Puan gelsin.
1: 5.
0: 5.
1: Herhalde Serenalı'ma verdim 5 puan.

0: Evet, bu yemekte de biraz sarımsak yoğun. Fıstığı sonradan konulmuş. Sevda ablanın olabilir. Güzel olmuş ama, tadı güzel. Ellerine sağlık. Gene ben bu yemeğe bir puan veriyorum.
1: Bir puan?
0: Evet, bir puan veriyorum.

0: Kaçalım.
1: Bu yemekte...
0: Nasıl buldun yemeği?
1: Bu yemekte güzel olmuş. Biraz sarımsakları diri kaldı sanki. Biraz yoğun sarımsak.
0: Sence kimin olabilir?
1: Yani ben bu akşam aslında kimsenin yemeğini doğrusu anlamadım. Yani herkes güzel yapmış, ellerine sağlık. Tahmini söylüyorum. Belki benim de olabilir ama... Bu yemek Seren Hanım. Bu yemeğe komşum dahi olsa bu yemeğe sıfır veriyorum.
0: Gözümüzü açabiliriz. Buyurun. Bak bakalım kime ne vermişsin?
1: Seren Hanım'a 5 vermişim. Kendime 1 vermişim.
2: Teşekkür ederim Adem abi. Çünkü lezzetin ne olduğunu biliyorsun. Yaptıkça da çok hoşuma gidiyor bunu. Çünkü kendi tabağımı ben değil başkaları buluyor.
0: Sevda abla ne oldu ya?
3: Çok moralim bozuldu.
0: Neye moralim bozuldu?
3: Böreği yedi.
0: Niye gözlerinde oldu senin?
3: Ben biraz hırslıyım şefim. Ben kaybetmeyi sevmiyorum
1: ben. Puandan önce ağlasaydınız ama... ben size de 5 verirdim.
3: Hayır ben seni, bak, ben Sevda, seni puan için ağlamıyorum. Ben hırsımdan ağladım.
1: Puandan önce ağladı ama
3: üzgün
1: bir şekilde.
3: Böreği yerken çok güzel, benim olabilir, benim olabilir, benim olabilir dedi. 0 verdi. Sanki Seher Hanım, Seren Hanım'ın böreğini bekledi.
0: Tamam, ben niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun şimdi?
3: Moralim bozuldu. Ben çok hırslıyım şefim, ben... Ben çok sinirlendim yani ağlamaya. Gönül işi değil bu. Gönlümden o geçti, gönlümden bu geçti. Damak tadına vereceğiz tadını biz. Puanı.
1: Tamam, bütün damak tadından
0: uzaklaştığını mı düşünüyorsun
2: acaba? Hani ben kazanamazsam. Efendim?
0: Birincilikten uzaklaştığını mı düşünüyorsun da sinirlendin?
3: Birincilikten uzaklaştığımı düşünmüyorum. Ben kaybetmekten hoşlanmıyorum. Ve yani gerçekten çok güzel. Böreğimi övdü. Ben şimdi tadını bilmiyorum ne olduğunu. Ben daha bana sıra gelmedi. Ama Adem abi çok güzel börek dedi, benim olabilir dedi, onu dedi, bunu dedi, 0. Ben çok hırslıyım ve bugün ağlamam gerçekten hırslı. Ben taktik yapmadım. Ben çünkü kaybetmem, kaybedemem.
0: Evet, sıra şimdi Seren Hanım'da. Buyurun lütfen. Gözümüzü bağlayalım.

0: Açalım. Buyurun.
1: Şöyle şefim, bunun malzemeleri çok kalın kalın doğranmış. Ağzıma çok böyle iri iri fıstıklar geliyor. Fakat çok da güzel bir aroması mı diyeyim, lezzeti mi diyeyim. Benim damağıma çok uygun. Sevda ablanın da olabilir bu tabak. Çünkü biz kadınlar hani börek işinde daha erkeklerde uzman olduğumu düşünüyorum. Ya benim ya Sevda ablanın bu tabak. Yani şimdi 0 puan versem ya benim tabağımsa, 5 puan versem ya Sevda ablanın tabağısa. Açıkçası şu anda çok muamma yaşıyorum. Ya içimden geçen duygularla hareket ediyorum. Umarım Rix'e atmayayım. Ben yani Sevda ablanın da olsa hakkını yemeyeceğim. 5 puan veriyorum ben bu tabağa. Kiminse benim de olsa başkasına, ama erkekten olduğunu düşünmüyorum. Bunu net söylüyorum.

0: Açalım.
1: Zor yuttum çünkü aşırı derecede sadece peynir tadı aldım. Hiç ıspanak falan tadı yok. Bildiğin lor peyniri doğramışsınız, önüme koymuşsunuz. Bu tabak Serkan Bey'in bence.
0: Puanınız?
1: Serkan Bey olduğu için değil, sadece çok beğenmedim. Hiç lordan başka bir şey alamadım. Ispanak falan yok. O yüzden 0 diyorum.

0: Şefim bunun lezzeti fena değil. Ama çok çiğ geldi bana. Yani ama tadı fena değil. Demin hani kendi tabağım dediğim kadar hiçbir kesinlikle zaten lezzeti yanından geçemez ama bu tabak komşumun tabağı. Yani Adem Bey'in tabağı bu. Öyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Benim tabağım da olabilir bu. Adaletli olmaya çalışıyorum.
1: Puan gelsin.
0: 1 puan veriyorum.
1: 1 puan.
0: 1 puan. Yani en azından kendim de olsa bir puanım olsun isterim. Çünkü çok lezzetli olmasa da tadını beğendim.

baklava hiç denememiş olayım. Çok... Nimet'e kötü demek istemiyorum ama hakikaten vasat bir yemek kiminse. Kesinlikle bu tabak benim olamaz. Cevizleri böyle kavrulmamış, diri diri ağzımda böyle. Kesinlikle sıfır bu tabak. Kesinlikle.

0: Ya.
1: Aşk olsun Selen Hanım. Ben size 1 puan mı verdim?
2: İyi oldu sana.
1: Ben size 1 puan mı verdim? Ben size 5 verdim. İnsan en azından 3 verir.
2: Bak senin gönlünden geçti madem... ya.
0: Tahminen gördüm ama geçmemiş. Adem abi. Bak,
1: doğru tahmin etmişsin.
0: İsminiz bile unuttum inanın.
1: Doğru tahmin etmişsiniz ama 1 puan.
0: Herkesin doğru mu tahmin ettim herkesinkini?
3: Hayır. Sevda Hanım.
2: Hayır sadece kendinkini tahmin edebildi.
0: Adem Bey'in tabağını da tahmin etmişim.
2: Hayır hiçbirini tahmin. Ona kötü, ona kötü, ona kötü dedim.
4: Sürekli üstte kendi yemeğini buluyorsun değil mi?
3: Bir Adem'in beyinkine yaklaştı, emin olamadı. Komşumun tabağı Şefim, bunu... var.
0: İsmini bile unuttum, getiremedim. O anda farklı bir dünyadasın. Yani hani acaba benim mi, onun mu?
1: Ama insan komşusuna 1 puan mı veriyor? Ben sana 5 puan vermişim.
4: Ben artık Seren'in taktik uyguladığına eminim.
0: Taktik olsa gördüğünüz gibi 5 puanlarım hep Adem Bey'e ve Serkan Bey'e gitti. Taktiğimi başta uygulardım.
3: Sevda ablam, son olarak sen alalım. Buyurun. Sevda Hanım, gözlüklerimizi takalım. Hazırsak başlayalım.
2: Hazırım.
3: Peki. Açalım.
2: Sarımsağı çok yoğun. Akışkanlığı güzel. Ama soğan tadı aldım. Biri bir soğan tadı aldım. Beğenmedim. Bu tabak benim değil.
3: Kimin olabilir?
2: Bu tabak... Adem abinin olabilir.
3: Peki, puanınız?
2: 0. Gönlümden öyle geldi. Adem abi.
3: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
3: Açalım. Gelsin yorumlar.
2: Soğan çok öne geçmiş burada. Soğanı çok fazlasıyla tadını aldım. Sos tadı hiç almadım. Soğan ve yumurta karışımına ağırlık aldım. Bu tabak benim değil.
3: Kimin olabilir sence?
2: Seren'in.
3: Kimin?
2: Seren.
3: Puanınız?
2: 0.
3: Evet.

0: geçmiş.
1: Hesap mı yapıyorsunuz bu arada?
0: Evet, hesaplıyorum. Malzemeleri tam. Pişmesi ince yufkalar olduğu için ve ıspanak olduğu için birbirini emmiş.
1: Tabak, kimin olabilir?
0: Bu tabak benim olabilir.
1: Puanınız.
0: Hayır, bu tabak benim değil. Bu tabak benim değil. Bu tabak Serkan'ın.

0: Açalım. Evet Sevda abla, gelsin yorumlar.
1: Demin ki tabakla bu tabağın arasında cebelleştim. Diğer iki tabakta emindim benim değiller. Ama bu iki tabaktan birisi. Ya bu önümdeki tabak benim ya da demin verdiğim sıfır benim.
0: Son tabaktasın.
1: Artık riske alamıyorum. Bu tabak benim olsun.
0: Puan.
1: 5.
0: Sevda abla, gözlüğümüzü çıkartalım. İyi misin?
1: Tabağımı bulursam çok iyi olacağım. Bulmazsam gerçekten kötü olacağım.
0: Ağlar mısın? Bulamazsan.
1: Ben çok hırslıyım. Çok böyle nalet bir şeyim işte. Ve kendime çok kızıyorum. Yani
0: niye kızıyorsun
1: kendi kendine? Kendi elinin lezzetini nasıl bulamaz?
0: Sen iyi bir yemek yaptığını söyledin hep. Alayım senin yerine. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Ben açıkçası üzüldüm.
1: Ciddi olamaz. Ay kendime vermişim.
0: Nihayet.
2: Gözyaşlarım bile isyan etti.
3: Bak, göz, gözyaşım.
1: Şefim en son tabak mıydı benim?
0: Evet.
1: Değil mi orada cepmişiz?
2: Ama bir önceki tabağı çok beğendiniz. Onda da sıfırı basacaktınız, son anda U dönüşü.
4: Ben 5 puana üzülmüyorum da artık dilinden kurtulamayacağız, ona üzülüyorum.
1: Hayır hayır. İkisinin arasında kaldım şefim galiba, değil mi? Bu yok. Serkan'ın tabağıyla.
2: Adem.
3: Hayır, benim tabağımla.
0: Adem'in kendi tabağıyla.
3: Bana 5 puan veriyordun, verseydin çok mutlu olacaktım.
1: Ay iyi ki vermedin. Çok mutluyum şefim. Şu
4: tabakları ama Serkan diye attın.
3: Ben mutsuzum şimdi.
1: Ama ben çok mutluyum. Neden biliyor musun şefim? Kendi tabağımı buldum.
3: İlk kez. 3 gündür ilk kez kendi tabağını buldum.
1: Kendi tabağımı buldum. Çok mutlu oldum. O 5'i kendime verdiğimde gerçekten çok mutlu oldum. Yoksa bir kere daha Seren'e verseydim kahrımdan ölürdüm.
0: Evet sıra geldi benim tadıma. Bakalım kime ne vereceğim. İlk bugün Serkan'dan başlamak istiyorum. Bana bir şey kalmadı maalesef. Sana hatırlatmıştım. Bu ıspanakları kullan. Daha zamanın var demiştim. Değil mi? Ne yiyeceğiz burada? Ne kaldı? Mutabbel. Yumurta peynir yok. Kuru yufka.

0: Markus, tarihi değiştirelim.
1: Efendim?
0: Şu Markus tarihi değiştirelim artık, 00.
1: Etkilemez.
0: Evet, biliyorum.
1: Ispanak nerede? Sen görüyor musun burada ıspanak? Hızlı bitirmek için ıspanağı attım bir köşeye. Allah'tan israf etmedin canım. İyi çalıştın. Senin yerinde olsaydım, ıspanağı kullan çok lezzetli çünkü. Keşke ıspanağı kullansaydın.
0: Keşke, keşke, keşke.
1: Keşke. Sana sizi puanım.
0: Dinlemememizin zararları bunlarmış değil mi?
1: Efendim?
0: Sizi dinlemememizin zararları bunlarmış.
1: Dinleseydin sana puanım 5'ti ama dinlemediğin için sana puanım... ...2.
0: Benim puanım 3. günde 12 olabilir ama daha önümüzde 2 gün var ve hiçbir şey bitmedi.
1: Peki şimdi tadımı Adem abi seninle yapayım. Yufkanın kenarları çiğ. Kızarmamış. Ama ortasına bakmak lazım.

0: Keşke. Keşke. Şu baklava yufkasının kenarlarında kızarsaydın. Altını da biraz da yağlasaydın. Sana puanım 5 olsaydı. Muhteşem olurdu.
1: Muhteşem olurdu.
0: Ama altındaki mutabbeliyle, içerinin dolgunluğuyla, ıspanakların ıspanak tadı, soğan, mantar hepsi bir arada. Sana puanım. Maalesef 4.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Gelelim Sevda ablaya. Şurada bir tane yumurta parçası buldum. Bir tane yumurta parçasını buldum.
2: İki yumurta vardı şefim içinde.
0: Vallahi göremedim.

0: Rabbin elinde bir sihir mi var senin? Verdiğimiz baharatın haricinde baharat falan mı kullandın?
1: Hayır şefim. Siz ne verdiyseniz onu koydum.
0: Muhteşem bir lezzet var.
1: Sevgimi kattım şefim.
0: Güzel bir lezzet. Ama... bu tabaktaki hala gizli noktayı bulamadın mı?
1: Hangi gizliliği şefim?
0: Gizlilik var, bir şey var.
1: Lezzet mi?
0: Lezzeti arttıran bir şey var. Şu humusuna bir bak, şu musabbele bir bakmak istiyorum.
2: Benim elim dokunmuş olabilir mi?
0: Yardım etmiştim.
2: Fıstığı yanlış yere koydurdum, ondan olabilir mi?
0: Vallahi fıstık yağ tadı var. Bak.
2: Evet.
0: Fıstık yağ tadı var.
1: Siz bana dediniz ya mayanızı değerlendirin diye. Ben onu yiyeceğine biraz
0: evet,
1: haline getirdim.
0: Sen Adem abi bir teşekkür etmen lazım.
1: Ahmet abi bence teşekkür de. Ederim Adem abicim.
2: Bence de teşekkür ederim.
0: Çok yoğun bir fıstık tadı geliyor sostan. O sos da ıspanakla birlikte dengeliyor. Besliyor. Sana puanım. Beş.
1: Şeften 5 puan almak aslında benim için çok önemliydi ve onu aldım ve çok mutlu oldum.
0: Seren.
3: Buyur şefim.
0: Keşke
3: gördüğünüz gibi şefim.
0: Senin yufkan da biraz pişmiş olsaydı.
3: Altı üstü kesinlikle pişti şefim. Kaldırabilirsiniz.
0: Yumurtayı ben dağıtmıştım. Sizin yumurta niye?
3: Ben ortasında? İki tane kırdığınızı gördüm şefim.
0: İki tane kırdım ve dağıttım.
3: Öyle mi?
0: Niye dağılmadı yumurta böyle sapsarı ortada?
3: Ben görsel olsun daha...
0: Görsel? Ben görsel yapmayı bilmiyor muyum?

0: Tat yok. Tuz yok. Ya beğenmedim.
1: O kadar tuzlu olurdum şefim gözünüzde. Değirmeni boşalt.
0: Burada en mükemmel olan tek bir şey var. Ve hepsinden iyi olan tek iyi bir şey var. O da bu inanılmaz mutabbel. İnanılmaz güzel. Hepsinin mutabbeli çok güzel. Ama bu mutabbelden dolayı inanılmaz lezzetli bir tabak. Ben içeride ıspanak bulamadım. Bol fıstık buldum. Ve sadece bir yumurta sarısı yedim. Keşke bir dengeleseydim.
1: Gördüğünüz gibi bütün malzemeyi doldurdum ve çok görünümü falan...
0: Ben bulamıyorum burada. Şu yumurtayı kenara çekersek şurada ıspanak bir şurada var.
1: Yarışmacılarımız yediği için şefim.
0: Sana puanım. Bu tabelden dolayı. 3.
1: Ben şefim verdiğim puandan gayet mutluyum. Bugün aldığım puanlardan da çok çok mutluyum.
0: 3 günün sonunda toplam puanlarınızı açıklayacağım. Serkan, 3 günün sonunda oluşan puanın 12. Adem abi, senin puanın 18 puan.
2: Düşük, çok düşük.
0: Sevda abla, 27. Ve Seren, 3 günün sonunda almış olduğun puan 36 puanla 3. günün liderisin. Bugün için çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ufak tefek hatalar vardı. Elinize, emeğinize sağlık. Muhteşem 4 farklı ıspanaklı kiş tadına baktık. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.

0: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
1: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlar devam ediyor.
2: Mal hazır dediniz. Nerede?
3: Mal kolay. Önce paraları görelim.
4: Öldürdüler adamı.
0: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
4: Gözlerimle gördüm.
5: Sen hayal görmüşsün oğlum.
0: Bu gene ne yaptı size?
6: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
7: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
4: Seni Hisar'da bekliyor.
0: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
4: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
8: Anneciğim canım.
9: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Sadece ofis içerisinde bir masada tıkılıp kalan bir çalışan olsun istemedik. Aslında burası bir nevi bir kafe. Yani gün içerisinde işte laptopunu veya notlarını alıp buraya gelip sakince oturup kahvesini, çayını kendisinin böyle keyifle alıp değerlendirebileceği bir alan. Buranın hemen yanında da bir koridor alanımız var. Bu koridor alanı en aktif kullanılan koridor alanı. Ofis içerisinde farklı kullanım şekillerine yönelik 5 tane farklı toplantı odamız söz konusu. Hemen hemen tüm malzemeler yerli üreticiler tarafından üretildi ve yerine monte edildi. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Bu da şu demek oluyor. Demek ki ülkemizde her türlü malzeme ve her türlü detaya açık ve bunları olabildiğince güzel şekilde üretebilecek üreticilerimiz söz konusu.

0: Hem şık hem de keyifli bir çalışma ortamı olarak tasarlanan bu ofisi gelin hep birlikte gezelim.
1: Merhaba, ismim Umut Uzuner. Udizel Mimarlık firmasının kurucusuyum. Udizel Mimarlık son 10 yıldır özellikle ofis sektörü üzerine dekorasyon çalışma yapan bir firma. Kurulduğumuz 2002'den bu yana 100'ün üzerine ofis uygulaması gerçekleştirdik. Bugün Vadi İstanbul'da daha önce hem tasarımını hem de uygulamasını gerçekleştirdiğimiz 1000 metrekarelik Sinos Kozmetik ofisindeyiz. Metrekarelik ofis alanı içerisinde karşılama alanıyla beraber küçük toplantı odalarıyla ilk önce misafirlerin ofis içerisinde çok fazla dağılmadan kolayca toplantı alanını kullanıp buradan tekrar günlük aktivitene devam edecekleri şekilde yönlendirebilecek bir plan çalışması gerçekleştirdik. Hemen girişe yakın bir sosyal alanımız söz konusu. Bunun dışında çeşitli ebatlarda farklı renklerde toplantı odalarımız, çalışanlar için bir tane laboratuvar bölümü, yönetici ve board meeting dediğimiz büyük bir toplantı odamız ve ayrıca çalışan departmanlara özel kapalı alanların olduğu yaklaşık 8-10 tane farklı bağımsız bölümden oluşan mekanlarımız söz konusu. Dilerseniz şimdi hep beraber ofisi gezmeye başlayabiliriz. Buyurun. Firma sahibi Yasemin ile biz ilk konuşmamızda sadece ofis içerisinde bir masada tıkılıp kalan bir çalışan olsun istemedik. Bu genç ve dinamik yapıyı bir şekilde ofis içerisindeki diğer alanları verimli, keyifle kullanabilecekleri şekilde tasarlamaya çalıştık. Bundan dolayı da bu sosyal alanı oluşturduk. Aslında burası bir nevi bir kafe. Yani gün içerisinde işte laptopunu veya notlarını alıp buraya gelip sakince oturup kahvesini, çayını kendisinin böyle keyifle alıp değerlendirebileceği bir alan. Biraz da yeşil katarak mekan içerisindeki o huzurlu, dengeli, keyifli çalışma ortamını buraya aktarmak istedik. Buranın hemen yanında da bir koridor alanımız var. Bu koridor alanı en aktif kullanılan koridor alanı. İlk günden beri kafamızda bir soru işareti vardı. Ürünlerimiz nerede göstermeliyiz? Aslında yani ürün tanıtımına ihtiyaç yok ama sonuçta bir şekilde ofis içerisinde de bu kadar güzel ürünler çıkartan firmanın da kendi ürünleri sergileme ihtiyacı oluyor. Biz bu sosyalın tam karşısında hani en keyifli oldukları zamanlarda görebilecekleri şekilde bir sergileme alanı oluşturduk. Gelen misafirler de burayı kullanırken bu ürünlere rahatlıkla erişip dokunup hem de test edebiliyorlar. Mekan içerisinde bizim tabii yerleşimimizi etkileyen birkaç faktör var. Bir tane çok büyük bir kolon olduğu için bu kolonu da kaldıramayacağımız için ortalıktan. O yüzden biz de bu kolonu en verimli nasıl kullanabiliriz dedik. Bu yüzden de iki tane köşe oturma grubu yerleştirdik. Bu köşe oturma grupları kolona yaslanarak hem de bir nevi bir kütüphane etkisinde bir bölümünü tasarladığımız kolonun etrafında o kütleyi de hafifletmiş oldular. Bu iki L'yi koyduktan sonra da arkasında bir masa düzeninde oturma alanı planladık. Bir sedirli masa düzeninde aslında gelen misafirlerin farklı farklı gruplar şeklinde oturmanı sağlıyor. Üçüncü oturma bölümümüz de barın hemen önünde bir yüksek oturumlu direkt içecekler alıp orada aynı zamanda çalışma imkanı da sağlayabilecek bir köşeleri. Mekanda ana renk olarak mint yeşili, kurumsal rengi olan yeşili kullanırken bunu destekleyen çeşitli yumuşak, sıcak tonlu renklerle de olabildiğince keyifli bir atmosfer planlamaya çalıştık. Hareketli mobilyalarımız söz konusu. Bunlar işte zaman içerisinde gelen kahvesel alıp farklı noktalar oturma ihtiyacı olanlara da hizmet eden bir yapıda. Bu yeşilin tonlarını tabii her zaman aynı tonu yakalamak mümkün olmuyor ama arkada görmüş olduğunuz seramik yüzeylerde, barın ön tezgahında ve dolaplarda dahi aynı rengi de olabildiğince devam ettirmeye çalıştık.

Ofis içerisinde farklı kullanım şekillerine yönelik 5 tane farklı toplantı odamız söz konusu. İçinde bulunduğumuz toplantı odası somon renklerinin ağırlıklı olduğu, daha rahat oturma grubunun yer aldığı koltuklu oturma toplantı grubu. Bunun hemen diğer tarafında tam bir simetrik olarak sarı toplantı odamız var ki burada ise masa düzeni etrafında çalışma düzeni söz konusu. Yine bir turuncu toplantı odamız yine masa etrafında. Ara yöneticiler için ve daha büyük toplantılar için bir ara toplantı odamız ve en büyük toplantı odamız yönetim toplantısı için board meeting'in yer aldığı toplantı odamız söz konusu. Bunların her biri farklı fonksiyonlara, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı ebatlarda düşünüldü. Toplantı odalarının özellikle giriş kısmındaki bölümünde yeşili de mümkün olunca kullanmaya çalıştık. Bu yeşili klasik duvar bitkisi olmasından ziyade burada farklı bir uygulamayla yer duvar taban dönerek değişik bir giriş aksi yaratmaya çalıştık aslında. Onun içerisinden geçerek bu toplantı odalarının içerisine girmiş oluyoruz. Tüm ofis genelinde kullandığımız bir yönlendirme detayımız var. Bu yönlendirmeler aslında tabii çalışanlar herkes nerede olduğunu bilmesi çok normal ama bir yandan gelen misafirlere, bir yandan da yeni kullanıcılara olabildiğince o departmanların etkisinin nerede kimin olduğunu hissettirebilmek adına bu yönlendirmelerle ofisçi dağılımı sağladık. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz aydınlatmalar bu proje için özel olarak tasarlandı. Toplantı odaları içerisinde zaman zaman yukarıdan tavan üzerinden gelen ışıklar rahatsız edebildiği için daha dingin, daha soft bir ışık sağlayabilmek için duvarda aplik tarzında bu aydınlatma tasarladık. Bunların şu anda patentini de alarak seri üretimine geçmek için çalışmalarımız devam etmekte.

bizim bu projede en az giriş, toplantıda veya çalışanlar alana kadar önemsediğiniz bir başka yer daha vardı. Ofisin tuvaletleri. Ofisin tuvaletleri de tüm ofis geneli kadar son derece konforlu ve dayanıklı malzemelerden yapıldı. Bu ofisin bir özelliği daha var. Yasemin'in de özel etki isteği doğrultusunda mümkün olduğunca maksimum üzere yerli üreticilerle çalışıldı. Yani görmüş olduğunuz boyalı camlardan, akustik panellere, işte bu yeşil bitki detaylarından, koltuklara, cam bölücülerden, yönlendirme panellerine kadar hemen hemen tüm malzemeler yerli üreticiler tarafından üretildi ve yerine monte edildi. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Bu da şu demek oluyor, demek ki ülkemizde her türlü malzeme ve her türlü detaya açık ve bunları olabildiğince güzel şekilde üretebilecek üreticilerimiz söz konusu. Ofisin bir bölümünde yine özel bir talep olarak gelen, pandemiye denk gelmiş sebebiyle çok aktif kullanılan bir kuaför alanımız söz konusu. Bu alan ofisteki tüm çalışanların da dahil aktif olarak kullanabildikleri, dışarıdan gelen berber veya kuaförün burada çalışanlara hizmet verdiği bir alanımız var. Bu alan sürekli gün içerisinde gözüken bir bölüm değil. Dışında katlanabilir kapaklarla